Özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.

0: dedi ki bana dedi yaz kaç tane yaz daha yaşarsın dedi. Onu dedi parmaklarında göstersene dedi. Hakikaten şöyle parmaklarımı açtım 10 tane parmağım var yani. Bir 10 belki bir 10 daha diyor. Bakıyorsun yani sağlıklı bir. Yani orada hayatın ne kadar kısa olduğunu görüyorsun. Yazın da böyle hızlı geçtiğinde sana katılıyorum yani. Hayat aslında basit.
1: Aynen abi. Zaman o yüzden hızlı akıp gidiyor. O yani. Kadar doğru bir örnek verdin ki arkadaşından. Ama o yüzden lütfen abi bu tarihlere yazın dikkat et. Kışın Kasım'ı aralığa bağla. Ocak şurada ne kaldı ki ocağı de. Mart'a ne kaldı ki de. Ama abi yazın Temmuz'a Ağustos'a bağlama. Serkan Çetiner. 3 evet, aylık bu süreyi bekliyoruz.
0: Ama mevsimlere de haksızlık ediyorsun. Burada ayrımcılık yapıyorsun.
1: Aa, peki tamam pardon abi. Sen Erciyes'te ocağı, aralığı, yani, Şubat'ı...
0: Tabii. Yok sonbaharı da severim.
1: Peki abi.
0: İlkbahar mesela çok güzel oluyor.
1: Şimdi ben oradan konuyu Fenerbahçe'ye nasıl getiririm? Onu göreceğiz. Onu yine kendimize düşüneceğiz.
0: Hadi getir bakalım.
1: Greenwood hangi baharını yaşamaya geldi abi? Öyle bağlayayım.
0: Greenwood valla
1: ilkbaharı tekrar mı canlandıracak?
0: Yeşil var ilkbahar diyeceğim yani.
1: İlkbaharını yeniden mi canlandıracak yoksa artık?
0: Abi Greenwood'da evet. Şöyle bir durum var. Greenwood'un futbolculuğu anlamında bir sıkıntı yok. Fenerbahçe'de şöyle bir şey. Fenerbahçe Greenwood'a o sevgi iklimini, o işte burada yaşanılır aile hayatı, yani Ederson'a yapılanları yaparsan ilk Ederson mentali sağlam bir oyuncuyu bile biz kopardık. Ben düşünemiyorum Greenwood'un ilk böyle işte olası bir mağlubiyette kötü performans ya da kırmızı kartından sonra ailesine, daha önceki hayatını, yaşamına falan girersen abi bak bu iş, bu ayrılık, bu sevgi kopar yani. Yani iş başından patlar yani. Bu iş sabır işidir yani. Sen tedavi edecek bir kulüpsün. Şu an senin mantığın şöyle gidecek. Fenerbahçe taraftarı. Bu çocuk sendeleyebilir ki aslında Fenerbahçe taraftarının da yani gerçekten Fenerbahçe taraftarı da aynı psikolojide yani. Hani pamuk ipliğine bağlı. O kadar çok inandılar, o kadar çok mücadele ettiler ki şimdi olası bir başarısızlıkla iki taraf da çökebilir yani. Çünkü bak diyorum bak mentali çok sağlam bir Brezilya'nın milli takım kalecisi şu an başkan görüşecek olacak mı olmayacak mı? Hani ben görüşeceğim falan modunda gidiliyor. Yani bu adamın iki yılda yani affedersen ama hayvan gibi de kontratı var yani. Yani bu adam kaybetmeyecek yani Fenerbahçe kaybedecek bu adamı kaybedersin.
1: Doğru.
0: Hatta Türkiye kaybedecek yani böyle bir para çıkacak gidecek. Ne oldu biz Ederson baş taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor fanatizmine. Kante de öyle de. Kante'de de var. Yani bu iş birazcık hem topuk yaylasından başlayan işte Fenerbahçe'nin içindeki o dinamikleri harekete mi geçecek? Oraya bir sevgi iklimi, bir kolej havası, bir aile ortamı koymak zorunda. Hani orada Mert Hakan burada bir tehlike yaratıyor. İşte o anarşist, o hani şeyi tekrar böyle hırsla bir şeyler değil de birazcık daha bence abi biz bir aileyiz, biz futbol oynayacağız, biz hafta hafta gideceğiz, kimse umurumuzda değil, kimseye sataşmayacağız, biz top oynayacağız. Bak bizi yıllarca Galatasaray futbolla mücadele ettiler gibi bu mantaliteye bürünürlerse, yapıyla sapıyla uğraşmazlarsa bak çok farklı bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'nin diğer takımlara göre inanılmaz bir kadro derinliği var ki oradan da 10 tane 8-10 tane oyuncu gitmesi gerekiyor. Ama bak herkes için söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten hem Türk hem yabancı anlamında yeterli. Çok da iyi transferler yaptılar. Çok da nokta atışı transferler yaptılar. Bu anlamda eğer o takımdaşlığı, o omurgayı oturtturlarsa, demin bahsettiğim işte Uçes'in övgünü bulursa, orada Ake ile Şükrinyer bir omurganın başlangıcı olursa, Ederson'u tekrar kazanırsa, zaten orta saha Şampiyonlar Ligi gibi orta sahası var. Kanada'da Greenwood'u almışsın. Bir tane daha forvet alacaksın. Ki bence Berat Molit de Türkiye Ligi'nin bug'ıdır. Yani sakatlıktan döndükten sonra çok şey katacağını düşünüyorum. Kerem var orada, Nene var. Yani çok iyi bir kadrosu var. Sadece takım olması gerekiyor. Yani hocanın da bu anlamda benim iki şampiyonluğun falan geç hocam yani. Senin iki şampiyonluğun falan tescil edilmedi. Öyle bir şey olsaydı sen şampiyondun yani. Girme o kanallara. Senin başarısızlığını insanlara sempatik görüneceğim diye bir şeyler söyleme. Gelecekten bahset. Artık temel sorunumuz zaten bu ya ülkemizde. Geleceği konuşalım. Geçmişi falan birbirimizi tutamayalım.

0: en temel sorunu bu. Transferler de buna göre yapılıyor. Çok büyük bir kumar ama kazanan Fenerbahçe olur bu kumarı oynadıktan sonra. Yani ben çok ciddi söylüyorum, oyuncu inanılmaz bir yetenek, inanılmaz bir yetenek seti var. Yani forvetin işini de kolaylaştırır, atar attırır da. Bir de Asensio var, bunları oynatacak bir maestro da var. Sahaya konsantre olması gerekiyor. Tek sorun bence o.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Fenerbahçe'de aynı zamanda Andrei de anılıyor. Juventus da Andrei için harekete geçti haberleri var. Tabii ben burada Andrei ilk etapta dalgınlığıma gelip Cortina'sın oyuncusu gibi değil de Juventus'un oyuncusu gibi lanse ettim. Onun için özür dileyim. Diğer tarafta Fenerbahçe'de de Andrei için bir...
0: Brezilyalı Andrei.
2: Evet, evet.
0: İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Wolverhampton'daki Andrei mi yoksa Brezilya Ligi'nde oynayan Andrei?
2: Brezilya
0: Ligi'nde oynayan.
2: Evet, Andre orta saha genç oyuncu. 20 yaşında oyuncu, genç oyuncu diyoruz hala diyelim. Evet. Onunla ilgili yani bu kadar yaşlı oyuncunun ya da bu kadar yaşını almış tecrübeli oyuncunun olduğu yerde öyle geliyor ya bize, hep yıllardır süre gelir. Artık çok sorgulamaya gerek yoktur o kısmı. Yani, bununla ilgileniyor.
0: Yani Wolverhampton'daki Andre ile ilgili bilgim var, çok iyi oyuncu. Ama Brezilya'daki Andrei'yle çok bir bilgim yok. Buradan da hani yalan yanlış da konuşmayayım ama çok iyiyse iyi bonservis verir. Oyuncu yani eskisi gibi Nobre'yi bulup getiremiyorsunuz maalesef Brezilya'dan. Çok pahalı piyasa. O anlamda da bence gerçekliğiyle, bir de orta sahaya Fenerbahçe'nin hani anten var, Gunduzin var, Asensio'n var, yanında İsmail'in var. Daha da orta saha niye alıyorlar, ben onu çözemedim yani.
2: Bu arada orta saha dedik, Brezilya dedik, Corinthians dedik. Fenerbahçe'de Alex, Alex Fenerbahçe'de tarih yazarken bu oyuncu doğuyor abi. 20 Haziran 2006.
0: Evet. 2006 doğumlu.
2: Evet.
0: Valla ben Fenerbahçe'nin hala orta saha
2: öyle bir şeydi.
0: Hala işte orta saha araması bana biraz ilginç geldi.
2: Bana da Kante'den çıkılacak gibi, ama hep bir orta saha oburluğu da Fenerbahçe'de, hep oburluktan gittik ya, üçüncü örneği de buradan verelim. Bir şampiyonluk oburluğu dedik, bir işte otel oburluğu dedik, yaz sezonu otel tatil değerlendirmesi konusunda bir de bunu diyelim. Bir orta saha oburluğu da var abi, yani yok değil.
0: Var de Kante'nin daha 6 ay olmalı ya. Aksidi bitmedi daha hani.
2: Doğru yani. Katılıyorum.
0: Ya yazık günah ya. Ben hani anlam veremedim mi yani bu olaya? Hani U23'ten diyeceğim, Fener'in U23'ü de dolu değil mi yani?
2: Doğru.
0: Ya Fener'in bence artık transferlerinden bahsetmeyip de aslında gidecek oyunculara yönelmeleri gerekmiyor mu? Yani bizim artık Fenerbahçe'de işte Trabzon'un şu anda mesela olayı gönderdi, işte forvetlerini gönderdi, Fulham'a Envivo gidiyor. Yani birazcık Fenerbahçe'de bu haberleri duymamız gerekmiyor mu yani? İyice işin oburluk tarafı bu tarafta var da öbür tarafta çok yok yani.
2: Peki Onaçı'yı ne diyorsun? Onaçı ihtimali için Fenerbahçe'de.
0: Onaçı'yı Fenerbahçe 30'dan aşağı, Trabzon 25-30'ları artık.
2: Oğuz Aydın'ı istedi Trabzon biliyorsun devre arasında. İyi de istedi, ciddi de istedi.
0: İyi de transfer. Orada... Ben sana şöyle söyleyeyim. Onaçı'yı 2 yıl sonra Oğuz Aydın'ı almak için bir Onaçı, yani bir Oğuz Aydın daha para verirsin yani. Evet. Sonra gene talip olurlar.
2: Trabzon Oğuz Aydın artı 15 milyon euro gibi şeyler konuşuluyor ama tabii bu hep diyorum. Ne zaman en son 4 büyükler arasında takas gördük? Evet.
0: Ben sana söylüyorum bak, 20 artı Oğuz Aydın şu an.
2: Diyorsun.
0: Gider biter. Verirse Fenerbahçe. Ama yani Fenerbahçe'de şimdi Onuvançu'yu da aldım. Arkadaş bu takıma kim gidecek? Bak gitmek o kadar şey gibi bir şey ki. Şimdi Kante gitti diyoruz değil mi? Kante'den çıkacaksın. Ya Kante'den şu anda Olympiakos, Panathinaikos falan gelir kapına. %30'unu öderiz der maaşını. %70'ini gene sen diyeceksin. Yani Galatasaray yaptı bunu yani. Cagne'de gördük işte. Veriyordu Olympiakos'a, Olympiakos'a işte Belçika Ligi'ne. Maaşını kendi ödüyordu. Bir de oradan maaşını kendi ödediği için takıma da diyordu ki ben maaşını zaten veriyorum. Sen bana onun maaşını işte anlaştığımız kısmı gelir olarak yazabilmek adına kiralama şeyine fiyatı olarak gösterelim diyordu.

0: Fenerbahçe bunu yapacak o zaman yani. Kimse kimseyi kaptırmaz.
1: Peki Trabzonspor gündemine döneyim ve olay düzeltiyorum. Onaçu'nun gidişini, gitme ihtimalini daha doğrusu. Bir de Trabzonspor tarafından detaylıca konuşalım isterim.
0: Trabzon çok şey kaybeder. Trabzon almadı ki oraya. Forvet almadı ya. Trabzon şu anda planlamasının dışına çıkmış olur.
1: Bu kadroyu korursa, ki Olay'ı da korusaydı mesela, bu sezon şampiyonluk için konuşulduğu kadar ön planda diyebilirdim, ama yine şampiyonluk yarışı içerisinde olur Trabzonspor. Gelen oyuncular sonrasında işte ön plana çıkabilecek ve mesela Olay geldiğinde bu kim? Herhalde işte para kazanmak adına, iyi bir geleceğe yatırım adına alınan bir oyuncu gibi konuştuğumuz yerde Olay bize neler konuşturuyor şu an?
0: Abi canım 50 milyon euro aşağı yani Trabzon bunlar, vermez diyorlardı ya. Yani.
1: Evet, ama bunlar da vardı, haklı yorumlarda esasında bunlar da, ama şimdi Trabzonspor tarafında yine...
0: Yok abi bak, Türkiye Ligi'nden 50 milyon 60 milyon oyuncu çıkmaz. Yani neden? Çünkü Türkiye Ligi'nin
1: 30 milyon euroya gidiyor. Fiorentina formasını giydi Olay. Oradan devam edeyim.
0: 30'dan 30 veriliyor. Çünkü Terli'ye de verildi. Yani Barış'a da verildi. Bak 60 milyon euro seviyesi şu. Uluslararası anlamda bir iki tane o başarılı transfer olsaydı bizim. Mesela Arda Turan gitti, örnekleyebilirsek. Arda Güler gitti. Ki Arda Güler de net Bayern, Real Madrid'in ilelebet 10 yıl oynaması gerekiyor ki bizim ligimiz biraz değer kazansın. İspat edemedik yani ligimizin değerini. O yüzden bizim ligimizden sivrilen oyunculara mutlak başarı olarak bakmıyorlar. Çünkü bizim ligimizde 28 tane 30 tane gol atan oyuncu Premier Lig'de hiçbir şey yapamıyor, sonra bir daha kiralanıyor Süper Lig'e. Dolayısıyla bu paralar verilmez yani. Hani maalesef yani bir Brezilya ligi gibi olamadık yani. Olamıyoruz. Yani Brezilya'da 20 yaşındaki çocuğa 80 milyon euro para veriyor. Ama niye? Neymar'lar çıkıyor, Ronaldinho'lar çıkıyor. Bizde yok öyle örnekler. Dolayısıyla bizde 30-35 bu bari. Ha, yarın öbür gün olur mu? Olur. İnşallah görürsün. Ama biz bu yönetim şekliyle göremeyiz yani. Bu yönetim, bu altyapı sınırlıkla göremeyiz yani. Çünkü bizim oyuncularımız da parayı görünce profesyonellikten uzaklaşıyor.
1: Peki. Trabzonspor Cenk Özkaçar'ı kadrosuna kattı. Aynı şekilde Cabral, Lopez Cabral Trabzonspor için buraya geldi. Türkiye'ye geldi ve Vivo'ya Fulham bir ilgileniyordu. Anlaşması beklenen bir durum var. İki ikili arasında, iki taraf arasında. Ve bunun yanında tabii Trabzonspor'da drone gelen ihtimali de vardı. Bu da konuşuluyordu.
0: Gitti o. Panathinaikos'a gitti. Aldı evet, uçağı.
1: Tam da oraya gelecektim. Panathinaikos'tan gelecek son teklif bekleniyor, haberlerini okumuştuk en son. Gitti gidiyor diyebiliriz oraya da. Trabzonspor tarafında, Trabzonspor tarafında da konuştuğumuz birçok konu. Son günlerde bunlar. Ama tabii Eren Mert, scout şefi Eren Mert'in görevinden ayrılmasına biraz seninle parantez açabiliriz. Orayı detaylı konuşabiliriz. Senin düşüncelerin neler diyeyim son kısımda.
0: Ya ben şöyle Eren Mert'i Trabzon'dan kopuşuna çok üzüldüm. Neden? Çünkü biz hep övdük. Sezon başından beri övüyorduk. Şu anda hatta Eren Mert'le, ya bu bir ekip işi bu arada. Her şeyi Eren Mert'e bağlamayalım. Trabzon'da bu profesyonel çalışanlara haksızlık etmeyelim ama beraber muhteşem bir iş yaptılar. Yani 80 milyon euro, 90 milyon euro gibi bir parayı Trabzon'a kazandırdılar. Bu Türkiye'de yapılmasına imkansız gözüyle baktığımız bir operasyondu. Hepsine çok teşekkür ederim. Kimin emekleri varsa, çünkü bu bir milli bir para girişidir aynı zamanda. Yani para Türkiye'ye giriyor. Dolayısıyla ben bu anlamda hem takımı hem buna vesile olanları tebrik ederim. Çok büyük bir iş başardılar. Ama başarıyı paylaşamadılar anladığım kadarıyla. Ya da kilitler girdi araya. Ama kaybeden Trabzon olur. Eren Mert olur. Eren Mert'i Galatasaray'a da getirsen, Fenerbahçe'ye de getirsen bu konforu bu kulüplerde bulamayabilir. Neden diyeceksin? Çünkü Galatasaraylılar da yazıyor işte. Ya şimdi Olay ikinci ligden 5 milyonu alıp getirdiğin, koyduğun zaman bu oyuncuyu hoca oynatamıyor. Hoca önce Can sonra Canan diyor. Dolayısıyla hoca net olmuşa gidiyor çünkü yarışma var. Arkasında Fenerbahçe var. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin scout şefi olduğunda bile arkasında Galatasaray olduğu için bu oyuncu kazanmayı, yani MVP'yi alayım stopere koyayım, iki tane gol yedirsin bize, ben MVP'yi alkışlayayım. Böyle bir ortam yok ki bu kulüplerde. Dolayısıyla o konfor alanını kim veriyorsa o scout şefi orada bak yıldızlaşıyor. Trabzon'da bunu

0: yaptı. Yani burada hem her şeyi, bütün övgüyü scout şeflerine verip orada takıma haksızlık etmiş oluruz. Takımın başkanına, profesyoneline de haksızlık etmiş olur. Çünkü neden? Burada bu konfor alanını veren bir yönetim şekli var. Buna inanan bir yönetim var. Dolayısıyla Alan Mert'in bir sonraki takımı Galatasaray, Fenerbahçe falan değil. Bence Alan Mert de kendi ayağına sıkar. Bence net gitsin Başakşehir'e mesela. Yani daha bu iş, çünkü ya bu büyük takımların yapabileceği bir şey değil. Yarışmacı takımların yapabileceği bir şey değil yani. Hani bunu kısa kısa kesitlerini işte daha farklı takımlarda görüyoruz ama maalesef bizim kendi ürünümüzü yetiştirmemiz gerekiyor. Yani biz birazcık Barcelona Lemasya'sı gibi, hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, kendi altyapımızda oyuncuları büyütüp besleyip yukarı çıkartmamız gerekiyor. Çünkü bu tarz alsat işi her zaman doğru isimler geleceğini göstermez. Yani bunu çok iyi yapan yıllar önce İlhan Cavcav vardı rahmetli. Yani çok iyi yapıyordu yani. Ben şöyle söyleyeyim, Sinan Kaloğlu 9 yaşındayken İlhan Cavcav'la sohbetini anlattı bana. İlhan Cavcav Sinan Kaloğlu 9 yaşındayken keşif edilmiş. Ve İlhan Cavcav bu çocuklarla birebir diyalog kuruyor yani. Yatılı olarak alıyor bu çocukları yani. Okul gibi kendi eğitimlerini veriyor. Dolayısıyla bu iş birazcık altyapı. Altyapıda da en büyük örneği hani buydu. Ben Alan Mert'in bir sonraki durağın yurt dışı olacağını düşünüyorum. Daha bir Belçika Ligi falan, oradaki işte scout şefliğini orada yapacağını düşünüyorum yani.
1: Peki. Serkan Çetiner, Dünya Kupası'na ilişkin, finale ilişkin neler söylersin? Son olarak Arjantin,
0: yani İspanya, Kupası, Arjantin diğer taraftan mı? Bir parantez daha açayım. Yani peki. Beşiktaş mesela bunu denedi. İki tane Şili'den 4'er 5'er milyon euro oyuncu getirdiler. Oyuncular idmana bir çıktılar. Maçı çıkamadılar. Bir dakika süre aldılar. Sen 10 tane wonderkid getir. Kendi takımında oynatamıyorsan oyuncu zaten körelip gidiyor yani. Ne topçular geldi geçti yani. Dolayısıyla kendi takımında dakika süre veremiyorsan, dün mesela Ümraniye Galatasaray 5 attı değil mi? Ama olmuyor yani. Hani oyuncuları ligde görebiliyor muyuz? Görmüyor, göremiyoruz. Ligde kimi göreceğiz? Kaan Ayhan'ı göreceğiz. Dolayısıyla bu işleri kapatalım yani. Galatasaray, Fenerbahçe'de böyle bir olay yok. Bak Fenerbahçe 3 tane wonderkid çıkarttı. Ferdi Kadıoğlu, Arda ve şey, Kim Min-jae. Tutsaydı belki şampiyonluğu vardı yani. Adam tutamıyorsun da yani. Oyuncuyu da tutamıyorsun. Bak böyle bir olay var. Dolayısıyla olmuşu almak zorundayız. Ya da kendi mamullerini, yani altyapıdan kendi oyuncunu çıkartacaksın. O da biraz böyle hani kendi Florya'nın suyuyla büyüyen çocuk, hemen bırakmıyor Galatasaray'ı falan gibi. Ama işte olay örnek. Oyuncu gitmek istiyor yani. 6 ay 7 ay top oynuyor. Gidiyor, oyuncular durmak istemiyor. Bir sıçrama tahtası olarak görüyor Süper Ligi. Dolayısıyla bu iş birazcık böyle şey gibi, okul gibi, üniversite gibi. Bunu böyle araştırılıp test konusu yapılıp buna göre aksiyon almak gerekiyor. Keşke Trabzon'da sürdürülebilir olsaydı. Çok şey kattılar Trabzon'a. Belki Trabzon şu anda 10 yılını bu transferlerle kurtardı diyebiliriz yani.
1: Peki. Serkan Çetin'e teşekkürlerimi iletiyorum ve gelelim orada Dünya Kupası finaline. Bu konuda dört büyükleri konuştuktan sonra.
0: Babaların şeyine, ben favorim yani benim İspanya'ydı başından beri. Ben biraz Messi'nin dirilerek son Dünya Kupası işte gibi birazcık dirilerek geldiğini düşünüyorum. O yüzden de hem İspanya'nın bu Filistin duruşundan dolayı gönlüm zaten İspanya'dan yana. İnşallah da bir İspanya'nın kazanmasını istiyorum ben için.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese selamlar. Kim ne dedi canlı yayınıyla karşınızdayız. Futbol gündemini konuşacağız. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın merhaba, nasılsın?
4: Merhaba Ermin, sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi yayına girmeden önce Fenerbahçe'nin transferlerini, imza törenini izledik. Ona doğru da değineceğim ama Türkiye sabah bahis operasyonunu soruşturmasına uyandı. Yapılan incelemelerde bazı kulüp yöneticilerinin yöneticilik yaptıkları dönem içerisinde kendi kulüplerinin müsabakalarına ilişkin rakip takım lehine sonuçlar, gol bahisleri ve oyuncu bazı bahis seçenekleri kapsamında bahis oynadıklarına ilişkin veriler tespit edilmiş denilerek 19 kişi

0: zamanında gözaltı yapıldı. Şimdi bu isimler arasında en dikkat çekenler Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Beşiktaş'tan yöneticiler de var. Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik ve Kerem Gürel'in onlarca kupon yaptıkları tespit edildi. Sence şimdi ne olacak?
1: Şimdi bu soruşturma ile ilgili hatırlarsan daha önceki birçok yayında da aslında işte futbolda bahis soruşturması meselesini konuşmuştuk. Burada iki türlü bir soruşturma var. Birincisi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturma, bir de savcılığın yaptığı soruşturma. Şimdi Futbol Federasyonu'nun yaptığı soruşturmayla savcılığın yaptığı soruşturma arasında şöyle tabii bir değer farkı var. Savcılık 6222 kapsamında bahis şikesi, yasa dışı bahis noktalarından yola çıkarak bu soruşturmayı yapıyor. Ve bugüne kadar da hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili, teknik adamlarla ilgili ve son olarak da bugün gerçekleşen operasyonla birlikte yöneticilerle ilgili soruşturma ayağı da devam ediyor. Yani daha önce az önce söylediğim gibi hakemler, futbolcular, teknik adamlar vardı. Ve en çok merak edilen konu da şuydu aslında Emine. Tamam yani bu bahis soruşturması devam ediyor ama neden özellikle yöneticilerle ilgili kısımda henüz bir şey yok. Ve kamuoyunda da açıkçası yöneticilerle ilgili soruşturmanın gerçekleşmemesi yani aslında arka planda devam ediyor ama Futbol Federasyonu tarafından da çünkü birden bu soruşturmalarla ilgili federasyonun yaptığı açıklamalar, cezalandırmalar geçen sezonun gündem maddelerinden biriydi. Özellikle yöneticilerle ilgili madem böyle neden bunlar açıklanmıyor sorusu çok önemliydi. Şimdi Futbol Federasyonu tarafında özellikle şu vurgulanıyordu. Yani bizim bir soruşturmamız var ama benim anladığım ki federasyonun aslında biraz da ifade ettiği şey şuydu. Yani bir soruşturma yürütüyoruz. Bu soruşturma nedir? Son 5 yılda yöneticilik yapmış isimlerin TC kimlik numaraları alınıyor. Spor Bakanlığı üzerinden ya da Spor Toto üzerinden bu soruşturmalar yapılıyor. O gelen evraklara göre de Futbol Federasyonu kişilerle ilgili bir karar veriyordu. Ama diğer yandan özellikle savcılığın bu konuda şike üzerine bir soruşturma yürüttüğü ve soruşturmanın özellikle gizliliği noktasından yola çıkılarak Futbol Federasyonu bu noktada daha doğrusu savcılık özellikle bu noktada ne yapacak çok merak ediliyordu. Bir süredir de savcılığın bu konuda derin bir soruşturma yaptı ve yakında çeşitli açıklamalar yapacağı çeşitli gazeteciler tarafından ifade ediliyordu. Şimdi
0: Bekleniyordu yani.
1: bekleniyordu evet. Bu soruşturma bekleniyordu. Bugün yapılan açıklamada 19 kişinin ki orada da açıklamada da özellikle 6222 kapsamında bu soruşturmanın yapıldığı 19 kişinin hakkında gözaltı kararı verildiği ve bahis şikesi iddiasıyla bu kişilerin gözaltına alındığı savcılık tarafından da duyuruldu ve süreç devam ediyor. Şimdi tahmin ediyorum bir 4 günlük gözaltı süresi olacak. Ardından mahkemeye sevk edilecekler savcılık tarafından ya da savcılık tarafından direkt bazıları bilmiyorum. Ya hepsi
0: Belki de
1: mahkemeye sevk edilecek ya da
0: tutuklanacaklar.
1: tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilecekler ya da savcılık sorusu sonrası bırakılacaklar. Şimdi burada özellikle altı çizilmesi gereken konu 19 tane yönetici var. Fenerbahçe'den herhangi bir isim yok. Şimdi Beşiktaş'tan az önce sen de saydın Tolga Kırgız, Ahmet Akçelik, Kerem Gürel. Bunlar aynı zamanda hala galiba Sportif AŞ'de görev alanlar var. Şey döneminden itibaren görevi yapmışlar. Hasan Arat döneminden itibaren. Maruf Güneş Galatasaray Sportif AŞ'de. Maruf Güneş yanılmıyorsam 3 ya da 4 yıldır Galatasaray Sportif AŞ'de görev yapan bir isim. Şimdi bu bir öncelikle şunu söyleyeyim. Bu öncelikli olarak bir disiplin suçudur. Nedir disiplin suçu? Şimdi Futbol Federasyonu talimatları açık. Futbol kulüplerinde yönetici olan, teknik direktör olan, futbolcu olan ve aynı zamanda hakemler bahis oynayamazlar. Bahis oynayamazlar. Oynadıkları anda bu bir disiplin suçudur. Bununla ilgili işlem yapılır. Bugüne kadar birçok şeyle ilgili gördük bunu. İsimle ilgili gördük. Şimdi federasyonun özellikle bahis soruşturmasıyla alakalı cezalandırmadığı ama savcılığın ceza verdiği isimler vardı. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ın özellikle Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılmadığını biliyoruz. Mert Hakan Yandaş'ı biz ne zaman öğrendik? Savcının soruşturmasıyla birlikte öğrendik ve 4 ay civarında içeride kaldı. Ya da Metehan Baltacı, gerçi o Futbol Federasyonu soruşturmasında da vardı, savcılık soruşturmasına dahil oldu. Şimdi temel olarak şunu söylemek lazım. Bu birincisi bir şey suçu, disiplin suçu. Ama şimdi kişilerle ilgili soruşturmaya geldiğimiz zaman ciddi bir 2020 ciddi bir şey var. Problem var. O da şu. Şimdi savcılık soruşturmasında yani savcılığın daha doğrusu açıklamasında ki mesela bu isimlerle ilgili tabii çok sayıda isim var. Altın Ordu'dan ben tanırım mesela kendisini. Şaşırdım. Barış Orhun Bilge var. İşte Altay kulübünden var.

0: var. Adana Demirspor'da olanlar var. Şimdi özellikle Maruf Güneş üzerinde çok konuşuluyor. Maruf Güneş'le ilgili olarak o kısmı dilersen hemen okuyayım.
1: Tabii.
0: Yöneticilik yaptığı dönemde, şimdi büyük problem şu. Yöneticilik yaptığı dönemde aynı zamanda büyük problem şu. Kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine 48 kupon yaptığı değerlendirilmektedir. Şimdi öncelikli olarak benim elimdeki soruyoruz. Polisin ön araştırması, en azından dışarıya çıkan bilgiler nedir diye. Bir kere burada 2020-26 yılı deniyor. Maruf Güneş daha önce çeşitli kulüplerde de yöneticilik yapmış. Galatasaray'da peki Maruf Güneş ne zamandan itibaren şey döneminden beri 2020'de mesela onu söyleyeyim. Sportif AŞ'de oluyor. 2000 Ağustos 2020'de Maruf Güneş Mustafa Cengiz döneminde istifa eden Fahri Okan Böken'in yerine atanarak ilk kez Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi oluyor. Aralık 2024'ten beri de Dursun Özbey'in Sportif AŞ'deki başkan vekillerinden bir tanesi. Yani bağlayıcı tarafı Galatasaray'da Sportif AŞ'de yönetici isimlerden biri. Zaten savcılık soruşmasında buna göre yapıyor. Şimdi rakip takım lehine ve aynı zamanda gol bahisleri yapması sonrası ki savcılık bu yüzden kişiyi gözaltına alıyor. Bununla ilgili olarak şimdi ilk önce şu aklıma geldi. 2022'de de bu arada olduğunu söyleyeyim Sportif AŞ'de. İlk önce doğal olarak şu aklıma geldi. Bu adam Galatasaray'ın hangi maçlarında, çünkü ifadenin tekrar altını çiziyorum. Buradaki ifadede, özür dilerim, metni bulacağım. İfadede deniyor ki yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçına rakip takım lehine. Yani birçok yönetici de bu arada bu şekilde oynamış. Yani Galatasaray X bir takımla oynuyor. Onun lehine şey yapıyor. Kupon yapıyor. İşte gol bahisleri yapıyor. Şimdi bahis şikesi soruşturması burada devam ediyor. Ben hangi maçlar olduğuna dair burada, çünkü 48 maçtan bahsediliyor. 48, çünkü bu arada soruşturmanın 2020 ile 26 arasında, yani 6 yıllık dönemde olduğunu söyleyelim. Bu 6 yılı kapsayan bir soruşturma. Bu maçlar hangileridir diye sordum. Henüz öğrenemedim. Bu maçlarla ilgili bilgilendirme tahmin ediyorum. Pazartesi günü ya da yarın ya da bugün biraz daha detay ortaya çıkacaktır. Sonuç itibariyle burada yöneticilerin kendi takımlarının rakiplerin lehine oynamaları ya da kendi takımlar lehine oynaması, Mert Hakan'la ilgili çok sayıda Fenerbahçe maçının kazanması üzerine oynamıştı ama yine de tutuklu kaldığı bir süre vardı. Burada yöneticilerin yaptığı olacak iş değil. Bunu kimseye anlatamazlar. Sonuç itibariyle siz yöneticiyseniz eğer bahis oynayamazsınız. En basit haliyle bir disiplin suçu. Diğer yandan bu soruşturmada deniyor ki MASAK'ın takibi sonrası, yani Mali Suçları Araştırma Bürosu bu yöneticilerle ilgili süreçlere bakıyor, para hareketlerine bakıyor. Nereden? Bu arada Türkiye'deki bahis sitelerinden oynamışlar. Açıklama bu şekilde bakıyor ve nerede, ne kadar maç oynanmış, hangi maçlar oynanmış, çeşitli iddialar var. Bunların iddia noktasında olduğunu tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu ortaya çıkacaktır. Ama işin bu yöneticiler açısından, itibar açısından ve 6222'ye muhalefet sonuç itibariyle bu. Siz bunu yapamazsınız. O görevdeyseniz eğer buna muhalefet ediyorsanız hakkınızda soruşturma yapılır. Tutuklanırlar mı, tutuksuz yargılanırlar mı onu göreceğiz. Ama bir de tabii dışarıya yansıyan bir şey var. Şimdi doğal olarak sabahtan beri bu mesele bir taraf meselesi olarak değerlendirmeye başlandı. Yani Galatasaraylılar diyor ki vay işte Mert Hakan öyle olmuştu. Fenerbahçeliler bunu söylüyorlar. Şimdi öncelikle şunun altını bir çizmem gerekiyor. Arkadaş şimdi yıllarca Türkiye'de bu meselelerin üzerinde birileri bir şekilde tepindi. Yani burada şimdi açık ve net olarak söyleyeyim. Fenerbahçelilerin bu konuda böyle duygusal ve çok sert bir reaksiyon vermesi, hadi buyurun ne oldu demesi kadar, ne oldu demesi kadar
1: Doğal bir şey.
0: doğal bir şey yok. Niye? Çünkü biz bunu çok defa konuştuk. Kusura bakmasınlar. Özellikle şey tarafında, yani 3 Temmuz kumpası da dahil olmak üzere bu mesele üzerinde, kumpas olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerinde yıllarca tepindiler. Siz öyle yaptınız, böyle yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Yeri geldi, yargısız infaz yapıldı. Yani Galatasaray'a çıkıp bu ateş üfleyerek sönmez diye açıklama yaptı. Hayat değişiyor, koşullar değişiyor. Kimse yargısız infaz yapmamalı. Soruşturma devam ediyor. Bak, savcılık diyor ki bu 19 kişiyle ilgili bu isimler kendi takımlarının maçlarında rakiplerinin çoğunlukla, çünkü

0: Çünkü savcılık soruşturmasında biz bunu görebiliyoruz. Kendi takımlarının oynadığı maçlarda rakiplerin lehine kupon yapmışlar. Şimdi bu meseleyi savcılık daha da derinleştirecektir. Hangi maçlar olduğu ortaya çıktıktan sonra bu tartışma daha da alevlenecektir. Ama tekrar altını çizmek lazım. Masumiyet karinesi önemlidir. İnsanların masumiyetine suçlu bulana kadar değer vermek lazım. Buraları doğru düzgün yürütmek lazım. Ama özellikle tekrar ediyorum, bugüne kadar bu ve buna benzer soruşturmalarda bu kadar çok yargısız infaz yapıldığı için insanlar duygusal olarak çok netler ve çok tepkiller. Şimdi Maruf Güneş'e bakıyorsunuz. Zamanında, şimdi bugün sabah gördüm, Beyaz TV'ye katılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Rize maçında şike yapıldığını ima ediyor. Şimdi neye göre şimdi siz bunu söylüyorsunuz? Şimdi alırlar derler ki size, al buyur şimdi anlat. İkincisi, Galatasaray bunu zaten kendi içinden temizleyecektir. Temizlemek de zorundadır. Burada bir Galatasaray'ın sorumluluğu vardır. Bu arada şöyle bir durum var tabii. Yani böyle bir problem var. Şimdi kulüpler için böyle bir durum oluyor. Ama işte kulüp de yönetici. Zaten savcılık da yönetici olduğu için adamla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve bu insanların yaptıkları, bırak önce kendilerine zarar vermeyi geç. Öncelikle kendi kurumlarına çok büyük bir zarar olarak döndüğünü söylemek lazım. Soruşturma ile ilgili tekrar ediyorum. Yeni detaylar çıktıkta konuşacağız. Burada herkesin kulak kesildiği mesele, acaba ne olacak dediği konu şu. Ne o? O da hangi maçları oynadı? Onları da göreceğiz. Onlar çıktıktan sonra bunların üzerine konuşuruz. Erken infaz vermemek lazım. Yargısız infaz yapmamak lazım. Geçmişte bu ve buna benzer infazlar çok fazla yapıldı. İnsanların duygusallığını da kırılganlığını da bak, demek ki böyle oluyormuş. Anlayın bizi diye feryatlarını da biraz anlamak lazım. Tekrar altını çiziyorum. Maçlar çıktıktan sonra ortaya bunu göreceğiz. Ama yöneticilerin bu işe girmesi hakikaten artık, yani işin bir noktada çürük olduğunda bir başka göstergesi. Kardeşim siz yöneticisiniz. Sizin yaptığınız, bu yaptıklarınız, özellikle bu işin marka değerini oraya o sorumluluklarla geliyorsanız bunun cezası var. Onu da ödeyeceksiniz. Yani toplumun duygularını, toplumun güvenini sarsacak bu eylemlerin mutlaka bir cezası olmalı. Disiplin suçuysa disiplin cezası. Federasyon bunu birçok insana verdi. Ceza hukukuna giriyorsa, ceza hukuku gerekeni neyse onu yapacaktır ve değerlendirmeyi yakın zamanda da biz görmüş olacağız.
1: Aydın, şimdi Futbol Federasyonu'nun ne yapacağını sana soracağım ama önce şunu merak ediyorum.
0: Tabii.
1: Şimdi biz bu soruşturmanın sonuçlarını Mert Hakan Yandaş'ta gördük ve sen birçok yayınında dedin ki bence tutuklu yargılanmamalı. Şu
0: Doğru.
1: anda 19 kişi gözaltına
0: Doğru.
1: alındı. Tutuklu yargılandıkları süreç olursa şayet yine aynı fikirde olacak mısın?
0: Soruşturmaya bakacağız. Ben Mert Hakan'la ilgili soruşturma dosyasını gördüğüm zaman, şimdi tutukluluk tedbir meselesidir. Bir insan tutuklandığında tutukluluk nedir? Tutuklu olarak yargılama meselesi. Sonuç olarak kanaat değil. Yani tutuklanmak kesin olarak ceza alacağı anlamına gelmiyor. Şimdi burada tutukluluk bir şey meselesi ya, tedbir meselesi ya. Delilleri karartma şüphesi var mı? Kaçma şüphesi var mı? Bunlara bakılacak. Ama diğer yandan burada mesele şu. Almile, onu söylemem gerekiyor. Şimdi temel mesele şu. Burada bir organizasyon var mı? Temel konu bu. Burada bir organizasyon var mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Hangi maçlarda ne olmuş? Bir organizasyon var mı? Yani örgütlü bir eylem var mı? Sonuç itibariyle bu soruşturma sonrasında net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman biz bu soruşturmanın gidişatına dair daha net tespitler yapma imkanına sahip oluruz.
1: Peki. Şimdi Futbol Federasyonu'na gelelim. Yöneticilerle ilgili Futbol Federasyonu ne yapacak? Bu soruşturmaya ilişkin ne dediler? Bir açıklama var mı biliyor musun?
0: Bu arada söyleyeyim, yazanlar var. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben suçlamıyorum. Ben iddiaları söylüyorum. Kusura bakmayın. Ben şey demiyorum mesela. Aa, onu yapmıştır. Şike yapmıştır. Öldürün, boğun bunları. Bunları yıllardır bu davaları takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu yapıldı. Aziz Yıldırım'a yıllardır yapılıyor yargısız infaz. Aziz Yıldırım mesela ağzını açtı mı, şimdi açmadı. Bir şey de demiyor. Ben şunu söylüyorum. Ben yargısız infaz yapmıyorum. Ben al bu, burada savcı yazıyor. Savcı diyor, kendi maçlarında rakibin lehine bahis oynamıştır diyor. Bahis şikesi yapmıştır diyor. İddia bu yönde. Bu soruşturma çerçevesine gidiyor. Vallahi isteyen herkesle de bunu tartışırım. Buyursunlar, gelsinler. Ben bu davaları tartışırken yargısız infaz oluyor mu, olmuyor mu? Kim bugüne kadar yargısız infaz yaptı mı, yapmadı mı? Bunların hepsini tartışırım. Çata çata tartışırım. Bu meseleler Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş meselelerdi. Sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Siyasi davalarda dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunları buyurun daha geniş masalarda daha doğru şekilde tartışalım. Ne diyorum? Diyorum ki tutukluluk bir tedbirdir. Delilleri karartma şüphesi var mı? Yurt dışına kaçma şüphesi var mı? Bunlar yoksa eğer tutuksuz yargılanmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soruşturma kendini ortaya çıkaracaktır.
1: Şimdi yöneticilerle ilgili bir açıklama var mı? Futbol Federasyonu tarafından.
0: Şimdi şöyle yöneticilerle ilgili zaten uzun süredir yani biz hangi aydayız? Haziran Temmuz'a geldik değil mi? Özür
1: Temmuz'dayız.
0: Temmuz. Galiba geçen yıl Eylül ya da Ekim ayında şey başlamıştı. Bu bahis soruşturması başlamıştı. Kabaca bir sene oldu ya da 10 ay diyelim. Şimdi 10 ay öncesine gidelim. Yani bu 10 aylık süreçte ne oldu? Futbol Federasyonu hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili hakemler, futbolcular ne kaldı? Teknik adamlar, kulüp çalışanları ile ilgili soruşturmalarını yaptı ve birçok isme de ceza verdi. Hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ve temel mesele de şuydu. Kardeşim bunlar var da bu kadar 5 yıllık dönem içerisinde hiç mi yönetici yok? Yani yöneticilerle ilgili soruşturma yapılıyor ve bugüne kadar da yöneticilerle ilgili bir şey yapılmamıştı. Sabah federasyona bu olaydan sonra federasyona doğal olarak sordum. Ne olacak? Ne bitiyor? Nasıl takip ediyorsunuz süreci? Onlar da takip ediyorlar. Şimdi burada iki ayaklı soruşturma var. Bir savcının yaptığı ceza hukuku soruşturması 6.220'ye göre. Bir de disiplin soruşturması. Bu soruşturma özellikle yöneticiler kısmında bir hali gizli yürütülüyordu. Bence bugüne kadar federasyonun bu listeleri bu yöneticilere açıklamamasının nedeni de savcılığın yaptığı bu soruşturmaydı. Federasyonun ben çok kısa süre içerisinde Spor Toto ile birlikte ortak yürüttükleri bu kapsam çerçevesinde yöneticilerle ilgili son 5 yılda bak bu son 6 yılı kapsayarak soruşturmayı yapmış savcılık. Futbol Federasyonu'nun kriteri son 5 yıl. Son 5 yılda yöneticilik yaparken bahis oynayanlar kimler? Hangi yöneticiler? Yakında bunlarla ilgili federasyonda bir açıklama yapacaktır. Açıklamadan sonra ve savcılık soruşturmasından sonra ortaya çıkacak iddialar açılacak davalardan sonra biz federasyon talimatlarına göre şimdi ne olacak tartışmasını yapabiliriz. Bu tartışma yapılıyor. 56. maddenin çeşitli maddelerine atıfta bulunarak bu tartışmalar yapılıyor. Ama bu tartışmaları yapmak için erken davranmamak biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle kim ne dediye devam edeceğim. Aziz Yıldırım seçim döneminde kimse merak etmesin para var demişti. İyi oyuncular da alacağım dedi. Bu konuda medya çok mu sabırsız
0: Çok.
1: davrandı?
0: Başta Serdar abi. Serdar Çelikler. İhale ona kaldı. Söyleyeyim. Para yok bunlarda. Sonra Serdar abi diyor ki hayır de ben de onları biraz gaza getirmek için söyledim. Gaza getirdiğiniz insan Aziz Yıldırım. Çok sabırsız davrandı bence. Ve bence bu transfer döneminde kaybedenlerden bir tanesi Serdar Çelikler oldu. Çünkü etkili bir isimden bahsediyoruz. Niye konuşuyoruz? Kamuoyuna, topluma yön veren isimlerden biri Serdar Çelikler ve böyle oldu.
1: Evet.
0: Bunlarda para yok. Bunlar yapamazlar. İşte bunu yapacak halleri yok. Ondan sonra genelde şöyle yaparlar. İş işten geçtikten sonra Fenerbahçe elendikten sonra gider yapar. Hep olumsuz tarafına bakıyor. Yani Aziz Yıldırım geçmişte de yaptıkları da vardı. Meseleye nereden baktığının önemli referanslara. Bu olumsuz referanslardan yola çıkarak gitti. Ve bence kaybedenlerden bir tanesi bu ol. Benim görüşüm bu. Çünkü sosyal medyada kendisine ciddi bir tepki var. Ben orada özellikle biraz Aziz Yıldırım tecrübesine güvenilmesi gerektiğini düşünen taraftaydım. Genel bu arada şunu da söyleyeyim. Tabii sabırsızlığın çıktığı nokta nedir diye ona bakmak lazım. Konu şu. Şimdi Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez ben bütün işte bu transferleri çok kısa süre içerisinde bitireceğim demişti. Hemen hızlıca transferleri bitireceğiz ve kampa yetiştireceğiz demişti. Vedat'ı açıkladı. Sonra Ake'yi ne zaman açıkladı? Galiba yani biraz daha geç yani herhalde Temmuz'un 1-2'si gibi olabilir ya da 3-4'ü gibi olabilir. Tam tarihi hatırlayamadım. İşte geçen günlerde Greenwood'u açıkladı. Yani Aziz Yıldırım verdiği takvimden şaştı. Oyuncu kaliteleri isimleri konusunda şaşmadı. 4 tane baba oyuncu alacağım demişti. 3'ünü aldı.
1: Evet.
0: O takvimden şaştı. O arada biraz da tabii Fenerbahçe'nin gündemi bu yönüyle transfer olunca ve Aziz Yıldırım olunca daha fazla ister istemez tartışılan bir isimden bahsediyoruz. 20-25 yıldır Türk futbolunun derin şekilde ne 25 yılı yani 20 yıl başkanlık 6 yıl 8 yıl dışarıda kalma 28 yani 20, 30 yıldır Türk futbolunda çok konuşulan bir isimden bahsediyoruz. Hal böyle olunca ister istemez yani ne oldu? Büyük

0: saatlerle geldiğin gibi tartışmalar oldu. Günün sonunda Aziz Yıldırım bugün Temmuz'un işte 17'si 18'i Aziz Yıldırım bugün bir fotoğraf vardı. O fotoğraf karesine bakıldığında yaptığı transferlerle ben buradayım ne dediysem yapıyorum. 3 gün 5 gün geç olabilir. Bu kadar sabırsız olmanıza gerek yok diyerek tavrını koydu.
1: Kim ne dedi?
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
0: Ve bence bugünkü üçlü fotoğraf yani Ake, Vedat, Greenwood üçüne aynı anda imza attırdılar. Fenerbahçe'nin ben son yakın tarihte gördüğüm en iyi üçlü fotoğrafı. Transfer özelinde söylüyorum. En üçlü fotoğrafı. O fotoğrafta da Aziz Yıldırım medya, evet bence sabırsız davrandı medya ve Aziz Yıldırım şu ana kadar dedikleriyle yaptıkları arasında da bir bağlantısı şekilde gitmiyor. Büyük oyuncu getireceğim dedi. Tarih verdi. Tarihlerde sapmalar oldu ama transfer kolay bir şey değildir. Şu ana kadar dediğinde transfer de yaptı.
3: Peki. Şimdi dün dikkat çeken bir olay yaşandı. Greenwood'un Türkiye'ye gelişini
0: Evet.
3: izledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood tarifeli uçakla geldi.
0: Doğru.
3: Bu yeni bir karar mı?
0: Yeni bir karar. Şöyle ben bunu duymuştum. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım geldikten sonra çeşitli bazı böyle uygulamaları devreye aldı. Onu söyleyeyim. Bu uygulamalar neler? Onların altını çizeyim. Birincisi mesela Fenerbahçe'de şuna son verilmiş diye duydum. Oyunculara Fenerbahçe ev kiralamayacak. Yani ev kirasını Fenerbahçe vermeyecek. Fenerbahçe'de şu ana kadar iki oyuncunun ev kirası veriliyormuş. Onlara da konuşulmuş. Denmiş ki kardeşim bu bizim
3: Kimin
0: sözleşmeler.
3: veriliyormuş?
0: Efendim?
3: Kimin
0: Onu
3: veriliyormuş?
0: bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Sordum. Yani isim söylemediler.
3: Neden
0: Söylemek
3: iki
0: de.
3: kişiyle kaldı acaba?
0: Onu da bilmiyorum. Yani hani ikisi talep etti. Hadi gel biz sana yapalım dediler. Onu da bilemiyorum. Sözleşmeye belki koydurdular. Yönetimler de kabul etti. Mevcut yönetimde diyor ki biz diyor kardeşim biz böyle bir şey istemiyoruz. Yani biz zaten bu oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Hak ettiği değeri veriyoruz. Taraftar o hürmeti gösteriyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncunun da bir sorumluluğu olsun. Yani oyuncunun sorumluluğu nedir? Futbol oynamak ama kendi hayatı da var. Biz zaten kendi hayatını rahatlıkla sürdürebileceği o imkanları biz zaten sağlıyoruz. Dolayısıyla biz ev meselesinde benim bildiğim kadarıyla böyle bir karar var. Ev kiralamaları kulüp artık yapmayacak. İki oyuncu varmış onlara da bildirmişler. Biz artık bunu yapmayacağız. Hani kendi başınızın çaresine bakın diye. Uçak meselesi ben bu arada hani Greenwood'un işte Excel şeyle tarifeli uçakla mı geliyor yoksa özel uçakla mı geliyor? Onu açıkçası takip etmemiştim. Dün hatta biz Murat Aşık'la Sports Dijital'de yayındayken sonda söyledi. Ama bir gün öncesinde bir yayında konuşmuştuk. Bu bir karar. Yani Fenerbahçe şöyle bir karar almış Fenerbahçe yönetimi. Zaruri olmadığı sürece, zorunlu olmadığı sürece, yani son dakika bir şey olmadığı sürece herhangi bir şekilde özel uçak tarifesiyle oyuncular transfer süreçlerinde oyunculara şey tahsis edilmeyecek. Özel uçak tahsis edilmeyecek. Bu da kulübün tasarrufları çerçevesinde olan bir şeydir. Mesela Cihan Kamer Fransa'ya gitti, onu İngiltere'ye götürdü adamın kendi özel uçağı. Onu fatura etmemiştir kulübe. Kulüp diyor ki biz oyuncu geliyor mu? Tarifeli uçakla gelecek. Business class bilet alacağız. Kaç? Ailesiyle mi geliyor? Kendi mi geliyor? Neyse artık. Biz bu işi bu şekilde organize edeceğiz. Yani Fenerbahçe'de özel uçak dönemi sona erdi. Temel bakış açısı da şu an bile tekrar söylüyorum. Biz zaten oyunculara hak ettiği paraları veriyoruz. Büyük paralar ödüyoruz. Biz kendi üzerimize düşen sorumluluğu yapıyoruz. Bu işin ciddiyeti budur. Herkese doğru mesafede, eşit mesafede haksızlık yapmadan yani birine özel uçak tutuyorsun, diğerine tutmuyorsun. Yarın öbür gün bunlar başka dedikodularla beraberinde getirebilir takım içerisinde. Ama genel kanaat bu. Özel uçak, özel ilgi söz konusu değil. Yani bu karar, bunu ben söylemiyorum, kararı ifade ediyorum.
3: Peki. Şimdi Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, oyuncuların imza töreninde bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı konusunda çalışıyoruz dedi. Sence Fenerbahçe hangi bölgeye oyuncu alacak?
0: Bence golcü alacak. Aziz Yıldırım, bu benim dikkatimi çekti. Bugün basın toplantısında dikkat çeken Cihan Kamer'in sözlerinden bir tanesiydi. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağım demişti transfer döneminde. Hatta bunu şöyle tarif etti ve tarif etmişti. 2 tane golcü alacağım demişti. Bir tanesi stoper alacağım demişti. Bir tane de kanat oyuncusu alacağım demişti. Şimdi

0: stoper geldi Ake, kanat geldi Greenwood, golcü geldi Vedat. En başta Vedat gelmişti. Sonra Ake geldi. Evvelki günde Greenwood geldi. Peki Fenerbahçe golcü pardon, özür dilerim. Cihan Kamer'in ifadesiyle onu bir daha okur musun abi? Orada bir ifadesi dikkat çekiyordu.
1: Diyor ki bir transfer daha yapacağız ama hangi bölgeye olacağı hakkında da çalışıyoruz diyor.
0: Evet. Daha açık, kapalı bir şey söylüyor aslında. Yani bu orta saha mı olacak, bir kanat oyuncusu mu olacak, golcü mü olacak, stoper mi olacak ya da kaleci yolların kaleci mi olacak tahminlere bırakıyor.
1: Yani buradan şu mu çıkıyor, aslında birden fazla kişiyle görüşülüyor. Hangisi daha mantıklı olursa onunla yola devam edeceğiz gibi
0: ya
1: mi?
0: Bu da çıkabilir ama bence biraz işi saklama meselesi. Yani adreslemiyor. Çünkü Cihan Kamer şunu anlattı, dedi ki ya transferde bu çıkan haberler transferi çok olumsuz etkileyebiliyor. Bunun altını çizmişti. Ben orada özellikle Fenerbahçe'nin şu anda açık, kamuoyu önünde açık adresleme yapmadan gittiğini düşünüyorum.
1: Greenwood bu nedir gibi bu? Kendisini ilan ederse.
0: O da yani o anca son noktada olur. O enteresan oldu yani. Bekleniyor. Nerede bu adam? En son hakikaten dayanamayıp neredeyse kendini açıklamıştı. O ilk, istersen bu arada o nasıl olmuş olay, onu da olur. Şey yaparım, aktarırım. Çünkü o videonun ilk çıktığı birisi yayınlıyor videoyu Instagram'dan. Ondan sonra döndü çünkü ya bu isim yayınlamış diye. Ben de baktım, adam da beni Instagram'dan takip edilmiş. Mesaj attım ben ona. Dedim ki bu iş nasıl oldu dedim. Hatta iyi oldu, hatırlattım, onu da okurum. Yani bu Greenwood'un ilk videosu nasıl kulüp resmen açıklamadan çıktı diye. Hı hı. Şimdi Cihan Kamer'in söylediği şey, evet Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Aziz Yıldırım 4 tane oyuncu alacağını söylemişti. Az önce söyledim. Vedat geldi golcü, Ake geldi stoper, Greenwood geldi kanat oyuncusu. Peki bu kim olacak? Aziz Yıldırım 2 tane golcü alacağını söylemişti. Ben Fenerbahçe'nin golcü peşinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada süreç biraz daha uzayacak. Greenwood'un gelişiyle biraz daha zaman kazanmış bir Fenerbahçe yönetimi olduğunu söyleyeyim. Bu mesele biraz daha uzayacak. Yani bu 15-20 günde olabilir. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde ve belki piyasaya biraz daha bakarak, hı-hı, ya da Fenerbahçe'nin de şöyle bir durum var tabii. Büyük problem şu Fenerbahçe'de, onun altını çizeyim. Temel problem şu. Fenerbahçe'de çok sayıda yabancı oyuncu var. Bunları eritmek zorunda. Mesela Galatasaray'ın bu konuda eli çok rahat. Galatasaray oralarda çok iyi planlama yaparak bugüne kadar meseleyi getirmiş. Bunu açık ve net bir şekilde de görebiliyorsun. Fenerbahçe'de ise böyle bir büyük bir dert var. Önce oyuncu yollaman lazım. Ama ben Fenerbahçe'de başkanın da temel motivasyonunun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da temel motivasyonunun, Vedat'tan sonra işte Ake geldi, Greenwood geldi, bu seviyelerde bir golcü daha almak. Bu kanat forvet mi olur? Yoksa doğrudan merkezde Vedat'la birlikte oynayacak oyuncu mu olacak? Onu göreceğiz. Çünkü şöyle bir durum da var. Burada İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun, İsmail Kartal'ın anlayışı, yaptıkları da temel mesele. Benim bildiğim ve gördüğüm biraz aslında konuşulanlar da şöyle bir tavır var. Kardeşim biz şimdi dördüncü oyuncuyu getirdik. Golcüyü getirdik ve bu oyuncunun bonservisini örneğin 20-25 milyon euro. Oyuncunun kendisine de 7-8 milyon euro yıllık para veriyoruz. Bu durumda biz bu ikisinin de aynı anda oynayabileceği formüle göre transfer yapacağız. Bu transfer kim olacaktır? Bence Fenerbahçe'nin bu dördüncü ana oyuncu olarak tanımladığı oyuncunun yine golcü olacağını düşünüyorum. Diğer şeye gelince de, konuya gelince de, yani bununla biter mi? Ben Fenerbahçe'nin dörtten fazla oyuncu alma gibi bir motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama Eylül ayına kadar transfer devam edecek. Son dakika gidenler olacaktır. Teklif gelenler olacaktır. Onun yerine fırsat transferleri olabilir. Çeşitli planlamalar Fenerbahçe burada yapacaktır. Ama özellikle Cihan Kamer'in bıraktığı yerden bir oyuncu daha gelecek konusunda, bu oyuncu kim olacak? Fenerbahçe bir golcü getirecek. Onu söyleyeyim. İyi bir golcü daha getirecek. Çünkü kafalarda şöyle bir durum yok. Yani aslında idare eder mi? Hayır. Bence oradaki bakış açısı da şu. Yani Galatasaray Icardi varken Osimhen'i getirdi. Icardi o sezon sakatlandı. O da büyük oyuncuydu. Osimhen çok büyük bir oyuncu. Evet. Ve Galatasaray orada golcü eksikliğini yaşamadı. Osimhen'in olmadığı dönemlerde yeterliliği tartışılsa bile Icardi bu sezon ciddi anlamda Galatasaray'a gol katkısı verdi ve şampiyonluğun önünü açan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Fenerbahçe iki büyük golcüyle, güçlü golcüyle bence sezona devam edecek. Cihan Kamer'in attığı meseleden yola çıkarak ben Fenerbahçe'nin golcü alacağını düşünüyorum özetle.
1: Peki. Şimdi bir de loca sorunu var. Onu evet. Sormak istiyorum sana. Eski yönetici Erol Bilecik'in locasını neden iptal etti? Fenerbahçe, sen ne düşünüyorsun?
0: Şimdi localar meselesi dünden beri de çok konuşuluyor. Şöyle bir şey olmuş. 2024-25 sezonunda, yani bundan 2 yıl önce

0: Fenerbahçe yönetimi bir bağımsız denetim şirketine localarla ilgili bir fiyatlandırma yapıyor. Ve fiyatlandırmada şöyle, işte Fenerbahçe'nin localarında en az koltuk sayısı 6'ymış. 8 koltuklu olan localar var. İşte 12 ya da 13, 14, şimdi sayılarını hatırlamıyorum. Localar var. Şimdi localarda da fiyatlandırma şöyle yapılıyor. Şeyine göre, locanın olduğu yere göre, işte kimileri biraz daha kale arkasına yakın, kimileri tam stadın merkezinde bütün alana hakimsin. Ona göre mesela bazı localarda minimum koltuk fiyatları 20 bin euro bir koltuğun fiyatı. İşte 6 kişilik şey varsa eğer locaysa, yani sen 120 bin euro yıllık ödeyip bu locayı satın alıyorsun. Kimilerinde işte 8-25 bin euroluk localar var. Koltuk başına 28 var. Bu çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre de satışlar yapılmış. Bazıları mesela çeşitli indirimler almışlar. Bu da nedir? Örneğin bir yıl peşin para verip 2 yılı kapatmışlar. Ya da 1,5 yılı verip 2 yılı kapatmışlar, ama buralarda da indirim almışlar. Az yıllarım geldikten sonra da böyle şey olmaz diyor. Localar herkese açık bir şeydir. Yani birisine 1 liraya verdiğini diğerine niye biz 5 kuruşa veriyoruz? Dolayısıyla loca fiyatı nedir? 20 bin lira. Herkese 20 bin liradan satılacak. Yani fiyat neyse ona göre. Burada çünkü bir adaletsizlik olmaz diyerek, ve bu da büyük bir krizi beraberinde getirdi. İşte birçok isim var. Acun Ilıcalı'nın locasıyla ilgili Acun Ilıcalı'nın locasını almak istiyorlar. Acun Ilıcalı'nın elinden. Orada başkanlık locası yapmak istiyorlar. Acun Ilıcalı da vermek istemiyormuş. Başka loca alın diye. Orada öyle bir durum var. Bu arada bu fiyatlarla ilgili olarak uygun fiyatta alan, mesela Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminde yer alan 4 kişi varmış. Onlar da farkı ödemişler ve localarına devam edecekler. Az yıllarım yönetimi şey diyor, bu localarla ilgili. Geçmişte size uyguna mı verildi? Kaç yıl kullandınız? 2 yıl, 1 yıl. Arada kaç bin lira, kaç bin euroluk fark var? 80 bin euro. Bu farkı ödeyin diyor. Ödeyip bugün toplamda bir loca 200-300 bin euroysa, o parayı ödüyorsa devam ediyor. Hakan Safi yine uygun alan isimlerden bir tanesi. Hakan Safi ben farkı ödemem demiş. O yüzden locasını iptal ediyorlar. Anladığım kadarıyla Hakan Safi bunu biraz da şöyle, yarın öbür gün biraz aslında hala günün sonunda Fenerbahçe başkan adayıydı. Olma ihtimali var. Bunu biraz da propaganda olarak belki yarın öbür gün kullanacak. Benim locamı bile vermediler gibi söyleyebilir, ama Fenerbahçe de diyor ki kardeşim ben bu locayı buna satıyorsam fiyatlandırmam bu ise herkes ona göre şey yapmalı. Fiyat vermeli. Şey, pardon, parasını vermeye devam etmeli. Erol Bilecik'le ilgili konu şu. Erol Bilecik'le ilgili konu biraz daha sıkıntılı. O da nedir? Erol Bilecik de bu arada uygun almış. Yani Erol Bilecik'e sorduklarında Erol Bilecik aradaki farkı verip locanın fiyatı diyelim ki 300 bin euro yıllık, bunu verip devam edebilirdi. Ama Feridun Niğdelioğlu'nun seçimlerden önce bir haberi vardı. Şey, Erol Bilecik'in e-postası diye. O da neydi? Hatırlayalım. Erol Bilecik Ali Koç'a bir mail atıyor. Bu da Feridun abinin eline geçiyor. Kimi iddialara göre ve aslında o maili atarken Erol Bilecik kendi şirketindeki bütün çalışanlara bu maili yanlışlıkla atıyor. O şirketten çıktı. Feridun abiye de dava açtılar. O soruşturmanın da devam ettiğini söyleyeyim. En son ne oldu bilmiyorum. Feridun Niğdelioğlu'na açılan dava ile ilgili olarak. O mailde Erol Bilecik'in Aziz Yıldırım'a karşı sert sözleri vardı. Hakaret eden ifadeleri vardı. Bundan ötürü Erol Bilecik Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na veriliyor. Ancak Disiplin Kurulu Erol Bilecik'le ilgili henüz bir işlem yapmamış. Soruşturma devam ediyor. Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi de diyor ki kardeşim, disiplin sürecinde olan Fenerbahçe'nin mevcut başkanına, ki geçmiş başkanına hakaret edersen de kulüpten ihracın söz konusu oluyor. Bir kişi soruşturma devam ederken Fenerbahçe'den loca alamaz. Dolayısıyla Erol Bilecik'e diyorlar ki senin hakkında böyle bir soruşturma söz konusu. Parayı versen dahi locaya devam
1: Vermeyeceğim.
0: edemeyeceksin diyerek Erol Bilecik elinden locayı almışlar. Hikaye bu.
1: Geçmiş olsun diyelim.
0: Diyelim.
1: Greenwood'da devam etmek istiyorum.
0: Edelim.
1: Şimdi transferler arasında en çok ses getiren isim desek yanlış olmaz aslında.
0: Olmaz.
1: Şimdi Greenwood'un transferinde oyuncunun kendi payından vazgeçmesini nasıl yorumluyorsun? Bunu merak ediyorum. Sözleşmesinde neler var?
0: Güzel. Şimdi bu transferle ilgili ben özellikle bu transferden sonra da şeyin, özellikle Aziz Yıldırım'ın oyuncunun tutumundan çok hoşnut kaldığını söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım'a da bunu sormuştum. Transfer geldikten sonra, aslında bir gün sonra aradığımda biraz ne hissettiğini, ne düşündüğünü merak ediyordum. Ondan sonra rahatlamıştı bu arada, onu söyleyeyim yani. Çünkü çok uzun süredir transferle uğraşıyor. Diğer yandan şunu söyledi, yani evet ya biz tamam şimdi bu kadar tantana oldu. Günlerdir bu oyuncu konuşuluyor. Evet, iyi bir transfer yaptık ama günün sonunda bizim ya yani oynaması önemli. Ya yani bu oyuncuyu getirdik, inşallah iyi olur. Yoksa hani getirdik oynamadı, ne yapacağız? Yani esas olan artık bundan sonrası başlıyor diye.

0: bu olgunlukta bir şey vardı, değerlendirmesi vardı ama özellikle oyuncunun bu süreçte transfer sürecinde böyle çok net tavırlı olması belli ki Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminin hoşuna gitti. Şöyle eğer Greenwood'un sözleşmesinde şöyle bir durum varmış. Rakamlar şöyle olması lazım. Notlarım yanımda değil ama Marsilya'nın dört ayaklı bir transfer bu. Dört yani dört ayak derken oyuncunun hakları dört tarafta var. Dört tarafta da uzlaşmak zorundasın ama şöyle. Bu oyuncuya Marsilya 50 milyon euro çıkış maddesi koyuyor. Yani gidip Marsilya'nın hesabına 50 milyon euro yatırırsan sen bu oyuncuyu alabiliyorsun. Ama Fenerbahçe bunu yapmıyor. Bu arada 50 milyon euro yatırdıktan sonra gerisi seni ilgilendirmiyor. Marsilya Manchester'a pay vermiş. Hetafe'ye pay vermiş. Oyuncuya pay vermiş. Seni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe burada 50 milyonu görüyor. Diyor ki kardeşim biz tamam bu 50 milyon euro da bunu aşağıya çekmemiz lazım. Ve burada çalışma başlıyor. Manchester'ın payı var. Hetafe'nin payı var. Oyuncunun kendi payı var. Bir de Marsilya'nın payı var. Marsilya'nın payı %50'ymiş. Yüzde galiba 40 civarında şeyin payı var. 40-45 arası öyle söyleyeyim. Manchester United'ın payı var. Oranın oyuncusu. %8,5 da şeyin var. %40, 35-40 arası özür dilerim. %8,5 da oyuncunun payı varmış. Biraz da Hetafe'nin payı var. Oyuncu kendi payından bu transfere önünü açma adına da biraz kolaylaştırma ya da transferin gerçekleşmesi için %8,5 olan kendi hakkından vazgeçiyor. Yani eğer o kendi hakkından vazgeçmeseydi Fenerbahçe oyuncunun transferi için toplam 45 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacaktı 3 yıl boyunca. Oyuncu buradan vazgeçiyor. Benim bildiğim kadarıyla buradan vazgeçerken de iyi bir para alacak gelecek Fenerbahçe'de 8 milyon euro diyebiliyorum. Bir sonraki satıştan konuşulanlar onu öyle. Bir sonraki satış yani Fenerbahçe diyelim ki Greenwood'u önümüzdeki sene 60-70 milyon euroya sattı. Bu işte diyelim ki 60 milyon euroya sattı. 60 eksi 39 Fenerbahçe'nin aldığı fiyat 39 milyon euro. Burada da 21 milyon euro kalıyor. 21 milyon euro kârdan Fenerbahçe diyor ki biz böyle yapalım. Sen gel bize payından vazgeç. Biz seni yarın öbür gün sattığımız zaman ne kadar sana verdiğimiz bonservis üzerinden kar edersek oradan da sana bir pay verelim diyorlar. Oyuncu da bunu kabul ediyor ve transferin önünün açılmasında da etkili rollerden biri oluyor. Ama özellikle burada oyuncuya bakış açısını değiştiren noktalardan bir tanesi de ısrar noktalardan bir tanesi de şu. Oyuncu hani bunu yapabileceğini düşünüyor. Yani ben evet bugün payımdan vazgeçiyorum. Fenerbahçe'ye gideceğim. İyi bir para alıyorum. Önemli zor bir süreç oldu. Ben başarılı olup tekrar bir transfer yapma meselesine güçlü bakıyorum. Dolayısıyla benim için sorun değil diyerek bu payından vazgeçiyordu. Bu da ister istemez yönetim açısından da çok olumlu karşılanıyor. Çünkü adamın iddiası ve hedefler açısından bu meselenin doğru olduğunu yorumluyor ki doğru bakış açısı bence.
1: Aydın, bitirmeden bir de imza töreninde ki futbolcuların tepkilerini de sana sormak
0: Tabii.
1: istiyorum. Şimdi Ake oldukça sempatikti. Vedat Muriç de bu şampiyonlukla ilgili kendi payının olmasını istediğini belirtti. Greenwood ise
0: Daha soğukkanlı.
1: Fenerbahçe
0: Daha
1: biraz
0: sakin.
1: durgun gibiydi. Sanki kameralardan mı hoşlanmıyor?
0: Belki
1: Böyle
0: de öyle
1: bir
0: ama
1: daha durgundu.
0: genelde şey böyle soğuk daha böyle bir şey
1: Evet.
0: soğuk bir tip
1: Ama
0: gibi duruyor.
1: konuşmaları da bir o kadar sıcak da
0: Evet
1: aslında.
0: evet. Yani Ake öyle. Ya bazı insanlar şeydir. Hani kameradan hoşlanmayabilir. Biraz daha
1: Evet.
0: rahatsız da olabilir. Sıkılabilirler de şeyden ilgiden. Kameralardan da sıkılabilirler. Ama oradan toplam manzaraya bakarsak, fotoğrafa bakarsak ben Fenerbahçe'nin yıllardır özellikle transferde çok karavanası var. Ne vereceği soru işareti olan çok sayıda transfer olmuştu. Üçü bir yerde ve çok güçlü üç oyuncu
1: Evet.
0: açıklandı. Uzun süredir bekleniyordu. İyi bir başlangıç yaptın. Tekrar söylemem gerekiyor.
1: Herkes aslında Fenerbahçe'ye geldiğinde bu sene şampiyon olacağız hissini hissetmiş. Yani diyor ki Fenerbahçe için bir bilgin var mı buralarla ilgili denildiğinde? Evet, İstanbul bana anlatıldı, kulüp bana anlatıldı. Fenerbahçe her sene şampiyonluk heyecanını yaşamak isteyen bir kulüp ve ben de bu heyecana ortak olacağım dedi. Ben büyük bir motivasyon gördüm. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben özellikle Aziz Yıldırım'ın şey tavrı az önce bu şeyi konuştuk ya işte şey uçak meselesini konuştuk ya
1: Evet.
0: uçak meselesinde işte kulübün tavrını Aziz Yıldırım net, bence net bir şekilde ne istediğini oyunculara hissettiriyor. Ona göre bakın diyor ben bu anlaşmayı yapıyorum yani hedef bu sizi bu yüzden alıyorum buna göre yani bu bazıları şöyle olabilir yani ya tamam da ben bir noktaya geldim tam para falan filan da önemli ama

0: O zorluğu bence hissettiriyor. Bak bunu istiyorum. Bu transferlerdeki ana amaç bu, unsur bu. Noktasından yola çıkarak onu ciddi şekilde hissettirdiğini düşünüyorum. Zaten hissettirmek zorundasın. Yani göreve bir yıl için gelen Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa ne olacağını biliyor. Şampiyon olacak hamleler yapıyor.
1: Evet.
0: İstediklerinin de kamuoyu önünde de bu arada yani Aziz Yıldırım bugüne kadar ne yapacağını söylüyor. Nasıl yapacağını da söylüyor. Ve her şeyi de açık anlatıyor Aziz Yıldırım bu arada. Kapalı anlatmıyor. Aziz Yıldırım da her şeyi açık. Kamuoyunda da açık. Diyor ki ben bunu yapacağım diyor. Soyunma odası gireceğim diyor.

0: yapacağım diyor. Gerekli müdahale edeceğim diyor. Oyuncularla da meseleleri konuşurken bu kadar bence şeffaf ve net bir şekilde bunlar onlara aktarıldı diye düşünüyorum.
1: İrfan abiyle yayınımda o da demişti ki Tedesco için biraz fazla oyuncularla samimi oldu. Belki de bu biraz suistimal edildi gibi. Çok kendi şeyini koyamadı, ağırlığını
0: Ağırlığını.
1: koyamadı. Belki de Fenerbahçe'nin eksiği buydu diyebiliriz gün
0: Valla
1: sonunda.
0: olabilir mi? Olabilir. Çünkü şöyle, bu çok konuşuldu. Bir kere şöyle olmak zorunda. Bir lider, yani duygusal kararlar, şöyle, hoca ve başkan. Hoca takımın başındaki adam. Hoca dengeli olmak durumunda. Herkese karşı dengeli ve herkese karşı adil olmak zorunda. Bir tarafı kollayan bir tavır içerisinde olursan eğer diğer tarafı rahatsız edecek bir durum olur. Bir de bu insanların her biri büyük paralar kazanan ve büyük kariyerleri olan insanlar ve birçok insanla çalışıyorlar. Birçok hocayı gördüler. Dolayısıyla burada ben özellikle bu ilişkilerin sağlıklı götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da mesela bu uçak meselesinde olduğu gibi ben şeyi biliyorum, mesela onu duydum. Fenerbahçe Samandıra'da mesela şimdi bazı güçlü oyuncular vardı, onların daha fazla özgürlüğü olabilir. Yani ben buranın ağasıyım, babasıyım noktasında olabilir. Bu
1: Güçlü
0: eskiden beri
1: oyuncu ne
0: de
1: demek?
0: yani takımın en önemli karakter olarak da güçlü, takıma hükmeden isimlerden bahsediyoruz. Yıldız oyunculardan, yıldız olması da karakter olarak güçlü kişilerden bahsedebiliriz. Mesela ilk gelindiğinde şey yapılmış Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de mesela yapılan işlerden bir tanesini de altını çizeyim. Örneğin Samandıra'da odalarda sadece oyuncular uyuyacaklar. Yani odalarda mesela odalara kahve servisini kaldırmışlar. Bunlar yok. Yani oyuncu kahve içmek istiyorsa işte lobi yenecek, orada yapacak. Odayı uyumak ve dinlenmek için kullanacak odalara özel servisler yapılmayacak. Bunlar çok mu önemli? Sana göre diğer, yani ne alakası, ne gereği var diyebilirsin. Başkası böyle yapabilir ama burada bir dağınıklık görülüyor, bir rahatlık görünüyor. Ve o yüzden bu ve buna benzer eylemlerin önünü kesiyorlar. Oyuncularla içli dışlı olma meselesi hem iyi olabilir hem kötü olabilir ama takımın lideri eğer o dengeyi kuramazsa eğer yarın öbür gün başka problemler çıkar. O yüzden biraz da sınırları belli olan bir takım anlayışı ya da ilişkiler ağının ben Fenerbahçe'de en azından bu yönetimin yapmak istediği şey ilişkilerde sınırlar ve mesafeler doğru şekilde olmalı. Kimsenin özel bir alanı yok. Burada herkes parasını alıyor. Herkes iyi oynamak zorunda. Sorumluluk bu. Ona göre hareket ettiklerini düşünüyorum. Yani işlenen şey bu. Böyle olacağız. Kimsenin özel bir yanı ve tarafı yok. Herkes burada bir başarıya odaklanmak durumunda. Onun için çalışıyoruz. Siz de gerekeni yapın. Anlayışının özellikle oyunculara vurgulandığını düşünüyorum.
1: Hadi bakalım. Süper Chat'te bir tane sorumuz var
0: Tamam.
1: sana. Onu söyleyeceğim ama ona geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım diyorum ve soruma geçiyorum. Şimdi diyor ki Missi 754 GS'yi bağlayan durum nedir diyor bu bahis soruşturması ile ilgili. Zaten rakibine oynamış diyor.
0: Şimdi ben de diyorum ki burada zaten ben Galatasaray'ı doğrudan bağlayan bir şey vardır demiyorum. Böyle bir iddia içerisinde değilim. Adamın şu anda resmi bir görevi var ve savcılık Galatasaray yani Maruf Güneş'in gözaltına alınması ya da diğerlerinin gözaltına alınmasının nedeni bahis oynamaları değil. Kulüp yöneticisi oldukları için ve bahis oynadıkları için gözaltına alınıyorlar ve 6222'den yola çıkarak bahis şikesinden yola çıkarak bunu yapıyorlar. Şimdi şike karşılıklı bir şeydir. Yani sen tek başına şikeyi yapamazsın. Şikenin tanımını da yeniden yaparlar. Dolayısıyla burada Galatasaray'ı bağlayan tarafta Galatasaray zaten kendi sorumluluğu neyse bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Galatasaray'ı bağlayan taraf bu adamın Galatasaray'da yönetici olması. İster istemez imza yetkisi olan birisi. Şimdi 6222'de de işletilen madde yöneticilere yönelik bir soruşturma olduğu için halihazırda bir yönetici olduğu için bununla ilgili de kendi kulübünü de aynı zamanda sıkıntıya sokan bir eylem içerisinde olmuş. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Hangi maçlar oynanmış, örgütlü bir eylem var mı yok mu? Bunlarla ilgili savcılık soruşturmasından sonra biz daha geniş tabloyu görüp değerlendirme şansına sahip oluruz. Yine söylüyorum, burada ben mevcut durumu anlatıyorum. Neden gözaltına alındı? Ne var? Ama bunların içerisinde kendi maçları söyleniyor. Hangi maçlarda rakibinin lehine oynamış, oynamamış? Bunlarla ilgili eylemleri göreceğiz, sonuçları göreceğiz.
1: Peki. Benim sorularım bu kadardı Aydın. Eğer eklemek istediklerim varsa dinlerim.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hızlı bir gündem değerlendirmesi yaptık diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Senin de ağzına sağlık. Digi

0: futbolda kim ne dediği sizlerle beraber. Ben sordum, Aydın Cingöz cevap verdi. Bir sonraki kim ne dedi de görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Kim ne dedi?
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'lesiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir program tasarladık ki Dünya Kupası ağırlıklı bir program yapacağız. Dünya Kupası'nın finalinin esasında tüm detaylarına değineceğimiz o büyük finalin öncesinde hakikaten hepimizin çok heyecanlı olduğu bu evrede buna dair bir program yapmayı planladık. Tabii ki aralarda transfer gündeminden de konuklarımıza bayağı bir sorular soracağız. Haricinde turnuvanın enlerini soracağız. Turnuvanın 11'ini şöyle beraber yapacağız. Onun dışında turnuvanın dikkat çeken noktaları, seviyor sevmiyor noktaları, haricinde yaşananlar, final öncesi açıklamalara da gideceğiz. Ve tabii ki Eralp Issı'yla başlayacağız. Eralp, hoş geldin.
1: Abi hoş bulduk. Tekrardan iyi yayınlar dilerim sana da.
0: Yayın yapmayı özledim abi seninle.
1: Abi kesinlikle öyle, arayı açtık biraz Dünya Kupası sürecinde ama tabii ki biliyorsun Dünya Kupası'nın başından beri beraberdik.
0: Ne tabii ki öyle abi, şunu soracağım öncelikle tabii ki yani her türlü burada çok çok formal yayınlar da yapıyoruz, çok çok geyik de yaptığımız oluyor. Dünya Kupası içeriği olduğu için de daha ağırlıklı olarak daha dostane bir yayın planladığımızı söyleyelim. Ne zaman İstanbul'a geliyorsun?
1: Abi inşallah yakın zaman içerisinde, bu ay bitmeden hem İstanbul'a geleceğim hem de seninle görüşeceğiz inşallah.
0: Süper abi. O zaman bu müjdeyi aldığıma göre o zaman yayına daha böyle bir sıcak tonlardan, daha böyle bir yüksek tonlardan girebiliriz diye düşünüyorum ki şunu da sormak istiyorum sana. Yani turnuvayı sen yerinde takip etmiş birisisin. Öncelikle bütün hani futbola dair birçok şeyin haricinde şunu sormakta yani şunu sormaya gerektiren bir durum olduğunu düşünüyorum. Sana göre en etkileyici taraftar grupları yani hangi ülke taraftarları ve neden? Çünkü hem yerinde takip ettin, hani bazılarını gördün, bazılarını tabii ki bizler gibi sen de televizyondan izledin, bazılarını da Amerika'da tattın tabii ki, ama nedenleriyle şöyle 1-2-3 sıralaması yapalım istiyorum. Yani aklında şöyle 3 tane takım taraftarlarını düşün Dünya Kupası'nda. 3 numara da bronz madalyayı kim alır? Şimdiden aslında üçüncüyü sorayım sana.
1: Abi ben burada aslında Güney Amerika taraftarlarını ayırmak istiyorum. Yani bu konuda kayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok coşkullar. Yani o coşkuyu seninle orada da hissettik zaten. İşte Kolombiyalılar olsun, Arjantinliler olsun, Meksikalılar olsun. O yüzden bence bu sıranın ilk üç sırasında Güney Amerika takımlarına bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten taraftar coşkusu olarak ve ülkeleriyle bütünleşme anlamında yani bence Avrupalı taraftarların çok önündeydiler. O yüzden ben üçüncü sırama burada Meksika demek istiyorum.
0: Peki ikiye kimi koyardın?
1: Abi ikiye yani birazcık burada duygusal gideceğim. Yani Amerika'daki ilk günümüzdü. Daha doğrusu benim ilk günüm, senin ikinci günümdü. Ben burada Kolombiya demek istiyordum. Çünkü yani Kolombiya-Özbekistan maçını izlemiştik ve ortam çok güzel. Yani Kolombiyalı taraftarların coşkusu harikaydı. Yani bizim izlediğimiz yerde böyleyse yani stadyumdaki taraftarların coşkusunu hayal bile edemiyorum. O yüzden ben burada ikinci sırama Kolombiya demek istiyorum.
0: Peki altın madalyayı kim alır abi taraftarlarda?
1: Abi altın madalyayı bence şu ana kadarki turnuva sürecinde Arjantin alır. Çünkü yani televizyon karşısında izlediğim karşılaşmalarda yani taraftar üstünlüğü Arjantinlerin bence ciddi derecede fazla diğer takım taraftarlarına göre. Yani bakıyorum yani yarı final eşleşmesi olsun, çeyrek final, işte grup aşamaları. Yani Arjantin taraftarlarının diğer taraftarlara karşı bir üstünlüğü vardı bence stadyumlarda. O yüzden de ben burada ilk üçümü tamamen...

0: ben Güney Amerika takımlarından oluşturmak istiyorum. Senin de tercihlerini ciddi derecede merak ediyorum bu arada.
1: Abi bir kere ben Güney Amerika takımlarını tabii ki koyacağım buraya. Yani şöyle yapmak istiyorum. 2'ye komple Güney Amerika. Ya da şöyle yapalım. 1'e Arjantin'i koyalım taraftar olarak. 2'ye Norveç koymak istiyorum. Norveç bence çok etkileyiciydi. Yani kürekleriyle beraber. 3'e de Meksika, Kolombiya demek istiyorum. Yani aslında çok ayrışmıyoruz ama taraftarın yani Norveç'in gösterdiği şey benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, orada arada böyle bir niş bir cevap da vermek istedim ama Norveç'i de ben bu potada saymak istedim nedense. Bilmiyorum, sen ne düşünürsün?
0: Evet, aslında kesinlikle katılıyorum. Burada es geçtiğim için de birazcık üzüldüm sen söyledikten sonra. Yani burada bence listede Norveç'e kesinlikle yer vermemiz gerekiyordu. Ya yani hiçbir şey olmasa bile maçlardan sonraki kürek sevinçleri ya bu listede ilk üçte olmayı hak ediyordu gerçekten. Burada kendime de kızıyorum aslında. Neden Norveç'i es geçtim diye.
1: Ya şu anda tabii ki birçok açıklama var. Dünya Kupası finali öncesinde Arjantin tarafında Emiliano Martinez'e şu soruluyor. Yani Arjantin buraya gelene kadar ki yolunun çok kolay olduğunu söylüyor oradaki muhabirler ve Emiliano Martinez'in de şöyle bir cevabı var. Yolu biz seçmedik, bizim yolumuza çıkanların karşısında biz en iyi oyunumuzu göstermeye çalıştık diyor. Yani Arjantin kura şansıyla mı buraya gelmiştir yoksa Arjantin hakikaten söke söke buraya mı gelmiştir diye sana sormak istiyorum.
0: Ya ben kura şansına çok fazla inanmıyorum çünkü Arjantin grubunu 3 galibiyetle beraber lider bitirdi. Burada diğer takımlar da, yani ikinci olan takımlardan bahsediyorum ve önceki turlarda elenenlerden, onlar da lider bitirseydi onların da daha rahat bir kura şansı olacaktı. Yani burada kuradan ziyade bu takımların grup aşamasına lider bitirmesine bağlıyorum. Ha tabii ki turnuva ağacının diğer tarafına baktığımız zaman işte Fransa'sı olsun İspanya'sı olsun daha güçlü takımlar vardı nispeten, yani Arjantin'in kura ağacına göre. Ama bu yani Arjantin'in final yolunu asla kolaylaştırmıyor. Bu takım yani baktığın zaman kendisinden kat kat değerli bir İngiltere milli takımını yendi bir önceki turda. O yüzden de yani ben bu kura ağacı muhabbetine çok fazla katılmıyorum. İşte kura şansı yanlarındaydı. FIFA tarafından düzenleniyor. İşte bir kez daha Messi'ye kupayı kazandırmak istiyorlar falan. Ya bu tür söylentilere çok fazla katılmıyorum. Ya burada Messi Arjantin kadro kalitesi olarak belki de ilk üçte yer alamayacak bir takım. Yani Messi dışındaki oyuncularıyla, ama baktığın zaman bu adamlar finale çıkma başarısı gösterdi ki ya 2022'den sonra da kimse hem Messi'den hem de Arjantin milli takımından böyle bir performans beklemiyordu bana kalırsa. O yüzden de burada ya bu oyuncuların performansını göz ardı edip yani tamamen kura şansı sayesinde finaldeler demek ya bana kalırsa bu takıma yapılmış büyük bir haksızlık.
1: Peki Luis de la Fuente, yani İspanya milli takım teknik direktörüne şöyle bir soru geliyor. Diyorlar ki Arjantin Messi'den ibaret midir sizce, yoksa siz nasıl yorumlarsınız Arjantin'i diye. Yani ki Luis de la Fuente de şu cevap veriyor. Messi evet çok önemlidir ama Arjantin öyle bir futbol takımıdır ki sadece Messi diyerek Arjantin'i küçümseriz diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünürsün?
0: Ya De La Fuente'nin takım vurgularına çok önem veriyorum yani öncelikle, çünkü yarı final eşleşmesinden sonra da Fransa'ya karşı şöyle bir demeci olmuştu kendisine. Dünyanın en iyi oyuncuları dünyanın en iyi takımına yenildi milli takımlar bazında dedi. Yani burada baktığın zaman hakikaten de yani hücum hattı olarak Fransa turnuvanın en iyi takımıydı. Ama İspanya karşısında o takımdaşlığı, o takım bütünlüğünü sergilemekte zorlandılar. Şimdi baktığın zaman Fransa'dan daha takım olmuş bir takımdan bahsediyoruz Arjantin konusunda. Evet, Messi ekseninde dönen bir takım ama burada Messi'nin etrafını da çok iyi çevreleyen bir takım. Yani burada yani tabiri caizse bir yıldız 10 asker tabirini yani sahada en iyi gösteren takımdan bahsediyoruz. Ve burada bireysel yeteneklerden ziyade birazcık daha işleri Messi'ye götüren, yani Messi üzerinden yürüyen bir takım var. Evet, ama bunu yani tamamen bir takım olgusuyla yapan bir milli takımdan bahsediyoruz Arjantin konusunda. O yüzden de burada bence Fransa'dan daha zorlu bir eşleşme olacak Arjantin İspanya için. Çünkü yani az önce de belirttiğim gibi Fransa evet bireysel yetenekler konusunda çok üstün bir kulüptü. Olise'si olsun, Mbappe'si, Dembele'si olsun, ama baktığın zaman burada daha takım olmuş bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden de yani burada De La Fuente'nin takım vurgusuna önem vermesi yani bu karşılaşma öncesinde bence az çok ne yapması gerektiğini bizler önüne sergiliyor.
1: Peki şimdi şunu sormak istiyorum abi, yani ister istemez çok güzel maç izleyeceğiz, Arjantin-İspanya maçı. Yani saha içinde İspanya'nın birçok maçta aslında oyun üstünlüğünü aldığını gördük. Yani en azından orta saha kontrolünü aldığını gördük. Biz bu maçta tam olarak ne

0: göreceğiz. Yani saha içi senin teknik bakışına göre soruyorum. Yani biz bu maçta yine İspanya'nın dominasyonunu mu göreceğiz? Yoksa 70-90 arasının belki de turnuvanın en iyi oynayan takımı Arjantin'in Messi çehresinde yine bir geri dönüşe imza atacağını mı göreceğiz? Yani senin beklediğin senaryo tam olarak nasıl maçta?
1: Ya abi, öncelikle eğer Arjantin bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsa yani Fransa maçından baz alması lazım ki İspanya'ya karşı orta saha üçlüğünü bu kadar bırakmaması gerekiyor. Ya bunun da bence asıl olması gereken unsuru orta sahadaki sertlik. Ya burada birazcık iş orta saha oyuncularının sertliğine geliyor. Ya burada De Paul olsun, Paredes olsun, Enzo Fernandez, McAllister bence İngiltere karşısında sergilediği sertliği bir kez daha göstermeleri gerekiyor. Eğer ki o sert sağlayamazlarsa saha içerisinde bence ya İspanya orta sahası burada ciddi derecede bir üstünlük kuracaktır. Çünkü ya baktığın zaman bu adamlar hakikaten de orta saha kurgusu ve o kimya anlamında ya en iyi milli takım olduğunu bu zamana kadar gösterdiler bize final yolunda. O yüzden de burada bence sertliği birazcık ele alması gerekiyor Arjantin'in. Fransa burada geri planda kalmıştı bence yarı finalde. O orta saha sertliğini sağlayamayınca işte burada Fabian Ruiz olsun, Rodri olsun, bu isimlere orta saha üstünü tamamen kaptırdılar. Bence ya orta sahanın anahtarı dediğim gibi sertlikten geçiyor. İngiltere karşısında Arjantin nasıl başladıysa ve o sertliğe müdahaleleri İngiltere karşısında nasıl gösterdilerse bence bir kez daha İspanya karşısında bunu göstermeleri gerekiyor. Yoksa geriye düştüğü takdirde Arjantin ya İngiltere karşısındaki gibi olamaz bence. Yani çünkü baktığınız zaman İngiltere karşısında özellikle 55 ve 85. dakikalar arasında %87 ile toplu oynayan bir Arjantin vardı. Ben Dele Fuente ve öğrencilerinin bu kadar toplu oynamasına izin vereceğini düşünmüyorum Arjantin'in.
0: Çok kısa bir istatistik de eklemek istiyorum dediğine ki yayın öncesinde bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Buradan da Ali Berkol'a da selam olsun. 65-85 arasında İngiltere 2 isabetli pas yapmış abi. Ben ömrümde ilk defa 20 dakikalık bir dilimde yani Dünya Kupası'nın bu evresinde bir takımın 2 isabetli pas yaptığını gördüm ki bu 2 isabetli pas da Pickford'dan Stones'a, Stones'dan da Pickford'a. Yani gerçekten çok şaşırdım bu istatistiği duyunca. O yüzden de bunu bir kere daha hani sen de oradaki %87'lik toplu oynama vurgusunu yaptığın için bunu da vurgulamak istedim. Peki dün sana tabii Göksel'inle yayın yaparken sen bir soru sormuştum ama o sorudan çok güzel bir şekilde sıyrıldığını fark ettim. O yüzden de kurtulamazsın demiş olayım. Şimdi 1-0-2 tercihlerinde yani İspanya-Arjantin maçında 1-0-2 oynamak durumundasın. Belli bir tutarın var ve gerçekten çok zorda olduğun bir koşuldasın. Ne yapardın? Yani 1'e mi paranı yatırırdın? 0'a mı 2'ye mi yatırırdın? Yani burada aslında bir yatırım tavsiyesi olarak algılamak istediğimiz soruyu sana sormak istiyoruz abi.
1: Ya abi, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Senin tutarlar çok uçuk bir kere.
0: Yani... abi beni tutar değil abi. Ben orada sonuçta yani senin parandan oynamıyorsun. Yani o farazi bir örnekti. Onu öyle düşünmeyelim.
1: Doğru. Tamam. Yok, işin şakası tabii ki ama ben bu karşılaşmada yani İspanya'yı favori gördüğüm için ya ben bir oynardım ama duygusal bakınca da neden iki oynamayayım diyorum. Yani çünkü bu Messi'nin artık son kurşunu, yani futbol kariyerini yapması gereken son 90 dakika ve ya işin ucunda back to back dünya şampiyonluğu var. Ama yani tabii ki de istatistiklere ve sahada oynanan oyuna bakınca ya İspanya tabii ki de favori. O yüzden yani burada gerçekçi olmak gerekirse ya bir tercihi tabii ki daha ağır basıyor.
0: İspanya tercihi. Doğru muyum bir?
1: Evet. İspanya tercihi tabii ki daha ağır basıyor ama ya burada Messi'den de tabii ki bir sürpriz görebiliriz.
0: Vallahi katılmamak elde değil. Ben çok benzer düşünüyorum seninle ama tabii ki ben bu konuda çok da objektif değilim. İspanya'yı desteklediğimi herhalde radyodaki artık herkes çok net biliyor. Ama turnuvanın başından beri destekliyorum. Yani mesela anti-Messi'ci olduğum için İspanya'yı destekleyen furya da değilim. Onu söyleyeyim. Ya da bir Ronaldo'cu veya Messi'ciden ziyade ikisini de çok severim. İkisi de çok çok iyi futbolcudur. Kim iyidir? Bana göre sağ içinde Messi iyidir. Sağ dışında da daha yardımseverliğiyle Ronaldo'yu daha çok severim. Ama İspanya'yı destekliyorum. Onu söyleyeyim ki İlto Bey yazmış, İzmir'e de selam olsun, pazar günü çok güzel maç olacak. Yani İspanya yardımlaşmasından dolayı bence kupayı alır demiş ki aslında seninle benzer düşünüyor. Arjantin Messi'ye bakıyor demiş. Sizlere iyi yayınlar dilerim diye bir yorum var.
1: Şöyle bir şey var yani Arjantin kapalı savunmayı açmakta iyi bir takım, evet, ama yani İspanya'nın bu zamana kadar geldiği sürece bakalım. Abi adamlar sadece bir gol yediler ya. Yani sadece Belçika'dan gol yediler. Ya bu da inanılmaz bir savunma performansı. O yüzden bence burada Arjantin'in

0: dikkat etmesi gereken unsur da ya İspanya savunmasının nasıl aşmaları gerektiğini bilmeleri olacak bence.
1: Güzel, mantıklı yani, %100 katılırım. Peki tabii ki Dünya Kupası'nı çok çok daha uzun konuşabiliriz ama yani tabii ki sen Beşiktaş'ı çok yakından takip eden birisisin. Yani belki bu yayının tekrarını dinledikleri vakitte dinleyicilerimiz belki bu transfer açıklanır ama şu andaki nihai durum alakalı bunu sormakta bir problem görmüyorum. Abi Muhammed Salah işi ne olur? Muhammed Salah ne katar? Gerçekten geliyor mu?
0: Abi Muhammed Salah işi buradan döneceğini zannetmiyorum. Yani burada artık zaten Beşiktaş'ta hem maaş konusunda hem de sözleşme süresi konusunda oyuncuyla anlaşma sağladı. Ben 1-2 gün içinde de hatta belki de bu yayının tekrarı yayınlandığı zaman ya bu işin artık resmiyete döküleceğini bekliyorum. Çünkü buradan döneceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ben. Ya Salah çok büyük bir oyuncu. Yani baktığın zaman 21. yüzyılın en iyi 5 oyuncusundan biridir bana kalırsa. Yani burada vereceği performansta ziyade çok büyük bir reklam yani. İki gündür de sosyal medyaya baktığım zaman hem burada İngiliz taraftarlar olsun, hem Mısırlı taraftarlar, hem de Arap Yarımadası'nın her kesiminden futbol sever insanlar yani Beşiktaş'ı konuşmaya başladı. Bu bile başlığı çok büyük bir reklamdır. Ya dediğim gibi ben bu transferin artık sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani çünkü zaten maddi konularda da anlaşma sağlandı az önce de belirttiğim gibi. O yüzden saha içinde de ben ciddi derecede katkı vereceğini düşünüyorum. Yani burada sosyal medyada şöyle bir algı da oluştu. Salah bitik geliyor diye, ama baktığın zaman bu adam hem gol katkısı olarak hem de asist katkısı olarak geçtiğimiz sezon double double yapmış bir isim. O yüzden de ya burada hani bir tabir var ya, ölüsü bile yeter diye. Ya baktığın zaman buraya Tadic, Mertens gibi oyuncuların kaç yaşına geldiği belli. Burada Muhammed Salah'ın tavanına baktığım zaman bu oyunculardan kat kat daha tavanı yüksek bir oyuncu olduğu için ya ben her halükarda Beşiktaş'a da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ya burada sağ içi katkıdan ziyade sağ dışı katkısı da çok yüksek olacaktır. Çünkü yani Fenerbahçe ve Galatasaray'la makas çok açılmıştı Beşiktaş konusunda. Çünkü ya yıllardır Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı evet yıldız oyuncular transfer ediyor ama Beşiktaş bu konuda birazcık geri kalmıştı. Burada dünyaya açılma konusunda yani reklam ve PR olarak Muhammed Salah bence çok önemli bir adım olacak ve yani baktığın zaman da hakikaten az önce de belirttiğim gibi ya 21. yüzyılın en büyük oyuncularından birisi geliyor. Premier Lig tarihinin en büyük 3 oyuncusundan birisini yani çok büyük bir aksilik olmazsa gelecek sezon Beşiktaş forması altında izleyeceğiz.
1: Valla yani gerçekten Muhammed Salah ismi önümüzü ilikleriz. Yani benim yorumum bu şekildeydi. Dün de akşam haber masası yayınını yaparken dün akşam Alper Üstündağ ile konuşuyorduk. Kulakları çınlasın. Buradan da çok selam olsun kendisine. Çok da severiz. Ya gerçekten Muhammed Salah ismini konuşurken abi önümüzü ilikleriz dedik yani. Ya kesinlikle ya bir futbol sever olarak her şeyden önce yani Tüpraş Stadyumu'na veya İnönü Stadyumu'na diyelim, daha bütün dinleyicilerimiz İnönü ismini kullanmamızı daha çok seviyorlar. Yani İnönü Stadyumu'na gidip Muhammed Salah izlemek için ben çok heyecanlanırım abi.
0: Ya bir şekilde formana da yazdırırsın abi.
1: Yazdırırsın yani. Abi tabii ki yazdırırsın.
0: 10 yıl sonra 15 yıl sonra bundan bahsedersin yani. Muhammed Salah Beşiktaş'ta oynadı yani. Bu bile başlı başına çok büyük bir reklamdır abi.
1: Sence şöyle bir şey soracağım. 500 tane stada giden taraftar diye düşün, tamam mı, Beşiktaş'tan? Yani düzenli giden 500 tane adam var. Yani zaten çok daha fazlası var da hani 500 tane adamı biz bu denklem içinde alalım. 500 tane adamın kaç tanesi senelik forma alır ve Salah yüzünden kaç tanesi forma alır? Mesela şuradan bir örnek gidelim. Yani bana göre sorarsan bu şekilde, ama senin de yorumunu merak ediyorum. 500 taraftarın, stada düzenli giden taraftarın bence 200 tanesi kesin forma alır, ama Salah gelirse 400 tanesi forma alır.
0: Ya kesinlikle katılıyorum bu söylene. Salah başlı başına çok büyük bir reklam çünkü. Yani bundan az önce de belirttim ya, 10 yıl sonra 15 yıl sonra da taraftarların gururla bahsedebileceği bir mevzu. Ya hani nasıl Allen Iverson geldiği zamanda basketbolda her ne kadar hiçbir performans göstermemiş olsa da Beşiktaş forması altında, ya hala insanlar Allen Iverson geldi diyor yani basketbolda. O yüzden de Salah çok büyük bir reklam. Yani burada elbette forma satışlarını patlatacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki artık ülkemizde de yani hem forma fiyatları olsun hem de ekonomi ya birazcık bu işleri zorlaştırıyor olsa da yani Salah ismi yani kesinlikle arkasında forma satışlarında ikiye katlayacaktır diye düşünüyorum. Yani az önce bir örnek verdim. 500 taraftardan 200'ü forma alıyorsa 400'e çıkacaktır dedim. Ya harfiyen katılırım bu söylediğine.
1: Peki tabii ki çok çok uzun daha konuşabiliriz ama birçok konuğumuz var bugün. İstanbul'a gelince görüşmek üzere diyorum abi.
0: Abi görüşmek üzere, iyi bak kendine.
1: Sen de, görüşürüz abi. Eralp Islı bizlerle beraberdi, sağ olsun, kendisiyle de biz

0: maalesef ki aslında Türkiye-Paraguay maçını yerinde takip etmiştik. Yani bizim için çok güzel bir deneyim oldu ama yani skor bizi o kadar üzdü ki tadımız epey kaçmıştı.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kısa demiştik zaten araya. Hemen geldik ki Gökberk Özbudak bizlerle beraber. Gökberk de Fenerbahçe tarafıyla alakalı zaten bizlere genelde bağlantılar gerçekleştiren bir yorumcumuz ama onun haricinde tabii ki Dünya Kupası'nı çok net takip eden gerçekten buna ciddi mesai harcayan bir arkadaşımız olduğu için bugün de Dünya Kupası bazlı bir yayınımız olmasından da kaynaklı kendisine bir bağlanmak istedik. Abi hoş geldin.
2: Hoş buldum Can.
0: Tabii ki seninle epey sohbet ettik. Bütün turnuva sürecindeki zaten çeşitli oyun gruplarından da sohbetlerimiz devam ediyor. Peki sana tabii ki turnuvanın enleriyle sorarak başlamak istiyorum. Yani sana göre turnuvanın en iyi kalecisi kim? Şu ana kadar ki Dünya Kupası'nda turnuvada seni en çok etkileyen bir iki isim de sayabilirsin ama senin dikkatini çeken kalecileri duymak isteriz abi.
2: Abi kaleci bazlı düşündüğümde öyle çok çok etkileyen performans genelde küçük takımların yani küçük kişilerin kalecileri oldu. İşte bir Kapelerde kalecisi Bosnia'nın bir maçı aklımda kalmıştır. Hı hı. Çok kurtarış yaptı. Onun dışında böyle ne Emiliano Martinez'dir işte ne Unai Simon'dur ne Maynan'dır ne bileyim... Büyük ülkelerin daha başarılı ülkelerin kalecileri çok aklımda kalmadı.
0: Simon'un peki yani Simon turnuva boyunca bir gol yedi. O zaman burada savunmada İspanya'ya bir paye mi çıkarıyoruz? Yani kaleciye değil de İspanya savunmasına mı paye çıkarırız?
2: Simon tabii ki gol yemediği için çok başarılı zaten ama takım olarak da çok az pozisyon veriyorlar zaten. Yani biraz kaleyi göstermiyorlar. Özellikle mesela Fransa maçında çok şaşırdım ben. Fransa'nın favori olarak görüyordum turnuvada. Çok da iyi oynuyorlardı İspanya maçına kadar. Ama kaleyi bile göstermedi İspanya yani neredeyse.
0: Peki yani aslında turnuvanın enlerini sorarken mevki soracağım. O sırada tabii ki senin de biraz daha düşünmen için birazcık daha uzun bir şekilde soruyu sormaya çalışayım istiyorum. Turnuvadan bir bek bir de stoper oyuncusu rica edeceğim senden. Dikkatini çeken gerçekten izlediğin zaman keyif aldığın yani turnuvanın herhangi bir evresinde işte şu maçta çok dikkatimi çekti. Bence turnuvanın 11'ine girmeye aday veyahut da işte şu takım zaten final oynuyor. Bu takımın beki veya stoperini söylemek bence daha hakkaniyetli olur gibi yorumlarsan. Plasa isimleri de duyabiliriz tabii ki turnuva içerisinden ama bir tane bek bir tane stoper oyuncusu rica edelim ve neden?
2: Ya Kukure'ye söylerim bek olarak. Ben çok sevmesem de aslında oyun tarzını bayağı iyi oynuyor bu turnuvayı. Ben normalde bek olarak Mendes'i seçerdim de o hem Portekiz kökleri gidemedi hem de sakatlandı zaten o da. Hı hı. O yüzden bek olarak Kukure'yi söyleyebilirim yani. Hem hücumda hem savunmada çok etkili oynuyor. Stoper olarak da Romero'yu söyleyebilirim. Çok kritik gol de attı. Evet, Arjantin savunması çok iyi değil ama onun gollerinin etkili olduğunu söyleyebilirim Arjantin.
0: Ya oradaki belki hem tansiyonu takımın oradaki ateşleyicisi arkada katılmamak elde bir değil. Yani ben de esasında turnuvanın 11'ini yayının son bölümüne doğru kendiminkini açıklayacağım ama bende de böyle bir Romero var diyeyim şimdiden bir şey olsun. Ya %100 katılırım bu arada Kukureya ve Tuti Romero yorumlarına. Peki orta sahaya geçmek istiyorum. Yani orta saha ve kanat olarak soracağım. Ya da şöyle sorayım. Ofansif orta saha, normal orta saha ve kanat. 3 tane oyuncu istiyorum abi senden. Turnuvada dikkatini çeken. Sonra da forvet soracağım. Forvette birden çok ya da ileri hatta birden çok tabii ki ismi yorumlayabilirsin ama. Defansif kurguda olan bir orta saha oyuncusuyla başlayalım abi.
2: O zaman direkt Rodri. Yani. Onunla da çok şey beklemiyordum. Aslında iyi bir sezonla geçirmemişti bence. Ama çok iyi bir turnuva oynuyor. Özellikle Fransa maçını çok çok iyi oynadı yani. O yüzden defansif orta saha diyorsak Rodri'yi söyleyebilirim direkt.
0: Peki ofansif olarak biraz daha orada işte mahir işleri yapan, kale önünde biraz daha o maestro diye tanımladığımız 10 numara belki 8.5-10 numara ya da işte ofansif kurguda oynayan oyunculardan kimi söylemek istersin?
2: Ya Enzo sayılmaz aslında çok orada ama
0: sayabiliriz onu da oynar Enzo yani, bence.

0: oynuyor yani, orada oynuyor şu an. Hı-hı. O yüzden Enzo'yu söyleyebilirim oynadı.
1: Enzo'yu yazdık. Kanat oyuncusu kim var?
0: Kanat oyuncusu kim var düşüneyim.
1: Messi ve Mbappe'yi katmadan.
0: Zaten onları hani kanat diye düşünmüyorum, o yüzden onları söylemedim. Kim çok etki etmişti kanat olarak? Öyle çok kanat oyuncusu sanki damga vurdu mu ya turnuvaya?
1: Peki o zaman şöyle sorayım. Mbappe mi? Mbappe ve Messi yorumu alalım senden. Yani aslında kanatları Mbappe ile Messi'yi koyalım. Biraz aslında kolaylaştırılmış istiyorum. Yani sana göre turnuvada neden hangisi daha iyiydi?
0: Ya turnuva bazlı koyuluşursak yani Messi daha iyi şu an. Hiç beklemediğim kadar iyi oynuyor. 39 yaşında ben hani bu turnuvayı onun çok kötü geçirmesini bekliyordum oynadığı ligden dolayı da, MLS'de oynadığı için. Ama kendisi de açıkladı işte, bir yıldır bu turnuvaya hazırlanıyorum diye. Gerçekten de iyi hazırlanmış. Evet yani defansif katkısı sıfır. Gerçekten zaten defans yapan bir oyuncu değildi ama bildiği yürüyor sahada ama işte.
1: Ortalama 8.1 kilometre koşuyormuş abi.
0: Yani evet yani. Zaten maç izlerken de görüyorsun, yürüyerek dönüyor her zaman. Pres de yapmıyor ama işin ofansif metrinde de neredeyse bütün istatistiklerde birinci şu an turnuvada. O yüzden Messi diyebilirim.
1: Peki ileri attı, şunu soracağım. Aslında bence çok zor bir soru. Ben bu sorunun işin içinden çıkamadım. Hatta dinleyicilerimize de soralım. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Aynı zamanda bu sorunun yanıtını da sizden duymak isteriz. Yani Harry Kane mi daha iyi bir turnuva geçirdi? Erling Braut Haaland mı?
0: Net Haaland bence. Benim Kane çok beklentimin altında kaldı. Grup maçlarında bir... Zaten bir maçı direkt taşıdı aslında. Çıktıktan sonra da Kongo maçını. Ama sonraki maçlarda çok etkisiz gördüm yani Kane'i. Özellikle Arjantin maçında çok kötüydü. Haaland direkt takımını taşıdı diyebiliriz yani turnuvada buraya kadar.
1: Peki tabii o zaman biraz da final maçına geçmek istiyorum. Yani aslında turnuvanın enlerini mevki mevki gitmek istedim abi seninle beraber. Çünkü ister istemez tabii ki senin de çok fazla maç izleyen, hakikaten bu iş için ciddi mesai harcayan birisi olduğunu da bildiğim için. Özellikle bazı mevkilerdeki bazı isimleri sormak istedim. Merak ettiğim için esasında Dünya Kupası'nın bu yönünden öncelikle başlamak istedim. Abi finalde biz nasıl bir maç izleriz diye tahmin ediyorsun? Yani şu turnuva boyunca İspanya'yı da izledik, Arjantin'i de izledik. Yani şöyle tanımlayabiliriz. Belki orta saha üstünlüğünü neredeyse her maçın çoğu evresinde alan bir İspanya var. Ve 70'ten sonra belki de boost modu diyebileceğimiz, ekstra bir tuşa basıldığı gibi gözlenen, sürekli bir geri dönüşe imza atan Messi'li ve Arjantin var. Yani bu final maçındaki senaryo sana göre ne olur?
0: Ya şöyle, ben topun daha çok İspanya'da kalacağını düşünüyorum. Çünkü yani baskı yemiyorlar. Baskı yediklerine de çok rahat çıkıyorlar. O yüzden İspanya'da topun olacağını ve yani etkili kısmın, etkili takımın, daha iyi takımın İspanya olacağını düşünüyorum ki zaten bence de favori çıkıyorlar. Ama işte yani skoru ne kadar bulabilecekleri önemli biraz. Çünkü dediğim gibi Arjantin pes etmiyor. Hiç 2-0 geri düşseler de dönebiliyorlar. Ben yine İspanya'nın öne geçeceğini düşünüyorum ilk yarıda. Ama ondan sonra işte İngiltere gibi defansa çekilirler mi, panik yaparlar mı zannetmiyorum aslında yapacaklarında. Çünkü takım olarak da çok iyi bir takımlar yani. Çok kötü başladılar turnuvaya. Ama her turda daha iyi gördüm İspanya'yı. O yüzden ben bayağı İspanya'nın domine edeceği bir maç bekliyorum. Ha, skoru bulabilirler mi? Orasını göreceğiz. Ama ben ilk yarıda en azından bir gol bulacaklarını düşünüyorum.
1: Peki şöyle bir şey mi anlamalıyız? Yani skoru bulurlarsa, ya oyun olarak domine edecekler ama skor bulunur mu diye bir soru işareti bıraktın. Yani evet. Kısır bir maç mı beklemeliyiz? Şimdi finaller bazen de kısır olur. Duyamadık abi.
0: Onlar da santraforsuz oynuyorlar ya, o yüzden bir kısırlık olabilir. Yani o yarza valla. Açamayabilirler belki Arjantin'i. Ama eğer ilk golü bulurlarsa çok daha kolay bir maç geçirebilirler.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. İster istemez tabii ki ya geçtiğimiz Dünya Kupası finali belki tarihin en ikonik maçlarından bir tanesiydi. Arjantin-Fransa düellosu hakikaten benim kendi adıma izlediğim belki de Dünya Kupaları içerisindeki en iyi maçtı. Ya bu maçın kalitesine yaklaşılabilecek bir olasılık yok mu diye anlamalıyız.
0: Ya ben o kadar karşılıklı

0: güçlü iki takım görmüyorum o turnuva kadar. O turnuvada Fransa da Arjantin de çok güçlüydü. Messi 4 yaş daha genç yani, kere çok daha iyi oynuyordu. O yüzden bu maçın o kadar karşılıklı güçlü iki takım maçı olarak görmüyorum. Ama tabii ki tek maç bu sonuçta ve final maçı yani. Arjantin çok çok mücadele edecektir. Zaten çok savaşıyorlar yani. Burada İspanya'nın golü bulamadığı her dakika Arjantin'e hırslandırır. Eğer yani ilk yarıya berabere girerse Arjantin, her sonucu açık bir maç olabilir tabii ki.
1: Peki şunu da soralım son olarak Dünya Kupası ile alakalı. Sonra Fenerbahçe ile ilgili çok kısa sorularımız olacak ama çok zorda kaldığım bir denklemdesin. Hayatın buna bağlı diyelim. 1-0-2 yani İspanya mı kazanır? Maç uzar mı yoksa Arjantin mi kazanır? Hangi butona basardın?
0: İspanya kazanır basardım.
1: Güzel. O zaman Fransa'ya diyorum. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe tarafıyla alakalı tabii ki Gökberk de çok iyi bir taraftardır. Fenerbahçe'nin bütün maçlarına gitmeye çalışan, hakikaten takımı için bayağı emekçilerden bir tanesidir diyebiliriz. Peki abi, bu seneki transferleri nasıl yorumlarsın? Ake, Greenwood ve Vedat Muriç.
0: Greenwood'dan başlayayım. Kolaydan. Yani şöyle söyleyeyim, bence Fenerbahçe bu bütçeyle alabileceği dünyadaki en iyi oyuncu aldı. Yani özellikle ihtiyacı olarak söylüyorum. Şans zaten Greenwood'un buralara düşmesi, tamamen yaşadığı sağ dışı olay tabii. Yoksa Türkiye'den aktarma uçuşu bile yapmazdı bence bu yaşta. Hücum konusunda her türlü sorununu çözeceğini düşünüyorum. Hem driplingi var, hem çalımı var, hem bu çok iyi bir bitirici kanat için yani. Zaten gol sayılarından da anlaşılıyor bu.
1: Evet.
0: O yüzden Greenwood için çok çok iyi bir transfer diyorum. Özellikle bu bütçelerle yani. Çok beklediğim de aşağısına bir transfer, ama üstüne de bitseydi çok iyi transfer derdim. Ake'ye geçersek, benim Ake ile ilgili tek soru işaretim sakatlığı olur. Yani onun dışında kalitesinin bu ligin çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ayak kalitesi çok iyi. Bunu zaten Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı vardı. Defanstan topla çıkarabilecek bir stopere. Tek belki aralamak sıkıntı, ikisinin de çok hızlı olmaması Skriniar'la birlikte geçiş hücumlarında sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Burada da ona göre belki bir bek tercihi kullanabilirler.
1: Yani burada Osterwolde veya Archie Brown mu sol bek olmalı diye anlamalıyız.
0: Archie Brown aslında savunma kısmı iyi bir bek değil, aslında yapabilir yani, bence atletik olarak çok uygun bunu yapmaya, ama yapamıyor bunları. Benim yerimde, ben Fenerbahçe yerinde olsam, Osterwolde'den çıkıp sağ beke böyle Wan-Bissaka tarzı birini alırdım. Hem Mason Greenwood'un arkasını toplaması gerekiyor çünkü bence sağ bekin. Çok, yani ne kadar hücumda etkiliyse savunmada o kadar etkisiz biri. O yüzden hem de hızlı bir bek olarak en azından Skriniar'ın arkasını da toplayabilecek, böyle defansif aynı zamanda tempolu bir bek tercih ederdim.
1: Yani belki Osay Samuel profili gibi mi düşünmeliyiz?
0: Gibi evet.
1: Peki Vedat Muriç transferine ne dersin?
0: Ya şöyle, onu biraz bence transfer dönemi bittiğinde ya da Fenerbahçe ikinci bir santrafor aldığında daha net konuşabiliriz, ama eğer Vedat profili bir tane daha adam alınacaksa bence Vedat Muriç'e gerek yoktu. Ama gezici bir santrafor alınacaksa Vedat profilinde değil, daha böyle ne denir?
1: Atlet mi? Daha mobil bir oyuncu
0: daha
1: mu?
0: Atlet, daha böyle sağa sola kaçan gezici bir santrafor olacaksa Vedat transferini de olumlu bulurum. Çünkü o da aslında çok yüksek bir maliyete gelmedi. Maaşı hariç. Bence maaşına fazla verildi, ama onun dışında verilen bonservis normal zaten. O da çok formda geliyor. 24 golle geliyor yani La Liga'da. Burayı biliyor zaten. Hani bir adaptasyon sorunu falan olmaz. Ama o Vedat'ı değerlendirmek için bence alınacak ikinci santraforda bir görmek lazım yani.
1: Peki şunu sorayım. Alınacak ikinci santrafor yerine Fenerbahçe sadece Rashford'u aldım. Diyelim ki şu anda, çünkü yazılan çizilen isimler üzerinden de biraz gitmek durumundayız ve hani Rashford'un forvet oynama özelliği de var. İşte efendim Talisca da var kadroda vesaire. Biraz daha içeriden bir çözüm yaratıldı ve Rashford ismine gidildi. Gökberk Özbudak nasıl bakar bu duruma?
0: Ya ben olsam ben öyle yaparım. Ben çünkü Kerem'e güvenmediğim için öyle yaparım. Ama hayır, yönetim de diyorsa ki biz Kerem'e çok güveniyoruz, sezon

0: çok iyi oynayacak. O yüzden biz bir tane daha santrafor aldık desek saygı duyarım. Ama ben alsaydım yani Rashford profili birini alırdım.
1: Rashford profili birini alırdım. Peki. Gökberk çok çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim canım.
1: Şimdilik görüşmek dileğiyle hoşça kal. Hakikaten çok teşekkür ederiz bütün bağlantılarda bize destek olduğun için, hem Dünya Kupası'ndan hem de Fenerbahçe'den bize yorumlarını paylaştığın için abi.
0: Görüşürüz, yayınlar.
1: Çok sağ ol. Evet, Gökberk Özburak bizlerle beraberdi. Tabii ki birçok konuğumuz olacak. Yayınımız hızla devam ediyor ki biraz da Dünya Kupası mesajları gelmiş bizlere. Bir dinleyicimiz İltu Bey demiş ki Radyo Gol bizim vazgeçilmezimiz oldu. 7 gün 24 saat dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz teveccühünüzden dolayı. Bir dinleyicimiz de şöyle bir mesaj yazmış. Özcan Bey yazmış. 1986 yılından beri yani Maradona'nın o ikonik 10 numaralı Arjantin formasını kaldırdı Dünya Kupası'ndan beridir finallerini izlerim demiş. Futbola bu kadar aşık iki toplumun finalini izleyeceğiz ya demiş. Bence bu da sahadaki futbola kesinlikle yansır demiş. Ya çok güzel bir yorum. Hakikaten futbola yatıp futbola kalkan iki tane ülkenin, iki tane çok coşkulu ülkenin finalini izleyeceğiz. Karşı karşıya gelecekler. Hakikaten acayip bir maç bekliyorum ben bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani son 3-3'lük maçın üzerine bence geçemez. Yani herhangi bir maçın geçebileceğini hayal edemiyorum. Ama yani futbol bu. Bizi şaşırtmaya devam ediyor. Top yuvarlak diyelim. Ümit etmeyi bırakmayalım bu konuda. O yüzden umarız çok çok iyi bir maç izleriz hakikaten. Yani ya tabii ki ben İspanya'yı destekliyorum. O bambaşka bir hikaye. Bunu her zaman işte Arsenal tuttuğum gibi sürekli vurguluyorum ama neyse, en azından bunu da söylemiş olalım. Turnuvanın Türkiye'ye elendiği günden beridir İspanya'yı destekliyorum. Maçlarda da gerçekten büyük sevinç gösterilerinde bulunuyorum arkadaş arasında izlediğimiz denklemlerde. Ama tabii ki şunu da duyurusunu yapalım, ara ara tabii ki birçok yayınlarımızda da olur duyurusu, ama Dünya Kupası finalini ben sizlere eşlik edeceğim. Dünya Kupası maçı sırasında eğer yoldaysanız, eğer maçı tek başınıza izliyorsanız, yanda bir ses olsun işte, iki sohbet ederiz, iki yorum yazarız, iki sinirlendiğimiz zaman cana böyle bir isyan ederiz şeklinde düşünürseniz her zaman bekleriz. Dakika skor olacak. Onu da söyleyeyim Dünya Kupası finalinde. Peki.
2: Reklam.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok fazla mesaj geldi bu konuyla alakalı. O yüzden en azından bir altını çizmek isterim. Üçüncülük maçını programın son bölümünde konuşacağız. Değerlendirmesini, bütün detaylarını son bölümde konuşacağız. Bunu bir kere daha bildirmiş olalım. Bizlerle çok değerli bir konuğumuz var. Tuğberk Çakır bizlerle beraber. Tuğberk hoş geldin.
5: Hoş bulduk canım, nasılsın?
1: İyidir abi, seni sormalı.
5: İyiyim, ben de teşekkür ediyorum.
1: Özleştik abi, epeydir yayın yapamıyorduk. Bugün de müsaitliğini duyunca çok mutlu oldum açıkçası.
5: Evet, ben de özledim. Ligimizi de özledim. Şu Dünya Kupası'nı izledikçe az kaldı bakalım.
1: Valla ligimizi tabii ki konuşacağız. Yani tabii ki Tuğberk Çakır Galatasaray maçlarında zaman zaman bizlere eşlik ediyor. Hatta Berkay Çakır'ı da bilirsiniz. Birçok dinleyicimiz Galatasaray maçlarında dakika skor heyecanlarında zaten belki isimlere aşinadır. Birçok konuğumuz oluyor. Ama aslında sen Dünya Kupası'nı çok çok net takip eden birisin. Bu yüzden de açıkçası şunu sorarak başlamak istiyorum. Yani biraz teknik bir analiz almak istiyorum senden, çünkü İspanya-Arjantin düellosunda biz ne izleyeceğimizi aslında karar veremedik. Yani evet, İspanya belki topa daha fazla hükmedecek gibi düşünüyoruz. Evet, Arjantin'de daha enteresan özel yetenekli oyuncular olduğunun farkındayız. Ama ortada bir Katar'da bir final maçı var. Belki tarihin en iyi maçı olarak yorumladım ben. Bir dinleyicimiz 86'dan beridir bütün Dünya Kupalarının finallerini izleyen ve aynı zamanda futbolu bu kadar seven iki takımdan da iyi bir maç beklediğini bizlere yazmıştı Özcan Bey. Bu konuda Tuğberk Çakır nasıl bir final maçı bekliyor? Nasıl 11'ler bekliyor açıkçası? Yani bir sürpriz bekliyor mu ilk teknik adamdan da? Saha içinde nasıl kurgulanan ve

0: bizi ne kadar heyecanlandıracak bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Şundan ben giriş yapayım. Bu maçı mesela en çok tedirginlikle bekleyen İspanyol bence Luis Enrique'dir. Paris Saint Germain'in hocası. Diyordur ki aman Scaloni hoca bu oyuna, bu pas futboluna, çünkü ben İspanya ve Paris Saint Germain oyununu çok benzetiyorum.
0: Katılırım.
1: Yani kim hangi mevkide oynarsa oynasın başarılı yapan bir sistem bu. Yani şimdi 10 kişiyi de savunmaya çalışacak Arjantin bunu. Bakalım Scaloni şapkadan tavşan çıkarabilecek mi? Yani çok zor bir şey. Mbappe de geçen maçtan sonra demiş işte Fransa'yı birebir savunmak zorundayız. 3'e 2 karşıladık biz. Ve gerçekten hiçbir şey yapamadı İspanya'ya karşı Fransa. Rahat rahat pas yaptılar. Belki o kadar dominant gözükmediler. 2-0 bitti maç ama bence pozisyon bile vermediler ve maçın başından sonuna kadar yenecekleri çok netti. Diğer maçlarda da o şekilde. Ben İspanya'nın 5. vitese taktığını da düşünmüyorum. Yani ama işte Arjantin tarafından bakınca da bir tane, ben Messi'ci değilim. Çok da eleştiriyorum Messi'yi ama bir tane dünyanın en iyi futbolcusu var. Kaç senedir? Yani bilmiyorum, futbol tarihinde bu kadar uzun süre dominasyon yapan futbolcu ileride olacak mı sanmıyorum. Ama o var yani.
0: Peki şunu sorayım, yani Arjantin tribünlerini biz bir numara seçtik programın ilk bölümünde, hatta sen de dinlediğini ifade ettin. Yani tribünlerin etkisi sahaya nasıl olur?
1: Tabii Güney Amerika tabii hem bölgesel olarak da daha yakın, hem de tribüncülük işini çok iyi biliyorlar. Daha fazla, daha kalabalık oldular Amerika'daki maçlarda. İşte zaten Arjantin tribünüyle bütünleşen oyuncuların, yani o marş, milli marşın okuyuşundan, o adanmışlığından belli, ya da tribünle olan işte şeyden sonra, golden sonra Messi'nin geçen maçta tribünlerle olan diyaloğu, ya da Enzo Fernandez gitti, yani bunların hepsi Arjantin tamamen bir bütün oldu. Ama İspanya robot gibi, yani hiç etkileneceklerini sanmıyorum, makine gibi işliyor. Durdurabilen olmadı. Tribünde tabii İspanya daha azınlık kalacaktır. Arjantin bilet fiyatları çok yüksekmiş ama yine de Arjantinler artık bir aylık maaş ya da işte ne kazanıyorlarsa verecek ve o tribünü dolduracaklardı.
0: Gerçekten öyle ya. Bilet fiyatlarını gördüm, ben de şoka girdim abi. Yani tabii belki resmi kurumun ilk satış fiyatını görmedik ama o görseller epey bir çarpıcıydı. Yani 5000 dolara bilet yoktu.
1: Yani ve yani alıyorlar demek. Birileri de bunu alacak. Çok evet, 5000 dolar. Şimdi hemen kur hesabı yapmaya çalışıyorum. Şeye gitmedi. Aklım oraya çıkamadı.
0: Abi 46 ile falan, 46-47 falan herhalde oralara çarpacağız. Yani yaklaşık olarak
1: 220-230 bin lira mı yapıyor, öyle bir şey
0: ki yok bu arada, bu fiyata yok. Yani en ucuz biletin fiyatını söylemedim. 5000 dolara bilet yok dedik.
1: Sence değer mi?
0: Abi bilmiyorum ama çok pahalı abi yani. Ben buna değer dersem herhalde bir daha yayın yapamam diye düşünüyorum Radyo Gol'de.
1: Bence de değmez ya. Bilmiyorum, ne bileyim. Bence de değmez.
0: Ya futbolu çok seviyoruz ama değer dersek çok yanlış anlaşılırız. Değmez dersek o zaman da yanlış anlaşılırız. Yani bu bana sorulacak en zor soruydu abi. Yani başka soru beklerim abi şimdi. Bir şey demeyeyim.
1: Ama Türkiye çıksaydı bence paha biçilemedi.
0: Ooo, bambaşka iki.
1: Yani o fiyatlar işte bugünkünün 2-3 katına bile çıkardı. Öyle bir maç. Çünkü bu takımlar birbiriyle tekrar finaller, yarı finaller oynuyor.
0: Abi Türkiye çıksaydı ben sana sadece şunu iddia edebilirim. Diyelim ki 80 bin kişilik bir tribün var diyelim, tamam mı? 80 bin kişi olsun final kapasitesi. 40 bin falan Türk olması beklenirken 60 bin Türk içeride olurdu bence. Yani gizliden bir şekilde, yani güvenlik önlemlerinin de ben çok zayıf olduğunu deneyimledim. Mesela San Francisco'daki Levi's Stadyumunda yani gerçekten çok zayıf bir güvenlik önlemi vardı ve giren girerdi yani.
1: Ben de katılıyorum sana. Yani orayı bir anda şey, kırmızıya delik görürdük. Evet, bir anda formalar falan çıkardı ortaya.
0: Yani, yani hakikaten öyle. Peki abi, şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii ki seviyor sevmiyor maddelerini sormak istiyorum. Çünkü yani bunu hem yani sonuçta tribün olarak da söyleyebilirsin, oyuncu olarak da, hakem olarak da, takım olarak da, hoca olarak da. Yani iki tane seviyor maddesi almak istiyorum sana. Kural olarak da olabilir bu arada, saydım mı bilmiyorum ama iki tane bu turnuva dair seviyor maddesi ve neden bu ikisini seçtiğine dair sana sorumu yöneltmek isterim.
1: Seviyor maddesi şey olabilirdi, bu Paraguaylı Almiron'un ağzını kapatıp bir şeyler

0: insan görmesi çok güzel olabilir ama onu da çok avantajlı çeviremedik.
1: Bunu plase olarak alıyorum.
0: Tabii ya, işte şaka yolunu söyledim zaten. Düşünüyorum, ben önce sevmediklerinden başlayayım.
1: Olur, iki tane sevmiyor alalım önce.
0: Tabii öncelikle ben Amerika demek istiyorum. Yani şu Balogun'un kırmızı kartının iptal olmasından, işte diğer konuşmalardan, bu kadar garip siyasi etkilerden tutup stadyumlar, bence yani Meksika'da izlediğim maçla Amerika'da izlediğim maç arasında bir dağlar kadar fark var. Azteca'nın atmosferi gerçek futbol gibi. Yani Amerika'da oynanan maçları biraz da sen daha iyi gördün. Stadyumlar harika bu arada, çok güzel ama böyle bir yapay geldi bana. Bilmiyorum, sen katılır mısın?
1: Yok, katılırım ya. Yani tabii ki değişik bir deneyimdi. Yani normal bir maçtan ziyade biraz daha şov gibiydi. Yani NBA maçlarında nasıl işte o gerginlik olmaz ya. Yani bizim maçımız çok tansiyonlu maçtı ama yani öyle bir stat, öyle bir atmosfer, öyle bir anonslar, ledler, ekranlar vardı ki. Yani bizim işte Türkiye'de bir maça gittiğimiz zaman o yürekli taraftarımızı da tam olarak içine çeken bir atmosfer yoktu diyebilirim.
0: Yani bana da böyle biraz işte suni geldi o şey, Akdeniz işte tutkusu, ne bileyim işte mesela bunu İspanya'da yapılacak turnuva, orada daha çok futbol, yani 2030 İspanya Portekiz pas daha çok hissedeceğimizi düşünüyorum.
1: Kesin. Peki seviyor maddelerine geçmek isteriz abi. Var mı yani turnuvaya dair? Tabii ki hepimizin canı sıkıldı Türkiye'nin erken elenmesi kaynaklı olarak ama seviyor maddelerini de almak isterim turnuvaya dair.
0: Seviyor da ben Norveç'i çok beğendim. Hı-hı. Yani onlar da böyle takımı ilk defa, yani uzun süredir ilk defa katılmış olmalarına rağmen sanki buraları hep oynuyormuş gibi oynadılar. İşte penaltı kurtarıldı. Haaland zaten, Haaland bence bundan sonra artık büyük oyuncu gibi oynamaya başlar. Bizim geçen sene hani Alperen milli takımda çok iyi oynayıp işte NBA'de daha iyileşmesini bekliyorduk. Biraz hani iyi başlamıştı, biraz kaldı ama ona benzetim yani Haaland bu sene müthiş bir turnuva oynadı. Bence farklı bir evreye artık geçecek. Mbappe ile gerçekten yarışabilecek. Mbappe'yi de izledik, müthişti bu arada. Bayıldım ona. Ama yani zaten bilindik bir şey. Haaland'la Mbappe bundan sonra daha çok götürür gibi hissediyorum.
1: Peki Norveç. Bir diğer seviyor madden, yani Norveç aslında çok güzel cevap, hem performansıyla, hem tribünleriyle, hem Haaland'ıyla güzel cevap. Yani ben beğendim bu arada seviyor maddeni. İkinci seviyor madden var mı, ya da turnuvada o kadar sevmedim ki Türkiye gitti artık seviyor maddesi de vermek istemiyorum falan gibi bir düşünceleriniz?
0: Yok, ben şeyi yine olumsuzlukların dışında bir olumlu olarak, ben Portekiz'de de Nuno Mendes'i çok mesela beğenmiştim. Sen de organizasyon olarak sevme noktasındasın sanırım.
1: Yok, olabilir. Ama ben burada futbolcu da sayılabilir. Yani ilk cevabını Norveç olarak algıladım seviyor maddesi olarak. Diğerinde de Nuno Mendes olabilir bu arada. Yani Nuno Mendes de hiç kötü bir turnuva geçirmedi.
0: Onu da İspanya'ya bağlayacağım. Bence İspanya'yı yenmeye en çok yakışan şey, yaklaşan Portekiz'di. Çünkü zaten Nuno Mendes sol tarafı bir kişi kapattı. Yani o sakatlanana kadar kafa kafaya oynuyorlardı. Ve pozisyon, yani Yamal'ı sağda görmedik.
1: Doğru. Ya hatta ilk 50-60 dakika hatta belki de İspanya'yı en zorlayan takım aslında Portekiz. Yani Cape Verde maçını biraz düşünüyorum. İspanya tek kaleydi. Tamam, gol olmadı. Yani Cape Verde çok büyük bir iş başardı. Vozinha ile beraber, işte Cape Verde savunma attığıyla beraber ama ya kesinlikle İspanya oyununu birisi durdurduysa ilk 60 dakika Portekiz'di cümlesine %100 katılırım.
0: Peki. Yani o sakatlar önce gitti işte.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Yani tabii ki Dünya Kupası'nı konuşuyoruz, birçok detaya değiniyoruz ama biraz da Galatasaray demek istiyorum. Yani şu anda Galatasaray taraftarları en azından yani Uge Çukwu transferi haricinde soruyorum. Yani Beşiktaş'ta Salah ismi konuşuluyor. Fenerbahçe Greenwood'u indirdi. Trabzonspor'da 10 hatta 10-11 tane hamle oldu şu ana kadar. Yani transferde hareketli giren 3 tane takım var ve 4 büyüklerde son şampiyon Galatasaray'da sadece Uge Çukwu geldi. Taraftar çok bu konuda isyanda. Senin düşüncelerin neler? Galatasaray hangi bölgelere ne şekilde takviyeler yapması gerekir?
0: Şimdi yani diğer takımlarla Galatasaray'ın şöyle bir farkı var. Galatasaray'ın zaten kadrosu 3 aşağıda 5 yukarı hazır. Yani çok uzun süredir eksik olan bazı yerler var. Daha önce yayınlarda da bahsetmiştim. 10 numarada bir eksik. Ve Torreira, Lemina hattının orta sahasının bir upgrade edilmesi. Bence şu

0: Bence Ugo Şukru iyi bir transfer oluyor. Ben severim. Hani böyle uzun boylu, kesici, ön libero oyun. Yani fizikli de gördük biraz hazırlık maçında. Ama işte yani siz çok az transfer yapacaksanız burada bir tık riske girmemeniz gerekir. Şimdi Ugo Şukru biraz riskli. Çok başarılı olabilir. Çok büyük. Bir anda patlama yapar, işte bonservisini alırız, olabilir. Ama şimdi mesela Torreira'nın yerine hiç sorgulanmayacak ya da Yebina'nın yerine 6 numaraya nokta atışı yapmanız lazım. O zaman onu yapamazsanız taraftar tepkisi bir tık normal oluyor. Çok da duyuyorum, tepki gösteriyorlar taraftarlar. Şimdi 10 numarada ben hiç risk alacaklarını düşünmüyorum. Şey diyorlar, bu Paraguay ile Ensisoy'u söylüyorlar. Sanmıyorum Galatasaray'ın öyle bir risk alacağını. O da çünkü yani yine 20, yani çok iyi bir oyuncu. 20-25 milyon verecek ama 25 milyonluk katkı alabilecek mi şimdi?
1: Peki şunu sorayım, yani 10 numarada yazılan isimler üzerinden gidelim istiyorum. Yani Bruno Fernandes, Martin Ødegaard, Dani Olmo, Can Uzun gibi isimleri görüyorum. Bu isimlerin olma ihtimalleri olduğunu da dün yaptığımız akşamki yayında Galatasaray'a çok yakın kaynaklardan duydum. Sana göre senin hayalindeki Galatasaray 10 numarası kim olmalı bu isimler arasında?
0: Ben senin saydığın isimlerden gideyim. Hem de orayı Dünya Kupası ile bir bağlayayım.
1: Olur. Olur, için. Olur. Son cümleleri de alalım onunla.
0: Tabii. Bruno Fernandes mesela 38 maçta işte Premier League neredeyse 38'inde oynuyor, şey yapıyor. Mesela milli takımda o performansı veremedi. Ya da Ødegaard tam tersi. Çok iyi oynadı turnuvada çünkü kısa bir süre. Ama ligde sürekli sakatlanıyor. Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da çıkacağı büyük maçlarda fire vermemesi lazım. Yani sakatlıktan, riskten uzak bir oyuncu olarak Bruno Fernandes'i çok isterim ama maliyetli olacağı için zor görüyorum. Can Uzun'a bayılıyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu. İnşallah Galatasaray bilir. İnşallah Galatasaray'da onu geliştirebilir.
1: Can Uzun'un önünün açık olduğunu düşündüğün için de potansiyele de birazcık gitmek de gerektiğini düşünüyorsun ve buradaki ideal profilin hele hele 10+4 kuralının olduğu denklemde Can Uzun olduğunu mu anlamalıyız?
0: Yani risk, aslında diğer her şeyde ben risksiz gitmek dedim ama Can Uzun bazı özellikten dolayı risk değil. Yani Türk olması, işte şu anki durumlar ya da biraz daha arkasına çok büyük taraftar topluluğunu falan kopyalayabilir. Ben Can Uzun'a gidilmesini duygusal olarak isterim. Tabii profesyonel biri, belki daha farklı. Bruno Fernandes çok büyük bir isim. Yıllardır top seviye futbol oynuyor. Bakalım yani. Galatasaray yönetimini daha iyisini bilir deyip top onlara.
1: Güzel. Peki. Tuğberk çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.
1: Aynen öyle. Stüdyoya da bekliyoruz. Sezon yavaş yavaş başlıyor. Dakika skorlarda da güzel bir kolaj yayın yaparız beraber.
0: İnşallah, inşallah.
1: İyi, sözünü aldım artık o zaman. Kurtulamazsın. Görüşürüz abi.
0: Görüşürüz.
1: Tuğberk Çakır bizlerle beraberdi, sağ olsun. Kendisi de bizlere her zaman özellikle Galatasaray maçlarına destek veriyor ve Galatasaray maçlarında bazen yorumcumuz da oluyor. Zaman zaman geçtiğimiz sezon dakika skorlarda ben daha çok maçı sunarken, soruları yönetirken kendisi de bizim yorumcu koltuğumuzda çok fazla maçta destek olmuştu. Bir kez daha Tuğberk Çakır'a teşekkür edelim. Hatta Berkay Çakır'a da teşekkür edelim. Evet, kısa bir araya gitmeden önce de bir dinleyicimizin özel bir sorusu var. Rıdvan Bey yazmış. Can Bey kolay gelsin. Bursa'dan selamlar. Öncelikle Bursa'ya kocaman sevgilerimizi iletelim. Bursa sporluyum demiş. Şükür birinci ligde olmamıza demiş. Lincoln, Henrique ve Kelechi Iheanacho'yu getirdik. Yorumunuz nedir demiş. Ya öncelikle çok iyi iki transfer. Şöyle diye yorumlayabilirim birazcık. Şimdi Kelechi Iheanacho bence ya çok özel bir oyuncu. Çok hareketli bir santrafor ve yani bu gezici, mobil diyebileceğimiz pres oyununa da yatkın. Bağlantıda bazı noktalarda sıkıntısı olabilir ama kenarda oynayabilme potansiyeli olan bir oyuncu. Muhtemelen uçta oynayacaktır diye düşünüyorum Kelechi Iheanacho'nun. Yani tabii ki Avrupa kariyeri inanılmaz olduğunu söyleyebilirim ki Lincoln Henrique'nin de hem duran top becerisi hem ceza sahası yayından kaleyi doğrudan görebilmesi kaynaklı. Biraz da hani birincilik seviyesi o 10 numaradaki mahir işleri yapma görevinde bence çok başarılı oldu.

olabilir. Oyuncuyu birçok mevkide de kullanabilir Bursaspor. Yani 8'de oynar, hatta sol bek de oynayabilir ama sol bek oynayacağını zannetmiyorum. Biraz daha merkezde, biraz daha mahir bir rolde olacağını düşünüyorum. Yani mutlaka çok etki yaratacaktır. Hatta Süper Lig'e göz kırptırır yani bu transferler diye düşünüyorum. Bursaspor demişken de buradan Rahmi Çelikkol'a da selamlarımı yollamış olayım. Kendisi de benim çok sevdiğim

0: hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ha, Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin'in %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard hamlesi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. Ha, el alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili. Yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı. Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim. Etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak. Performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da N1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takım

Bunlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabii oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti. Yani 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar şey sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da şey, iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maç izliyoruz, Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maç izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey, ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın eline istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam? Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır, kızarsınız.
daha yaşlıca bir oyuncu alır kızarsınız emeklilik lokali mi burası diye. Yani önemli olan buradaki böyle politikayı...

stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu aldığı zaman kafayı kaldıran bir futbolcu. Geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor. Uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani. Öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercihi yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın, Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, 2 stoper önüne kadar geldi, bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı. Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leslie inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir. Fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı ön seziyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu hamle Can Uzun

0: arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır. Ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Üko Çukwu ile ilgili. Üko Çukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici altı gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıştı. Yani o artık oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Lavonovskis'ine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben bir iki maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam. Hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engelledi ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükseltip bu vesileyle ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Dünya Kupası sahibini buluyor. Dev finalin nabzı Messi'ne de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Messi'de dakika dakika canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam bitti.
4: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi Polonya dilinde kelime anlamı

0: olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam. Türkiye'nin en...
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirdi.

0: değerlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 golü ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran noktada tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyo. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
4: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Küçük bir aksaklıkla birazcık geç girdik. Teknik sıkıntılar, malum yaz ayları geldi. Burada da radyoda biz de pişiyoruz. O yüzden küçük teknik eklemeler yaptık. Neyse bunları geçiyorum. Geçen hafta yoktuk. Amerika Rüyası'nın bu bölümünde artık beklenen an geldi. Biz

0: Mayıs ayında bu yolculuğa çıkmıştık. Bir aydır, hatta daha uzun süredir, yani turnuva başladığından öncesinde de biz bunların içindeydik. Turnuva, güzel bir turnuva yaşadık. Her ne kadar saatler farklı olsa da biz özellikle Türkiye'dekiler, belki Avrupa'daki dinleyiciler de, tahmin ediyorum izleyiciler de, birçok maçı özetlerden takip etmiş, tekrarlara kalmış olabilir ama beklediğimizden çok daha başarılı bir, çok daha eğlenceli bir turnuva oldu. Ve bu akşam finale geçmeden önce de öncelikle dün akşam oynanan üçüncülük maçı da bize yine bu turnuvanın ne kadar eğlenceli olabileceğini gösterdi. Ne diyorsun Baran?
1: Vallahi dün tadı damağımızda kaldı, bir maçı geride bıraktık. Ama tabii ki bunu hani şey değerlendirmek lazım. Futbol taktik disiplin ciddiyeti içinde çok aslında başarısız bir maç tabii ki. Üçüncülük maçlarına gerek var mı yok mu? Her zaman hani Euro'larda olmuyor, Dünya Kupalarında oluyor. Çok tartışılan bir konu. Bence de üçüncülük maçı saçma bir formalite. O takımları yarı finalde elendikten sonra üçüncülüğe motive etmek de çok zor. Atıyorum hani Türkiye'ysen, Fas'san, hani tarihindeki en büyük başarını elde edeceksen bir nebze motive oluyorsun o maça yine, ama hani İngiltere, Fransa gibi ülkeleri gerçekten buraya konsantre etmek kolay olmuyor. Ki dün de böyle bir maç gördük. Hiç sıfır ciddiyet, çok konsantre olmayan, çok geçirgen bir futbolun oynandı. İnan Özdemir'in, yanılmıyorsam, bir tweetini gördüm dün. Tarihin en iyi halı saha maçı. Yani gerçekten bir maçtan çok halı saha maçına benzedi. Ama futbol severler için inanılmaz, seyir zevki inanılmaz güzel bir maç oldu. Ben çok eğlendim. Nasıl geçtiğini anlamadım. Hani devam etsek herhalde 20 gole kadar gidecekti. 10 gol gördük ama.
0: 10 yapan kazansın.
1: Bir yarım saat daha gitse 20 gol olacaktı herhalde.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Avrupa çöküyor mu?
1: Vallahi.
0: İngiltere ile Fransa buraya kaldılar.
1: Diyemeyiz. İspanya'nın bugün kupayla tamamlayacağını tahmin ediyorum da birazdan konuşuruz orayı.
0: Orada geleceğiz. Tabii ki 3. maç yine tartışılıyor. Yine atletikte makaleler
1: çıkmış
0: gördüm
1: falan ama. Çok pardon. Alan Shearer, İngiliz efsane forvet, demiş ki yarı finalde elenen takımın işte birkaç gün sonra üçüncülük maçına çıkması büyük saçmalık. Sırf para için oynanıyor. Aksel'de üçüncülük maçının ne gibi bir kıymeti var, demiş. Ama dün akşamdan sonra pişman olmuş mudur? Çünkü İngiltere'nin de bir yandan 1966'da kazandıkları kupadan sonraki en büyük başarısı, en büyük derecesi oldu bu üçüncülük. Yine İngilizler için fena bitmedi diyebiliriz turnuva. Tabii ki bir yandan da ağızlarında acı bir tat bırakmıştır. Çünkü gerçekten dün böyle o Saka ile oynadıkları o akıcı futbolu gördükten sonra nasıl Arjantin maçında 90 dakika Saka'dan faydalanmadan o maçı bitirdi Tuchel, çok büyük bir hata yapmış gibi gözüküyor. Yani Tuchel'e çok büyük bir fatura var gibi gözüküyor burada. O faturayı ödeyecek mi ve istifa etmeyeceğini açıkladı ama bizim Montella gibi, ne olacak sonunda bilmiyorum ama gerçekten Arjantin maçını normal olarak İngiltere'nin kazanması gerekiyordu. 1-0'dan sonra çok yattı. Bu da gerçekten dünkü futboldan sonra da biraz acı tat olarak da onlarda kalmış olabilir. Yine dediğim gibi 1966'dan sonraki en büyük başarıları oldu ama bir yandan İngiltere bir noktada bu hasrete son vermek isteyecektir artık.
0: Bir yandan bu şimdi 3. maçta tartışılıyor ama dünkü maçın kendi özelinde ayrı bir değeri de var aslında. Her ne kadar oyuncuların motivasyonu tartışılsa, işte halı saha maçı falan filan dense de, birincisi İngiltere-Fransa rekabeti her zaman, hani her alanda bu iki ülke arasında çok güçlü.
1: Tabii ki 100 yıl savaşları, 30 aynen. yıl savaşları tarihte bunlar, çok karşı karşıya gelmiş iki ülke.
0: Birbirini seven ama ayrılamayan iki, şey sevmeyen ama ayrılamayan iki sevgili gibiler. İkincisi de şeydi, Deschamps'ın son maçıydı ve bunun içinde maç öncesinde Mbappé'nin demeçleri de vardı.
1: Tekrar son bölümde de bir sitem etmiştim. Tekrar sitem edeceğim abi. Deschamps abi. Deschamps demeyin abi. Hünkar Mutlu yarı final maçında Deschamps diyerek ilk defa doğru anlatımını gördüğüm spiker oldu.
0: Bizden mi duydu diyorsun?
1: Hayır, estağfurullah ama hani gerçekten hani o özel bir tebrik hak ediyor bence bu konuda. Hani Fransızca'da o E'nin Ö'ye okunmasından çok kişi yanılıyor. Dün de Özkan Öztürk sevgili orada bir yine yanılmış oldu diyeyim. Ama o beni biraz tırmalıyor, o yüzden tekrar tekrar bunu yaşadıkça. Ama dediğin gibi 14 yıl sonra Deschamps'a veda ediyor Fransa. Evet. Zidane'a da Türkiye maçıyla merhaba diyecekler. Piyango Türkiye'ye mi vuracak burada, bakalım.
0: Yani Zidane muhtemelen şu an avuçlarını ellerine avuçlarını böyle kaşıyordur. Ben Deschamps başarılı olamadığına göre bundan sonra ben iyi bir şeyler yapabilirim diye umutlanıyorum.
1: Deschamps başarılı mıydı, başarısız mıydı?
0: Yani son turnuva üzerinde bahsediyorum. Yani
1: tartışmaya açık. Hayır, böyle yok, ben genel konuşuyorum. Çünkü Deschamps'ın çalıştırdığı dönemde Fransa iyi bir

0: jenerasyonu ilk geldiğinde 2012'de yoktu. Ama zaman içinde bunda Deschamps'ın payı ne kadar var ne kadar yok tartışılır ama çok güçlü bir jenerasyon elde etti Fransa ve bu jenerasyonla evinde oynadığı ilk büyük turnuva delik ya Dünya Kupası'ndan sonra 2014'ten sonra Euro 2016'da evinde oynadı ve finalde Portekiz'e kaybetti. Bu bir hayal kırıklığıydı Fransızlar için, güçlü bir jenerasyonla evinde organize ettiği bir turnuvada kaybetmek finalde. Daha sonra 2018 Dünya Kupası'nı kazandı ve tabii ki 2016'yı her şeyi unutturdu. Dünya Kupası şampiyonun her şeyin önünde şüphesiz. Ama sonrasında yine son turnuvada finalde kaybetti. Bu turnuvada da yarı finalde İspanya ne istediyse o oynandı. Çok rahat elendi diyelim bence. Yani iyi bir jenerasyonla zaten hep zirvelerde olması bekleniyordu ama o zirvelerde ne kadar kupa kazandı etti. Yani işte bir baktığında büyük turnuva Dünya Kupası'nı kazandı. Bir tane, o da tabii ki şüphesiz büyük başarı ama 14 yılda bu jenerasyona daha fazlası olur muydu? Bence Fransa bunu çokça tartışıyordur. Sen de, biz bu arada hani şeyi de gelelim. Çeyrek final, yarı final o dönemde bir program atlamış olduk. Uğurcan Paris'teydi bir işleri için. Paris'te o Fransızların o atmosferi nasıldı? Bu elenişe de denk geldin. Hani orayı belki bir senden de dinleyebiliriz.
1: Ya vallahi çok ilginçti. Öncelikle sağlık dinleyicilerimizden özür dilerim. Bu arada yine ben araya gireyim ve bize yazmak isterseniz 0212 273 10 10'dan bize ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum. Şöyle, evet, maalesef bazı erteleyemeyeceğim işler için Paris'e gitmem gerekti. Şey, çok kötü bir yere gitmiş gibi söylüyorum. Paris'e gitmem gerekti. çok keyifli değildi bu arada. Bir kere hava 36 dereceydi. Yani yanıyordu.
0: Sıcaktan ölünecek kadar var diyorsun.
1: Sıcaktan Avrupa'da bu son iki sıcak dalgasında şu son bir ay içerisinde fazladan, istatistiksel olarak fazladan 12 bin kişi öldü. Bunun 2000'i Fransa'da. Gerçekten çok sıcak ve Fransa'nın işte bu klimatizasyon kullanmama politikası yüzünden ve özellikle Paris'in de yapılı çevresinin getirdiği imar kanunlarından dolayı çoğu yerde klima takamamak yüzünden her yer çok sıcak ve cidden acı çekiyorsunuz. Buna rağmen tabii ki özellikle futbol severler kesinlikle randevudaydı yani maçları izlemek için. Çünkü şöyle bir avantaj var. Bir kere her yere ekran kuruluyor. Bütün her yerde barlar, kafeler dışarıya ekran kuruyorlar. Herkes dışarıdan maçları izliyor falan. Mesela ilk Fas maçında hani hayat durmuştu. Bildiğin Paris boşalmış ve herkes ya evinde ya da barların önünde birikerek maçı izliyordu. Artık hani yani otobüs şoförleri bile korna çalarak falan geçiyordu hani Fas'a gol attığında Fransa. Çok
0: onlar Faslı otobüs şoförleri falan.
1: yani çok eğlenceliydi ve şey, gazı vardı tabii ki hani. Biz Fas'ı da 2-0 yendik ve buradan sonra artık önünü hani kimse bizi durduramaz gazıyla ilerliyordu Fransa. Tabii yarı final maçı hiç öyle olmadı.
0: Ben bunu bu arada hep programı dinleyen Sadık...
1: Sen başından beri söylüyordun, ben de inanmıyordum.
0: Başından beri Fransa'nın balonluğunu anlatıyordum. Yani tabii ki balon değil, çok güçlü bir takım şüphesiz, yani biraz abartıyorum ama...
1: Sanki gruptan çıkamadılar, çok, öyle konuşuyorsun ki.
0: Tabii Türkiye gibi bir balon değil şüphesiz. Burada Fransa'nın sadece çok güçlü bir rakiple, daha organize bir takımla karşılaştığında yaşayabileceği problemleri... grupta bana Norveç maçı göstermişti. Norveç çok rotasyonlu, işte Haaland'ı malandı oynatmadan oynadığı Fransa maçında. Belki o maçı 4-1 kaybetti ama Fransa'ya çok pozisyon buldu o kadroyla bile. Fransa'nın o geçirgenliği gözüme çarpmıştı ve güçlü organize bir takım geldiğinde de problem yaşatabileceğini tahmin ediyordum. Hatta tahminim Almanya'nın Paraguay'ı eleyip Fransa'yı da elemesi yönündeydi ama Almanya Paraguay'a takılınca Fransa da Paraguay'a aynı şekilde takıldı ama bir şekilde skoru aldı 1-0. Devamında hani Fas Saibari'siz oynadı falan, hani çok güçlü bir Fas da göremedik orada. Devam etti ama İspanya çok güçlü bir takım gerçekten. Çok organize bir şekilde Fransa'ya ne istediyse onu oynattı. Topu göstermedi. Yani organize olamadı Fransa. Pas pas pas İspanya, bildiğimiz İspanya'ydı ve Fransa'yı bir şekilde öldürdü. Ve dün de artık mental olarak da o yarı finalden sonra konsantre olamayışını Fransa'nın rotasyonla beraber de. Şimdi sen savunma hattının dörtlüsünü olduğu gibi değiştirirsen zaten İngiltere'den en az üçlük olursun. O savunma hattını değiştirmek, öyle rotasyon yapmak o kadar kolay işler değil tek maçta. Ve bunu yaptığında da bedelini 6 gol olarak ödemiş oldu Fransa. Yine ikinci yarı, yani ofans, yani bu dağınıklığına rağmen Fransa'nın hücum hattında ne kadar etkili olduğunu yine gördük. Hani ikinci yarıda değişikliklerle beraber bir anda maç dönüyor mu dedik. Çok heyecanlı bir yere gitti gerçekten. Ben bu arada 3.

0: oyunculuk maçlarının bir bu eleştirdim ama bir de sevdiğim yönü var. Yani şimdi iki takım da rahat olunca daha gollü eşleşmeler, daha böyle rahat, seyir zevki yüksek maçlar görüyoruz. Türkiye Güney Kore'ye de böyleydi 3-2. İşte 2010 Dünya Kupası'nda Almanya Uruguay hatırlıyorum 3-2. Böyle daha eğlenceli geçiyor bir şekilde. Daha rahat bir futbol oynanıyor. Bir yandan da öyle bir keyif yaşatıyor Dünya Kupası bitmeden, finalden hemen öncesinde.
1: Bir All-Star maçı gibi oluyor. Hani.
0: Aynen öyle. Yani Dünya Kupası'na iz bırakmış iki takım ama finali bir şekilde görememiş iki takımın böyle bir rahat futbol oynadığı bir maç oluyor. Kalsın diyelim yine de, ya kaldırılmasın bir şekilde biz güzel maçlar izleyelim.
1: Yeteneklerini de çok güzel sergiliyorlar. Biz de hani bu adam bunları yapabiliyor muymuş diyoruz mesela Saka'da ya, olduğu gibi. Hani.
0: Saka'yı ben mesela dün o kadar gol oldu ki golleri hatırlamakta zorlanıyorum. Saka'nın hat-trick'ini hatırlamakta zorlanıyorum. Hı. Çünkü Bellingham da öyle bir golle bitirdi ki maçı. Gerçekten evet. Bellingham'ın golü tek başına kaldı maçtan bana yani. Hani kesinlikle. Mbappe'nin tabii yine hani rekorları kırdı. Dünya Kupası'nda şu an 10 gole ulaştı ve Dünya Kupası tarihinde de çift taneli, tek turnuvada çift taneli sayıya ulaşan 4. futbolcu oldu. Gene tüm zamanlar gol krallığında da Messi 21 ile liderdi. 22 oldu Mbappe. Onu da geride bırakmış oldu. Messi bugün gol atamazsa Mbappe tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu şimdiden olacak. Bir sonraki Dünya Kupalarında da oynayacağını varsayarsak kırılması zor bir yere doğru gidiyor onun rekoru.
1: Bu arada şey de vardı. Pardon, lafını böldüm. Aynı zamanda benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Fransa özelinde Olise'nin kaçırdığı net pozisyonlar. Hepsini ya. Atsa o da bir 10 gol atmıştı.
0: Aynen öyle. Olise bu arada çok enteresan. O da çok zor bir rekor imza attı. O da tek turnuvada 7 asistle tüm zamanlar tek turnuva asist rekorunu Pele'den aldı. Pele'nin 6'ydı rekoru. Olise burada 7 olarak turnuvayı asist kralı olarak artık tamamladı. Messi'nin 4 asisti var ama bu akşam 3 asist yapacağını çok zannetmediğim için rahatça bunu söylüyorum şimdiden. Ama tabii dün kaçırdıkları gerçekten şanssız bir günündeydi. Onlar da gol olsaydı Fransa saçma sapan bir geri dönüş ve saçma sapan da bir skoru bize gösterebilirdi. Onu da söylemek lazım. Olise'nin de İngiliz aslında oluşu.
1: Evet, İngiltere doğumlu.
0: Ben ayakları gitmedi işte şeklinde şaka yapıyorum.
1: Olise bu arada bu Fransa elenmeden önce büyük bir internet fenomeni de oldu.
0: Olise'nin Fransızlığı...
1: Olise'nin babası mı Fransız?
0: Çünkü Nijerya asıllı. Nijerya'da İngiliz sömürgesi zaten. Hani o yüzden tam bir İngiliz aslında baktığında İngiltere'de oldu.
1: Bir taraftan Nijerya asıllı galiba Fransız. Diğer taraftan Faslı. Ama İngiltere doğuyor. Fransız pasaportu var. Fransa'yı seçiyor.
0: Enteresan.
1: Hani böyle garip bir abimiz.
0: Ama aslında İngiliz Fransızcasında düzgün olmaması Fransa'da eleştirilere.
1: Tabii ama sonra işte iyi oynayınca herkes çok benimsedi falan.
0: Tabii, çok önemli oyuncu şüphesiz.
1: İşte böyle bu hiçbir yerde yorum yapmayan, çok konuşmayan tavrı da bayağı bir kendi etrafında bir mistik bir hava yarattı falan. Çok.
0: O belki dildeki yetersizliğinden.
1: Yok, İngilizce şeylerde de öyle. Röportajlarda falan da öyle. Çok konuşmayı sevmiyor. Neyse, bu kadar Olise yeter. Konumuza dönelim. Üçüncülük maçında böyle izlemiş olduk. Yani belki sadece...
0: Bir de şey söyleyeyim. Jude Bellingham'a gelelim. Jude Bellingham sonradan girdi. Dün bayağı İngiltere'nin de rotasyonu vardı. Harry Kane hiç oyuna sokmadı. Harry Kane kendimi istemedi. Yoksa yaptığı son yarı finalden sonra yaptığı eleştirel açıklamalardan mı oynatmadı Tuchel? Burayı bilmiyorum açıkçası. Bir açıklama sonrasında geldiyse de kaçırmış olabilirim. Ama yani Harry Kane'in oynamaması... Bana enteresan geldi. Gol krallığında da iddialı bir yere gidebilirdi dünkü skoru da görünce. Bilmiyorum. Jude Bellingham'ın da sonradan aldığı bir gol atınca 7 golle 6 goldü Kane. Jude Bellingham, Harry Kane'i de geçmiş oldu ve İngiltere'nin Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları büyük turnuvalar tarihinde bir turnuvada en fazla gol atan oyuncusu oldu. İngiltere tarihine geçti Jude. Onu söyleyebiliriz.
1: Ya Harry Kane bunlardan büyük bir oyuncu. Öyle istatistikmiş, rekor kırmakmış. Adam oyununa bakıyor.
0: Futbol, dünya futbolu Ronaldo Messi'den sonra özellikle iyice istatistiğe gitti. Bu herkes bir rekor kırmanın peşinde. Saçma sayılar konuşuyoruz. Eskiden konuşamadığımız sayılar konuşuyoruz. Çünkü ben çocukken hatırlıyorum. Ya çocukken de değil artık. Onun rekorunun tamamlanması benim gençliğime, 20 yaşıma falan geldi ama... Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoru böyle çok kırılamaz, saçma sapan bir rekor olarak konuşuluyordu. Hiç ben hayal edemezdim o zaman Klose'nin rekorunun kırılacağını. Şu an Mbappe, Messi ikisi de ezdi geçtiler. Yani Mbappe daha önümüzdeki turnuvalarda da onu arttıracak muhtemelen. Dünya futbolu istatistik anlamında katlanarak devam ediyor.
1: Hatta böyle eleştiriler var. İstatistiklerin, beklentilerin futbola çok fazla müdahil olduğuna dair hani... oynanacak maçlara etkiliyor.

0: iddia evet,
1: yani Messi'ye özellikle bu turnuvalarda hep şey konuşuluyor. Messi'ye Dünya Kupası kazandırılsın diye böyle FIFA iteliyor mu falan filan gibi insanların komplo teorileri de konuşuluyor.
0: İnsanlar komplo teorisi çok seviyorlar.
1: Evet. Ya ben bu akşam göreceğiz İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Çok o kadar da değil yani. Tabii ki final tek maç her şey olabilir. Arjantin de çok zayıf bir takım değil sonuçta. Yani zayıf bir takım değil sonuçta. Güçlü bir takım. Onlar da bir sürü rekorla peş peşe yenilmezlik rekoruyla geliyorlar. Hatta o rekoru da söyleyeyim. Arjantin abi İngilizce önümde görünce ben de Arjantin'e kaydı ağzım, kusura bakmayın. Arjantin şu anda bu maçı kazanırsa 15 maç üst üste kazanma olarak milli takımlar rekorunu kıracak. Bu rekor 1997'de üst üste 14 maç kazanan Brezilya'ya aitti. Brezilya Arjantin arasındaki futbol çekişmesini de biliyoruz ve hani Arjantin için şüphesiz onların rekorunu kırmak ekstra ve önemli olacaktır. Peşinde de Dünya Kupası var zaten, rekordan bağımsız. Bu maçı zaten kazanmak her şeyden önemli. Çok üst üste kazandıkları ve iyi gittikleri bir dönemdeler. Ya onları küçümsemek adına söylemiyorum kesinlikle, ama İspanya'yı çok organize ve sahada daha favori taraf olarak görüyorum. Burada Arjantin istatistiğinden bahsetmişken, son kaybettikleri maçta bu Dünya Kupaları sürecinde 2022'nin ilk maçı Suudi Arabistan karşısında, maçın hakemi Slavko Vinčić, bu akşam finalin hakemi. O kötü istatistik de Arjantin adına belki bugün de tekrarlanabilir mi? Vinčić, Maradona ne kadar Arjantin'de tanrı figürü ise Vinčić de o kadar şeytani bir figür olarak onların önüne çıkabilir bu akşam öyle bir şey olursa.
0: Totem yapanlar bunları düşünüyordur muhtemelen.
1: Tabii bu istatistikler her zaman böyle maçlardan önce ilgi çeker.
0: Peki sen şey ne diyorsun? Yani anladığım kadarıyla İspanya'yı sen hep favori görüyordun ama Arjantin'de böyle bir yere gelmesini beklemiyordun. Hani İngiltere'yi elemelerine
1: ben ne diyorsun? Ben İngiltere'yi elemesini beklemiyordum, itiraf evet. edeyim. Çünkü İngiltere'yi güçlü bir takım olarak görüyorum turnuvadaki gidişatıyla da. Çok göze hoş gelen, çok böyle akışkan bir futbol oynamıyorlar. Bir de Hırvatistan maçında öyle bir futbol izlettiler açıkçası. Bir de dün akşam o da artık rotasyonlu kadrolarla üçüncülük maçı olunca. Ama daha sağlam bir ekipti İngiltere fizik güç olarak da. Ama Arjantin o maçta İngiltere'yi döve döve yendi. Yani biraz bozdu. Futbolun biraz karanlık yüzünü gösterdi. İngiltere aslında buna rağmen golü buldu. Öne de geçti. Ama ondan sonra Tuchel'in yaptığı tercihler, artık beşli savunmaya dönüş, işte Saka zaten oyuna hiç sokmadı. Gordon'u oyundan çıkarışı, artık o geçişleri kimle yapacaksın? Arjantin hadi kapandın. Kapan çıkı oynayacak futbolcun kalmadı sahada. Çok çok kötü bir taktiksel tercihlerle tamamen otobüs çekeyim ve bekleyeyim'e dönünce, artık Enzo'nun şutu bir yerde o gol olunca ikincinin de geleceği çok belliydi gibiydi ve Arjantin Tuchel'in futbol garabeti bir taktik savaşını yenmeyi başardı. Maçtan sonra da çok enteresan. Şimdi Arjantin'le İngiltere abi. Şimdi İngiltere, Arjantin, Brezilya rekabetinden bahsettik. Daha da büyük bir rekabet tabii tarihte. O şey adaları. Ne adaları?
0: Falkland.
1: Falkland adaları sebebiyle aralarındaki rekabet futbolun dışında da çok büyük. 86 Dünya Kupası, işte Maradona'nın elle attığı, eledikleri maç, işte tam o savaş sürecine denk gelen maç. Sonrasında Beckham'ın Simeone'ye yaptığı müdahale, Beckham'ın atılışı ve İngiltere'de bir hain olarak hayatını sürdürmeye çalışışı. Çok ikonik maçlar var aralarında ve bunun sonrasında da bu maç, İngiltere tam kazanmaya yakınken Arjantin son dakika mucizevi 85'ten sonra iki golle geri dönüyor. Bu da kesinlikle tarihe geçen bir maç oldu ve Arjantinli futbolcuların maçtan sonra işte Falkland bizimdir pankartıyla tribünlere bir kutlama yapması ve bu kutlamayı yapan futbolcuların birçoğu, şimdi futbolcuların isimlerini söyleme o haberi bulmam lazım ama önemli değil. İşte McAllister gibi işte aklıma ilk gelenler, birkaçı İngiltere'de oynuyorlar. Şimdi İngiltere böyle şeylere çok takıktır. Zamanında Alpay Özalan'ın Beckham'a tükürmesi sonrası İngiltere kariyeri bitmişti. İngiltere-Türkiye maçında. Şimdi Arjantin'de İngiltere'de oynayan bu oyuncuların yaptığı bu hareket İngiltere kariyerleri acaba bitecek mi tartışmalarını başlattı bile dünya basınında. Ya o aralardaki rekabet dolayısıyla da çok büyük bir maçtı. Ne orayı geçelim ya. Yarı finale şimdi sen beni heyecanla soktun tekrar o olaylara ama artık finale odaklanalım. İngiltere'de 3. bitirdi.
0: 11 alayı geri verin.
1: Aynen öyle, oralara çok şey yapmayalım artık.
0: Bunu soyadım da adının McAllister olması bu arada.
1: Yani tam bir İrlandalı.
0: Tam bir Arjantin.

0: Tamam. Ya bir de ya sonuçta ilginç hani bu Messi'nin tekrar hikaye yazıyor olması, bu maçtan sonraki oyuncuların bu duygulu halleri falan, hani futbol için güzel bir hikayeydi.
1: Damga vuruyor gerçekten. Hak yani Dünya Kupası'nı Messi'ye vermeye çalışıyorlar falan filan. Ama yani öyle diyor, hani ben inandığım için söylemiyorum ama yani damga vuruyor adam, 39 yaşında yine 85. dakikaya yenik giren takımını 2 asistle bir şey, yani ilki çok asist denir mi bilmiyorum, Enzo'nun şutu artık oradan tamamen Enzo'ya yazar ama en azından ikinci asisti Lautaro'ya yaptığı orta çok iyi. Messi kesinlikle bu turnuvaya yine 39 yaşında damga vurdu, saygıyı hak ediyor. Ama bilmiyorum, hani bazı tavırları da futbol severlerin, hani Messi'ci olmayanların en azından itici gelen tavırları da var. O yüzden sırf Messi'ye olan gıcıklıktan İspanyol olan bugün de var. Messi'ye hayran olan, o yüzden Arjantinli olan da var. Bugün Türkiye herhalde ikiye bölünecek. Yani dünya ikiye bölünecek bu anlamda.
0: Ben birkaç gündür Messi formalı insanları görüyorum sokaklarda.
1: Tabii ki. Yani, büyük çılgınlık.
0: Çok ilginç. Şimdi birazdan final maçına geçeceğiz. Ondan önce bir kısa bir araya gidiyoruz. Tekrar beraber olmak üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Dünya Kupası sahibini buluyor. Dev finalin nabzı Messi'de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Messi'de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
6: Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Artık yine beklenen, en beklenen olaya, finali konuşmaya başlıyoruz. Önce final öncesi son biraz haberlere girelim.
7: Biraz magazin yapalım.
6: Magazin yani yapalım. Sen yayından önce söylemiştin bana, bir yüzük meselesi çıktı ortaya.
7: Amerikanizasyon devam ediyor tüm hızıyla. Finale de damga vurdu.
6: NFL'den NBA'den sonra yine bir artık kim yapıyor, kim bunlar ekmek yiyor bu yüzüklerden bilmiyorum ama bir 2026 Dünya Kupası yüzükleri yapılacak.
7: 2026 adet yapılacak bu arada.
6: Bunların 30 tanesi oyunculara gidecek, kazanan takıma.
7: Aynen.
6: Geri kalanı kaç paraya satılacaktı?
7: Yüzüğün değeri 130 bin dolar alabilene. Güzel bir anıdır.

0: 130 bin dolarcık 1990 tane 96 tane hmm. yüzük var. Hala tabii ki satışta olan en büyük, en pahalı maç bileti yine 2 milyon dolardan.
1: Bu arada bence çok büyük bir koleksiyon değeri olur. Yani bugün 130 bin dolara alan 30 yıl sonra onu çok daha yüksek bir şeye satma ihtimali var.
0: Var eğer.
1: Yani parası olan için mantıklı olabilir.
0: Tabii yani o kadar da yani bundan sonra bu yüzük tek bu Dünya Kupası'nda mı has yapılacak yoksa devamı gelecek mi?
1: Devamı gelmez. Bu tamamen bir Amerikan geleneği.
0: Her türlü değeri çok olacak yani kesin. Yüzüğün tasarımı bilinmiyor hala.
1: Yo biliniyor.
0: Yo bilmiyoruz dedim ben.
1: Biliniyor ben yüzüğü gördüm yani. Nasıl bilinmiyor bu akşam dağıtılacak yüzük yapılmamış olabilir mi?
0: Ben artikel gördüm. Neyse tamam biliniyor.
1: Biliniyor açıp bakabilirsiniz.
0: Tamam benden yanlış haberler bana inanmayın. daha inanması kolay bir haberden devam edelim. Başkan Donald Trump maça gidecek.
1: Kupayı verecek
0: ve tabii ki çok sağlam bir koruma ekibiyle geliyor. Neler var bunun için? Neler yok ki? Savaş uçakları, keskin nişancılar, FBI ajanları.
1: Ya ben açıkçası bir taraftar olarak stadyumun çatısında keskin nişancılar, içimde, sağımda, solumda binlerce FBI ajanı, tepemden savaş uçakları geçiyor. Ya böyle bir ortamda maçı ne kadar izlemek isterim, kendimi ne kadar güvende hissederim. Ya çok emin değilim ya. Çok artık kupayı vermeseydin daha sevimli mi bitseydi acaba bu turnuva diyeceğim.
0: Ya önemli olan senin güvende hissetmen değil, onun güvende hissetmesi sonuçta bir şey buluyor ama.
1: Biraz öyle oldu. Şimdi Rusya'yı çok hatırlayamadım. Büyük ihtimal şey de öyleydi. Onu da Soçi şey yapmayalım. Mi? Tek taraflı bakmayalım. 2018'de Rusya Dünya Kupası finalinde de Putin'e benzer önlemler büyük ihtimal alınmıştı. Ama bu
0: onu
1: yine
0: bilmiyorduk.
1: Ya o zaman o biliyorduk. Bilmiyorum yani aradan yıllar geçti. Belki unuttuk ama şimdi Trump'la tekrar bu liderlerin korunma saçmalığı tekrar gözümüze çarptı. Yani biraz ayaklarınız yere bassın halka inin diyeyim ya. Kupayı o kadar vermeye meraklıysan bu kadar, o savaş uçaklarınla da oraya gelme top tüfek.
0: Yani bilmiyorum ki yani Donald Trump'ın da sonuçta şöyle şeyler var yani Donald Trump'a kaç kere saldırı girişiminde bulundu falan filan. Hani bir yandan da anlaşılabilir böyle bir tedbir alınıyor olması. Hani öyle, bu kadar FBI ajanı geliyormuş, satılmayan çok bilet var. Belki doldurmak için birkaç ajanı da sivil
1: olabilirler. Ya onlar tabii muhtemelen sivil de olacak tribünde, sağ kenarında da olacaktır. Bakalım. Ya biz onları görmeyeceğiz. Bizi ilgilendiren bir kısım değil ama enteresan bir haber olduğu için paylaşmak istedik.
0: Bir de bir neydi? Çin haberimiz var.
1: Bir de Çin haberi evet. Yine bu da Amerikan kapitalizminin yine gözler önüne serildiği. Ama bu ya Amerika buradan ne pay alıyor bilmiyorum. Açıkçası bu FIFA'nın direkt geliri olarak biliyorum. Haber en azından öyle. Maçtaki çimler 350 ile 3000 dolar arasında satışa çıkacak. Buradan da FIFA'nın 11 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu da ilk defa gördüğüm bir uygulama, maçın final çiminin satışa çıkması. Belki daha önce olmuştur ama ilk defa dikkatimi çekti böyle bir haber. O da enteresan. Bu da alınabilir ya. Bu da güzel bir anıdır yani. 350 dolar verilir mi? Param varsa verilir. 3000 dolarlık çimin farkı ne? Santra çimi mi artık? O dağ sahanın özel yerlerinin çimi mi? O bilmiyorum artık ama.
0: Messi'nin bastığı
1: çim. Tam orta yuvarlağın tabii en pahalı olması. Büyük ihtimal öyledir. Penaltı noktası falan bunlar. Ya da maç içinde bir pozisyon olur. Tam o pozisyonun olduğu yerin çimi daha pahalıya satılır. Muhtemelen öyle kategorizasyonlar olacak. Bunlar bir de magazin haberlerinin sonuncusu vardı Uğurcan. Onu da atlamayalım. Bu da devre arası şovları.
0: Tabii ki. Ne kadar süreceği tartışılıyordu.
1: Yarım saat şeklinde iki hafta haberler gitti geldi ve kimse bunu yalanlamadı. Yani yarım saat hatta şeye kadar gitti bu haberler. Türkiye Futbol Federasyonu bunu Süper Lig'de de uygulayacak gibi bir saçmalığa kadar gitti. Bu gerçekten düşünüldüyse herhalde herhangi bir federasyonun yaptığı en büyük skandal olabilir. Değerlendirilmesi bile bu skandalın boyutunu benim için o noktaya taşır. Çünkü bu yani futbolun doğasına aykırı, devre arası yarım saat falan olmaz. Bu
0: olmaz öyle bir şey ya çok.
1: Sepp Blatter de eski FIFA başkanı da çıktı dedi zaten. FIFA ne yapıyorsun? Yani Super Bowl mu bu, futbolun ruhunu öldüreceksin falan gibi. Blatter de Infantino'ya salladı. Yani ama sonunda FIFA çıktı bu eleştirilerden sonra aslında yarım saat olmayacağını, bunun 17 dakika süreceğini, işte 11 dakika

0: Shakira'lar, Madonna'lar, işte Justin Bieber'lar çıkacak, şov yapacak 11 dakikada üst üste. Geçişkenli böyle, yine açılışta olduğu gibi.
1: Ne anladım ben o şovdan?
0: Evet,
1: herkes 2
0: yani,
1: dakika geçiyor
0: sonra. Çok hızlı biri çıkıyor, öteki sahne kenarından
1: çıkıyor. Aynı anda mı çıkacaklar?
0: Figüren aynı anda olmuyor. Onlar peş peşe oluyor genelde ama. Sonra da 6 dakika işte o sahnenin kurulumu, kaldırımı, çimlerin ıslatılması tamamlanıp. Bu da bana riskli geldi. Çünkü normalde bu çim

0: varlık gösterecek. Bu ekstra maçta bir performans koymaya ortaya koymaya çalışacaktır tabii ki.
1: Şunu söyleyelim bu arada. İspanya'nın son antrenmanı işte Arjantin'in onun da ertelendi dedik ama Yamal da yarı finalden sonraki ilk iki antrenmanı bildiğim kadarıyla kaçırdı sakatlığı sebebiyle. Yani Yamal'ın şu an hala bir nükseden hala bir uğraştığı bir sakatlık problemi var. Bu finalde ne kadar ona performans olarak yansıyacak? Ben bunu en son hatırladığım hafızamdan hatırlamıyorum tabii ki. Çünkü 4 yaşındaydım ama 98 Dünya Kupası finali fenomen Ronaldo'nun hikayesi. O sakatlıkla o finale zorla çıkmıştı ve başarılı bir final çıkaramamıştı. İşte Zidane'ın yıldızlaştığı Fransa'nın 3-0 kazandığı ilk Dünya Kupası. Yamal da yine böyle bir sakatlıkla boğuşarak verim veremeyeceği bir finale zorla mı çıkacak acaba? Bunu artık oynadıktan sonra daha net sahada göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. İspanya Yamal'a bağımlı bir takım değil. Yani İspanya yıldız takımı değil. Tamamen organizasyon takımı bence. Çok bir yıldızı eksik olsa da organizasyonla bunu rahatça kapatabilecek bir takım. Hatta şey istatistiği de çok özel. Yani burada hemen orayı buluyorum. Defans hattında Kubarsi ve Laporte'un hat kıran paslarda rekor oldukları. Laporte 91, Kubarsi 83 hat kıran pas yapıyor defanstan. Bu bir rekor. Bunu da söyleyelim. Yani İspanya geriden de çok iyi zaten kültürleri de o. Yani o futboldan hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Pasla çok iyi hat kırarak birlikte takım organizasyonuyla çıkabilen bir takım. Bunu da Arjantin karşısında Arjantin biraz daha bunu sertlikle kapamaya çalışacak ama çok da kolay değil. Yani İspanya'nın o pas hızı o kadar yüksek ki sen daha ona birebir de o oyuncuya temas yapamadan oyuncunun ayağından top çıkmış ve belki 2-3 pasta o topu senin hamlenden önce dolaştırmış olacak İspanya. Yani bu onların İngiltere'ye yaptığı kadar kolay olmayacak. Onu söyleyebiliriz. O yüzden İspanya'yı bence daha da favori kılıyor bu. Yani Arjantin İngiltere gibi bozabilirdi sertlikle ama İngiltere maçında yaptığı gibi ama İspanya'ya karşı bu kadar pasta kolay çıkan bir takıma karşı çok daha zor bunu yapmak, onu söyleyebiliriz. Bu arada İspanya'nın finale tabii bir gol yiyerek sadece Decatelare'den Belçika'dan yedikleri gol. Sadece o golü yediler şu ana kadar. İnanılmaz bir istatistik bu da. Bu da rakiplere çok top göstermemesiyle de doğru orantılı. Yani müthiş bir savunma takımı mı? Harika mı? En iyi defans oyuncuları İspanya'da mı? Bence hayır. Yani dün Fransa'da mesela Upamecano diye bir canavar var yani. İspanya'nın tarihinde az gördüğü seviyede defans oyuncuları var yani. Ama İspanya takım halinde topu o kadar az gösteriyor ki rakibe. Ya gol yiyecek bir pozisyon da ürettirmiyor. Çok kolay değil. Ve Fransa maçında biraz da o defansı da istediklerinde, kapandıklarında ne kadar sağlam durabildiklerini de gösterdiler. Yani sadece top göstermeme değil. Gel bana oynamaya çalış, oynayabilecek misini de bir sınavını verdi Fransa'ya karşı. Yani her anlamda Arjantin'in işlerini çok güçleştirecek bir takım görüyorum ben sahada.
0: Yani tabii Fransa'nın orta saha hattı İspanya ile kapışamadı o konuda. Çok sıkıcı bir futbol oynuyor. Burası kesin. Ben İspanya'nın futbolunu bu turnuvada izlerken çok keyif almadım ama etkinliği tartışılmaz bir seviyede ki bunu anlatan zaten birçok içerik de var görebileceğiniz. Siz maçta gözlemleyemiyorsanız nasıl böyle bir sistem oturttuklarına dair falan. Arjantin'de bunu çözmemiz çok zor olacak. Ama olabilir.
1: İspanya arasındaki maçların da ortada olduğunu söyleyelim tarihte. İspanya ve Arjantin birbirlerini 6'şer kez yenmişler. İki maç da berabere bitmiş. Çok ortada bir tarihsel anlamda da bir rekabet var. Bugün kazanan öne geçecek bu rekabette de onu söyleyebiliriz.
0: Bu arada bir araya girebilirim. Bize yine sevgili dinleyiciler 0212 273 10'dan yazabilirsiniz. Burada bir ısrarla bir mesaj atmaya devam atan bir dinleyicimiz var. Nevzat Ohri Bey. Arjantin'in bu kupayı alacağını anlıyorum ben ondan. Hani Arjantin'de çok büyük bir Arjantin taraftarı olduğunu anlıyorum. Tabii yazdıklarını çok fazla anlayamıyorum çünkü sevgili dinleyiciler lütfen şu mesajlarınızı dikteden yazmayın çünkü gerçekten anlamak imkansız hale geliyor. Dünya Kupası'nın global gerçekliğinden çok kopuksunuz. Arjantin'in kazanmasında Arjantin'in vatandaşların fan başka kim var? Herhalde Arjantin'den başka kime faydası var demek istiyor.
1: Yani bence Arjantin taraftarı değil Nevzat Bey. Tam tersi gibi anladım ben. Yani, Arjantin kollanıyor gibi bir hava sezdim ben onun mesajı.
0: Evet, pardon yanlış söyledim. Ben İspanya demedim mi? Arjantin dedim. Evet.

0: Evet, Arjantin'in kollandığını söylüyor.
1: Tartışılır. Yani ben de, yani ben de sağ için
0: de böyle
1: sağ içinde hakem kararlarında ufak tabii ki sezdiğimiz yerler oluyor bizim de, ama yani bu sonuçta bir komplo, bu kanıtlanabilir bir noktada değil bu tartışma. Buraya kadar gelen de belli bir saygıyı, başarıyı hak ediyordur bence. Yani bu kadar hakem kollamasıyla iki turnuva üst üste finale gelmek bana çok şey gelmiyor. Yani tabii ki ufak tefek, yani Messi hikayesi yazmak isteyen bir futbol camiası var, orası kesin. Ama yani Arjantin'in de başarısını tamamen yok etmez bu. Arjantin daha önce de, Messi'nin daha prime dönemlerinde de iyi takımdı. Buralara gelemedi veya işte 2014'te geldi, finalde kaybetti. Ama son turnuvalarda onlar da Scaloni ile kesinlikle belli bir ritim, belli bir futbol tutturdular. Dediğim gibi milli takımlar özelinde Brezilya'nın 14 maçlık üst üste kazanma rekorunu da kıracaklar bugün kazanırlarsa. Zaten orada da rekoru egale etmiş durumdalar. Kesinlikle belli bir ivmede geliyorlar. Bu her şeyden bağımsız, ittirilsin kaktırılsın fark etmez. Böyle şeyleri yani sağ dışını konuşmayı böyle çok şey bulmuyorum kendi adıma. Türkiye'de 3. olurken de o zaman işte Güney Kore'nin, Japonya'nın ev sahiplerinin ittirildiği o zaman konuşuluyordu. Türkiye'nin yine Türkiye adına da şey konuşuluyordu işte. Avrupa takımıyla oynamadık buraya gel. Yani bizim başarımızı küçültmeye yönelik başka bahaneler bulunuyordu. Ben de Arjantin'in başarısını burada çok küçültmüyorum kendi adıma diyeyim.
0: Tekrar bir kısa araya gidiyoruz. Biraz sonra sizlerleyiz son bölümde. Görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan, yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
6: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
0: Evet, son bölümde tekrar birlikteyiz. Bundan da faydalanıp evet, bir anons yapalım. Programımıza gecikmeyle başlamamız gerekti. Bir teknik aksaklık oldu. Bu yüzden Efe Uysal programı da bir 15 dakika sonra yayında olacak. Yani 14.35, 14.40 gibi. Onu da dinliyor olacaksınız. Tabii ki yorumlarımız biraz tepki çekti. Bir dinleyicimiz demiş ki Messi 8 golü hakemle mi attı?
1: Aynen.
0: Messi ve takım arkadaşları alın terleriyle buraya geldiler. Aksi tüm yorumlar paranoyaklıktır.
1: Bir fare sesi duyduk. Teknik aksaklık.
0: Yok öyle bir şey. Ne faresi kardeşim, saçmalama. sen soruya cevap ver. Messi 8 golü hakem mi attı?
1: Hakemle atmadı tabii ki canım. Hakemle atmadı ama belki hani öteki tarafta olan, Arjantin'in ittirildiğini düşünen dinleyicilerimiz de sağ içinde bazı böyle faullerin, sarı kartların, işte hakem kararlarının ne yönde olduğundan bir yola çıkıyorlar veya işte Messi'nin 35 yaşından sonra 2 Dünya Kupası'nda kazandığı ve işte finale şimdi çıktığı böyle hikayesini başka yerden yazmak istiyorlar. Çok orada bir tezim yok açıkçası benim, bunu yalanlayacak veya buna katılacak. Ben burada bir yorum veya bir taraf olmuyorum. Dediğim gibi ben şu an sağ içine bakıyorum. Arjantin kesinlikle ciddi bir futbol oynayarak, sert bir futbol oynayarak, üst üste iki dünya kupasında benzer futbolları oynayarak burayı hak ederek bence geldi. Yani ne kadar ya, en favori takım değildi kesinlikle diyorum. Ya yani Fransa'dan iyi takım değil Arjantin. Biraz da turnuva ağacı ve yol da bunu belirliyor. Bu yolda da belki torpil olduğu

0: düşünülebilir ama çok zannetmiyorum. Bunlar çok ayarlanabilir şeyler değil. Grubu birinci değil ikinci bitirseydi farklıydı. Yani bu çok ayarlanamayacak bir şey. Biraz da şansı var burada da. Bu turnuvanın bir kazanı da Yeşilburun ya. Onu da hani turnuvanın final programını konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Onu da bir anmak lazım. Yeşilburun'un 90 dakikalarda Arjantin'de İspanya'da yenemedi.
1: Doğru.
0: Arjantin uzatmada elde. İspanya zaten grup maçı olduğu için berabere bitmişti. Kesinlikle finalist iki takıma karşı harika iş yaptık da bu final programında da onları da bir kez daha anmak istedim.
1: Bu arada en uzun gol sevincinin sahibi de Yeşilburun'muş. Hani
0: haklarıdır.
1: yani 53 saniye olması lazım.
0: Ya Dünya Kupası yıldızları bu arada yavaş yavaş büyük transferler yapmaya başladılar. Biz de Yeşilburun'da hani Cabral'ın yani Trabzon'un çok iyi bir transfer yaptığını söylemiştik. Yine aynı şekilde Trabzon hani Phil Dişi'nin de bu turnuvada en dikkat çeken oyuncusu Ulay'ı 30 milyona Fiorentina'ya sattı. Hani Türk futbolunda da işte Trossard'lar, Salah'lar yoğun bir Dünya Kupası'nda iz bırakan da oyuncuların da hani genel dünya futbolunda da zaten onlar iz bırakmış oyuncular da. Transferleri de konuşuyor. Premier Lig'e de işte Manzambi'yi Türk takımlarına turnuvadan önce önermiştik ama zaten geç bile kaldık. O da gitti. Aston Villa'ya 60 milyon euroya büyük transferler duymaya başladık artık. Yavaş yavaş bugün o finalden sonra da bütün gündem lig açılana kadar, lig açıldıktan bir süre sonra da transfer gündemine takılı kalacak. Burada da Radyo Gol'de de bir sürü programlarımızda bu gündemleri sizler daha çok merak ediyorsunuz biliyoruz. Yani transfer gündemi bizde her şeyin bugün Dünya Kupası finali de olsa her şeyin önündedir. Salah Beşiktaş'a geldi mi ne yaptı? Ama bugün son olarak hani bu Dünya Kupası'nda iz bırakmış oyuncuları da böyle bir Yeşilburun'u da finalden önce bir anmak istedim.
1: Yeşilburun iz bıraktı. Bunun dışında tabii ki Salah Beşiktaş'a geldi.
0: Yani kesin açıklanmadı ama geldi gibi duruyor. Bakalım.
1: En azından Trossard geldi. Başka şeyler de oldu tabii. Mesela Haaland bir aynı zamanda YouTube fenomenine dönüştü. Kendi YouTube kanalından artık.
0: Normal. Dünya Kupası'na da ihtiyacı yoktu bunun için.
1: Yani ama insanlar ilgi göstermeye başladılar. Yani futbolcuları futbolun dışında da yani bu medyanın geldiği yerde hani kendileri de yayın yapıyorlar. İnsanlar futbolcuları futbol dışındaki hayatlarını takip etmeye başladılar. Yine farklı bir influencer seviyesine gidiliyor.
0: Şöyle Amerika'nın bunda etkisi büyük. Benim Amerika'da yaşayan işte 40 yıldır Amerika'da yaşayan artık Amerikalı teyzem. Hiç futbolla ilgisi yok. Amerika'da da insanların da genel yok zaten. Ama bu Dünya Kupası'yla herkesin ilgi gösterdiği, bana her gün futbolla ilgili maçlarla ilgili mesaj attığı bir noktaya geldiğini görüyorum. En yakın teyzemden görüyorum. Yani
1: bunu. Bu sürer mi? Bu devamlı olur mu?
0: Sürdürülebilir mi? Emin değilim.
1: Sanmıyorum. Ama bir etkisi olduğu kesin. Bu yani mesela Türk milli takımında belki başarılı olsaydı bizim çocukların vlogları da farklı bir yere evrilecekti.
0: Evet, onu kupadan önce konuşmuştuk. Pozitif bir hava var takımda gibi yorumlamıştık ama da başarı gelmeyince bu vloglar sana negatif olarak patlıyor tabii ki.
1: İnternette koyduğun her şey aleyhinde delil olarak kullanılabilir.
0: Aynen, bunları galiba başarıdan sonra yapmak daha faydalı. Bir ders olmuştur herhalde herkese.
1: Peki turnuvanın sonunda hani yani ne diyebiliriz ki? Yani teknik adamlara ne kadar paye biçilebilir bu?
0: Scaloni, Arjantin teknik direktörü, mükemmel bir seri zaten yakaladı, onu konuştuk. Deşan görkemli veda edemedi ama onun vedası çok konuşulacak.
1: İspanya için ne dersin?
0: De La Fuente ya ilk geldiğinde herkes çok eleştiriyordu. Çünkü profesyonel seviyede bir takım çalıştırmışlığı yoktu. Hep İspanya alt yaş kategorilerinden adım adım. Alt yaş milli takımlarını çalıştır en son A milli takıma geldi. Enteresan bir model. Dünya futbolunda da örnek alınabilecek bir model. Alt yaşından çalıştırdığı oyuncularla en son A milli takımda buluştu ve onlarla hikaye yazmaya devam ediyor. Bence bugün de yazacak hikayenin en büyük kısmı.
1: Bence üzerine yeterince konuştum ben, çok büyük bir başarı hikayesi.
0: Evet, De La Fuente'yi belki kupa sonrası kapanış programımızda özel bir değerlendirmek gerekir. Şey de önemli istatistik tabii. Thomas Tuchel'in İngiltere'de yarı finalde kaybetmesinden sonra şu da çok konuşuldu. Bugün de Scaloni Arjantin'e, De La Fuente İspanyol ve Dünya Kupası tarihinde yabancı bir teknik direktörün kazanmışlığı yok. Yani yabancı teknik direktör modeli bizde de işte Montella var.
1: Sözümüz meclisten dışarı.
0: Ya ben Montella'ya artık ya o işin eleştiri kısmında değilim ama hani bu model başarı anlamında tutuyor mu tutmuyor mu tartışılır. Bugüne kadar kazanmışlık yok en azından diyelim. Böyle bir istatistik var ama bu yarın değişebilir. Bunun da bu istatistiğinde çok arkasına şey yapmıyorum. Ama kesinlikle böyle milli takımlarda biraz daha

0: o ruhu verebilmek, o milli değer şeyini maçtan önce belki konuşmalarda aşılayabilmek de önemli bir parametre olabilir.
1: Buradan kapanı çekmek durumundayım sonuçta. Turnuva sonunda bize
0: final... Son tahmin alalım. Final
1: evet,
0: tahmini.
1: Aynen yedim. Öyle. Aynen. Tamam, ben sana onu soracaktım. Arada kaldık. Benim tahminim ya, Arjantin kazansın istiyorum aslında ama 2-1 Arjantin diyeceğim ben.
0: Ben de 3-0 İspanya diyorum. Of. Çok radikal bir Messi'nin golsüz asistsiz bitirdiği bir final. Nevzat Bey sevinir.
1: Tamam o zaman, teşekkür ediyorum. Biz artık programa veda edelim. Zaten gecikmeler de oldu. Bir aradan sonra Efe Uysal'la yayınımız devam ediyor olacak. Kendinize iyi bakın. Ben Uğurcan Uzundurkan. Yanında Baran Çırp'ın, teknik masada Berksay'la beraberdik. Final maçında hepinizin izlemesini bekliyoruz. Görüşürüz.

0: ve Baran Çırpın'la Amerika rüyası sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala da oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekli kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Bey ise sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız tek Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribbling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasında

0: sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribbling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler başlıyor.

0: Günün maçlarını, öne çıkan analizlerini sizlere ileteceğiz. Tabii bugün Dünya Kupası artık final. Bir çırpıda bitti ve finale yönelik çok geniş çaplı analizlerimiz, oyuncu tarafından, takımlar tarafından incelemelerimiz sizlerle birlikte olacak. Sizlerin de varsa skor tahmini, tercihleriniz ya da sormak istediğiniz seçenekler bizlere 0212 273 10 10 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Efe abi hoş geldin.
1: Merhabalar herkese. Evet, teşekkür mesajlarını da duymak istiyoruz. Evet. Sadece soru ve görüş istemiyoruz bugün. 212 273 10 10'a. Dün kimler kazandı kartlardan? Offside'lardan.
0: Abi
1: ilk 20 dakika gol.
0: Mükemmeldi. İlk yarı 1.5 üstler falan hepsi çok güzeldi ama senin şu sıfır kartın yani sadece alkışı değil yani bambaşka şeyleri hak ediyor diye düşünüyorum. Gerçekten tebrik ederim kendi adıma. Sıfır kart mükemmeldi abi ya. Gerçekten tebrik ederim.
1: Ya tabii bu normalde hani sıfır kart bir maçta hakikaten çok zor bir şeydir.
0: Evet.
1: Bir maçın kartsız bitmesi ama bu Dünya Kupası'nın gerçekten olayı bu oldu yani. Hakem özellikle zaten dünkü maçın özelinde de dünkü maçta hiç maç sertleşmedi. Yani maçın başında ben daha 20. dakika 30. dakika sıfır kart geldi diye mesaj attım gruba yani.
0: Evet.
1: Hatırla.
0: Evet, evet.
1: O yüzden dünkü maçın özelinde çok güzel oldu. Yine Mbappe'nin gol krallığı ki dün iki gol attı.
0: Evet.
1: Onu bayağı bir perçinledi. 10 oyuncu değişikliği.
0: O da bunlar, çok güzeldi. Döşamp'a rağmen.
1: Döşamp'a rağmen oran fırsatı oldu işte. Döşamp normalde değiştirmiyordu. Bu evet. Maç üçüncülük, dördüncülük değil final olsa da değiştirmeyecekti ama. Üçüncülük maçı gibi. Üçüncülük, dördüncülük diyoruz. Üçüncülük demek daha kolay esasında da.
0: Evet.
1: İnsanın ağzına öyle alışmış. Üçüncülük maçı zaten artık yani prestij maçı. Ciddi bir, zaten maçın skoruna bak, 6-4.
0: Evet.
1: Ya bu bile maçın ne kadar nasıl bir havada oynandığını gösteriyor. İngiltere tabii çok ciddi bir rotasyona gitti. Bunu da bekliyorduk. Bu rotasyonun da, rotasyonların da her iki taraftan da golleri beraberinde getireceğini düşünüyorduk. Az süre alan oyuncuların rol alacağı, Mbappe'nin gol krallığı için oynayacağını. 3.5 üstler, 4.5 üstler. Çok çok rahat geldi. İlk yarı 1.5 üst, tebrik ederim seni. Yani goller zaten bangır bangır bağırıyordu yani.
0: Tabii. Ama yani 10 golde ya sanki bir espor, hatta ben WhatsApp'ta da yazdım Rahmi. Ya dedim Rahmi, espor mücadelesi değil değil mi? Eminiz değil mi dedim şu an yayınlanan. Yani 6-4 olmuş maç, gerçekten çok tuhaftı. Ve ama hepimiz şeyi bir hissettik değil mi? 4-3 olunca acaba 5-4'e gelecek bir Fransa'yı bir hissettik değil mi hepimiz?
1: Yani tabii o 3-4-3 olunca hissettik belki ama maç 3-0 mıydı? 2-0 mıydı? Dur bakayım, Burcan bana ya dedi, Fransız gülleri açar mı? Bir dönüş yapar mı falan? Bakayım ne zamandı? 2-0 İngiltere öndeyken Fransa döner mi diye acaba diye sonra çok bitikler dedim yani. Fransa'nın o dakika hiç dönecek hali yoktu yani. Ama maç bir anda öyle gelince tabii. Ama yine belki de İngiltere aynı hatayı yapar mı diye düşündük tabii. Arjantin maçındaki gibi böyle yaklaştıkça bir hata yapar mı? Ama işte o da o maçın ödülüyle bu maçın ödülü arasında o kadar büyük bir fark vardı ki İngiltere o baskıyı, stresi hissetmedi doğal olarak. Dolayısıyla böyle bir dönüşte gerçekleşmedi.
0: Ya aslında Efe abi o kadar baskıyı da yani çok affedersin ama yeşil burunda değilsin be abi. Yani o kadar niye yaslanıyorsun sen Arjantin maçında? 18 dakika iki tane isabetli işte. Pasın var sadece. Pickford'la Stones Pickford. Aa. O da bu yani, iki isabet. 18 dakika. Ya sen yeşil burunadaları değilsin, İngiltere'sin. Sen orta sahibi kalabalıklaştır. Ne kadar yaslanıyorsan karşında Messi'li Arjantin var. Yani her şey olur. İşte yersin
1: futbol,
0: ondan sonra
1: futbol böyle
0: tane.
1: Bir oyun işte. Ya o ligimizde refleksi... falan da gördük yani. Dengesiz eşleşmelerde bile şampiyonluğa giden takımlar o stresi yaşıyor takımlar ister istemez yani. Evet, buradan dışarıdan konuşması kolay. Arjantin eleme aşamasına gelmişsin, 1-0 öne geçmişsin. Maçın net favorisi Arjantin sana karşı şey yapmış. İster istemez orada Harry Kane de olsan, Declan Rice de olsan, o da olsan, bu da olsan çekiliyorsun işte abi geriye. Yani Tuchel tamam çok büyük hatalar yaptı ama yani oyunculara da onu yapın dememiştir yani, anladın mı? İster istemez oyuncular geriye çekilmek durumunda kalıyorlar. Yani çok enteresan bir şey yani, psikolojik faktörler o kadar önemli ki futbolda. Bildiğini unutuyor adam, eller ayaklara dolaşıyor. İstediğin kadar milyon dolarlık oyuncu ol.
0: Evet.
1: Değişmiyor bu yani, oluyor bu. Ya.
0: Evet, anlıyorum senin dediğini de ama hala yani ikna olamıyorum. Yani bu stresleri hiç yaşamamış oyuncu grupları değil. Yani ki finaller oynamış bir grup. Aynı zamanda Tuchel faktörü. Yani hiç böyle bir başarı görmemiş bir hoca da değilsin. Yani burada bu kadar savunmaya yönelik refleksler, bu kadar tamamıyla kale önünü kalabalıklaştırma, işte sonra pahalıya mal oldu. Evet. Dün gruplarda herkes diyordu ki ya İngiltere'nin madem böyle becerileri vardı, niye daha önceki maçlarda görmedik? Gerçekten de öyle, biraz Fransa'dan da kaynaklı. Aslında
1: çünkü üçüncülük maçı olduğu için görmedik bunu. Üçüncülük tabii. Maçlarının havaları farklıdır. O yüzden üstlere yöneldik. Geçmiş tabii. Dönemki üçüncülük maçlarına baktık. En son yani 2002 Türkiye'nin Güney Kore'yi 3-2 yendiği maçtan bu yana son maç 2-1. Ondan evvel bir tane istisna bozulmuş 2-0 İngiltere-Belçika maçı ama yani bu maçlarda uzun uzun konuştuk. Kaç tane şut atıldı? Yani tabii. Şut rekoru kırıldı toplam. Bunlar tam bu maçın niteliği. Fransa-İngiltere grup maçında oynasalardı, son 16'da oynasalardı, son 32'de oynasalardı asla bu kadar fazla gol çıkmazdı tabii ki. Asla maç bu raddeye gelmezdi. Üçüncülük maçı olması sebebiyle oldu bunların çoğu. O rahatlıkla oynadı takımlar. Bir de iki takım da bir evvelki turda yani yarı finalde favori oldukları maçı kaybettikleri için ona bir reaksiyon gösterdiler. İngiltere'nin reaksiyonu daha fazla oldu. Çünkü İngiltere daha büyük

0: bir hayal kırıklığı yaşadı. Her ne kadar Fransa bir numaralı favoriyken finale kalamadı, o da bir hayal kırıklığı, ama Arjantin'e 1-0 gerideyken, öndeyken son dakikalarda mağlup olmak çok daha bir yıkım oldu İngiltere'ye. Onun da tepkisini gösterdi İngiltere. Yani maça, bir de şunu unutmayın. Ya biz nasıl eleştiriliyoruz, şey yapıyoruz. Dünyada İngiltere, İngiliz basını kadar ağır baskı kuran bir basın daha yok.
1: Evet.
0: Yani neler neler oluyor orada. Hani bizim tabii oyuncular üzülüyorlar, kırılıyorlar, kabul. Tabii ki yapmayalım bizim çocukları, ama böyle bir dünya yok.
1: Evet.
0: İngiltere'de özellikle yani neler yerin dibine
1: perişan,
0: sokuyorlar adamı.
1: Perişan ettiler abi.
0: Perişan ediyorlar yani. Tuhal'in, acayip baskı oluşturuyorlar.
1: Tuhal'e Alman casusu dediler. Daha böyle hani.
0: Abi derler.
1: Kasıtlı olarak bizi sabote edecek bu adam falan dendi. Yani neler neler. Ben şeyi düşünemiyorum. Mesela Türkiye-İtalya eşleşmesi yaşasak biz son 32'de son 16'da falan ve elensek. Bilmiyorum Monte'ye ne gibi eleştiriler, ama ben işte Türk'üm falan gibi şeyleri pek kurtarmayabilir o dakika. Bizde de şey olur.
0: Mahvederiz yani, öyle tabii söyleyeyim. Öyle bir durumda ne olursa olsun sonuç neyse onun o doğrultuda yorum yapılır.
1: Tabii. Ya ben bir de dün aslında size sorarken bu İngiltere'de mi Fransa'da mı daha büyük bir çöküş vardır diye İngiltere söyleminizi anlıyorum. Ama aslında dün Fransa'nın birinci yarıdaki halinden kaynaklı benim aslında dikkat çekmek istediğim, belki de ifade edemediğim nokta oydu Efe abi. Yani Fransa'nın belki bir hayal kırıklığı değil ama bir tükenmişlik. Yani biz burada nasıl final görmedik? Yani o oyunculardaki motivasyon zorluğunu yaşayacağımızı ben düşündüğüm için biraz Fransa'dan yana bir tavırla aslında sormuştum onu. Benim dün demek istediğim biraz da oydu işte. Dün Fransa'da da gördük ki ilk yarı gerçekten çok da hani bir şey değil. Mbappe sanki bir konsol oyunu oynuyor gibi alıyor topu, bir şeyler gibi geçmeye çalışıyor. Olmadık yerden vuruyor falan. İstatistiğine kastığı çok belliydi. Ama orada mesela ben biraz kendime de öz eleştiri yaptım. Mbappe'ye çok fazlasıyla dikkat çektik. Çok da güzeldi işte gol krallıkları falan, ama gözümüzden kaçan bir diğer detay da Olise'ydi. Olise'de yaptığı iki asistle birlikte bir Dünya Kupası'nda en çok asist yapan oyuncu oldu. İlk asistiyle Pele'yi yakaladı. Şimdi ikinci asistiyle de Pele'yi geçti. Aslında Olise'nin de asistleri belki de çok ciddi orandan değerlendirilebilirdi. Ben biraz o konuda öz eleştiri yaptım. Şu an bilmiyorum tabii kaç veriyor Olise'nin iki asisti, kaçtır nedir, ama sanıyorum ki iki asist iyi bir oran yakalayabilirdik oradan da. Orada bir istatistik olarak dikkat çekici bir detayı atlamış olmanın biraz üzüntüsü içine girdim. Sonrasında fark ettim Olise'nin de aslında değerlendirilebilecek bir istatistik kasabileceğini. Orada tabiri caizse gözümüzden kaçırdım. Yani ben gözümüzden ya kaçırmış işte, değil. O biraz
0: dün o kadar çok beni. Her yani o kadar hele kartlar öyle bir şey bulduk ki orada. Hem maçın şey, hepimiz o kadar ikna olduk yani. Tabii sıfır kartı oynayan olmuş mudur? Bizim gruplarda çok oldu.
1: Evet.
0: Kuponları da paylaştılar ama ya yani orada 2,5 kart altına herhalde çok oynayan olmuştur.
1: Evet.
0: İşte keza gol dakikaları, şutlar, şeyler yani hem alternatiflerde hem klasik bahislerde o kadar çok ön plana çıkarttığımız bahis oldu ve doğru bildik ki artık Olise'ler her şeyi de oynayamazsın yani. Tabii ki fırsatları vardı ama işte offside'larda. Dün Bankocu Tilki de offside'ları verdi. İlk yarı 2 offside yanlış hatırlamıyorsam. Kaç tane olmuştu? İlk yarı 3 oldu galiba. 1-3-4 olmuş hatta. Keza Alper Forza yine bizim Burcanların yayınına da aynı şeyi söylemişti. Yani o kadar fazla alternatif sunduk ve o kadar böyle hani ilgi çekici şeyler oldu ki onlar artık hepsini de 2000 tane bahis var sonuçta. O kadar da kaçsın gözümüzden.
1: doğru gerçi ama bazen de işte bu kalabalıkta kayboluyor gibi oluyoruz ama işte ben onu da en azından kendi adıma bir öz eleştirisini yaptım. Genel olarak peki dünün 10 gollü oluşu bugünü

0: biraz böyle bir az gole doğru ittirir diye düşündüm ben izlerken dün. Sen de sanırım
1: Tabii.
0: aynı fikirdesin. Sabah da biraz konuştuk, YouTube yayınındaydık gene. Her Dünya Kupası günü olduğu gibi 11.45'te ekrandaydık. Sen de benzer bir şey söyledin. Yavaş yavaş bugüne de geçelim istersen Efe abi. İspanya Arjantin az gol beklemek bana da biraz mantıklı ve makul geliyor. İspanya'dan da kaynaklı ama karşıda da Arjantin var. İspanya gerçekten turnuvayı bir gol yiyerek bitirebilir mi? Ne dersin?
1: Bitirebilir. Gerçekten bu açıdan damgasını vurdu turnuvaya yani. Fransa gibi bir takıma bile 0.30 XG veren bir İspanya'dan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Bakın bugün Arjantin'in toplam şutları, bunu radyoda yayında da söyledim. Gerçekten çok çarpıcı. Toplam şutları Arjantin gibi bir takımın 9'dan başlıyor. İsabetli değil bunlar.
0: Evet.
1: 9 tane şut 1.56. Tamam, favori oran. Ama 9 taneden açılması, ya Arjantin bu. 15-16'dan açılır böyle takımların şut baremleri. Bu
0: Evet.
1: Arjantin'den kaynaklanmıyor. Bu İspanya'dan kaynaklanıyor. Ve gerçekten İspanya bu maçı gol yemeden kapatabilir. Arjantin'de hep bir turnuva genelinde hep bir böyle bir uyandırma servisine ihtiyaç duydu. Ama eğer o uyandırma servisini İspanya yaparsa, yani bir gol atarsa Arjantin'e, öne geçerse Arjantin öyle Mısır gibi, İngiltere'deki gibi panikleyecek. İşte kapanacak, saçma sapan oyuncu değişiklikleriyle ekmeğine yağ sürecek bir durum asla yapmaz. En büyük özelliği bu zaten İspanya'nın. Ve final tecrübesi, tur tecrübesi, altın jenerasyon, böyle bir jenerasyon yakaladığı zaman alt yaş gruplarında hep finaller, orada gele gele öyle büyümeleri, Arjantin için de aynı şeyler söz konusu ama İspanya burada bir adım öne çıkıyor. Arjantin bence bütün gazını İngiltere maçında attı. Orada anormal bir duygu patlaması yaşandı. Zaten duygu patlamalarıyla oraya kadar gelmişti. Bir de üzerine İngiltere'yi böyle yenince, valla bence Arjantin bugün bu açıdan bir dezavantajlı diye düşünüyorum. Skor tahminim İspanya'nın 2-0 ya da 3-0 kazanacağı şeklinde. 1-0'da da çok şaşırmam. Ama gol yemeden İspanya'nın galip geleceğine inanıyorum bugün.
0: Evet, baktığımız zaman kendi kıtalarındaki büyük turnuvalarda olsun, uluslararası turnuvalarda olsun, işte kıtalar arası turnuvalarda İspanya'nın son yıllarda, tabii ki bu yeni bir şey de değil açıkçası, daha böyle büyüye büyüye, daha böyle güvenli bir şekilde bütün oyuncuların bir makinenin dişlisi gibi hareket ettiği bir harmoni içerisinde olduğunu görüyoruz. Bana göre de işte risk merkezi de 2.09 İspanya, 2.75 beraberlik ve 3.27 Arjantin demiş. Bunun işte biraz daha sebeplerini anlayabiliyorum. İspanya'nın neden favori gösterildiği biraz daha belli. Bana göre de Dünya Kupası'nın şu an için favorisi İspanya. Her ne kadar biz turnuvada işte Fransa şöyle güzel geliyor, böyle güzel geliyor desek de ki vites arttıra arttıra geldiği kanaatindeydim kendi adıma. İspanya birden bütün kontağını kapattı. Yani az önce senin de bahsettiğin XG gerçekten çok önemli bir detay ve İspanya gerçekten rakibinin zaaflarını ve kendi oyunuyla birleştirerekten inanılmaz böyle periyotlar oynuyor oyunun içinde. Yani öve öve bitiremeyeceğimiz bir İspanya var. Bir yandan da mesela ben hala daha da İspanya'nın santraforunu, forvetini, hani oyun içinde nasıl, hangi rolü derseniz deyin, eksik olduğunu düşünüyorum mesela. Bir de orada daha böyle net bir golcüsü olsa İspanya'nın, kim bilir başımıza neler gelecekti Dünya Kupası'nda diye düşünmeye başladım Efe abi. Ya Oyarzabal evet beğenilen bazı çevrelerce bir isim ama hala daha böyle bana bir İspanya forveti gibi gelmiyor Efe abi. Bilmiyorum katılır mısın? Ama ben de İspanya'nın bugün kupayı alacağını düşünüyorum. Arjantin bu zamana kadar hani karşılaştığı ekipler kolay olduğuyla eleştirildi. İşte grubu, sonra 32, 16, çeyrek hep böyle zayıf rakiplerle karşılaştığı vurgusu yapıldı.

0: aldı. Daha sonrasında da yarı finalde İngiltere'de çok amatörce oyun içi hamlelerle Arjantin'in ekmeğine yağ sürüldü. Ama İspanya bugün hiç öyle bir görüntüde olacağını ben de düşünmüyorum. Böyle değişiklik amatörlükleri ya da yaslanalım 11 kişi savunma yapalım gibi hususlar İspanya'da olmayacaktır. İspanya gol atıp topla oynamaya da devam eder. Vermez de mesela rakibe. İngiltere gol attıktan sonra topu verdi Arjantin'e. Savunacağım dedi. İspanya gol attıktan sonra da topla oynayacak.
1: Tabii.
0: Çok çok da bir hani orada da Arjantin'de nasıl bir refleks olacağı merak konusu. Senin dediğin gibi Arjantin hep bir uyandırma servisine ihtiyaç duyuyor. Bu seferki uyandırma servisi olmaz. Bu seferki fiş çekim olur.
1: Aynen yani
0: Kalp
1: ondan sonra
0: durur.
1: biter. İspanya öne geçerse o
0: Tabii.
1: maçı kapatır tabii ki.
0: Tabii.
1: Ama
0: Tabii.
1: yine de bu demek değildir ki yani biz İspanya'yı favori gösteriyoruz. Bütün dünya favori gösteriyor şu anda. En çok oynananlar listesinde de İspanya galibiyeti ön planda. Ama tabii ki bu maçlar final bu yani.
0: Tabii.
1: Arjantin. Biz bunları
0: Tabii.
1: tabii ki Arjantin'in Arjantin olduğunu, Messi'li bir Arjantin olduğunu bilerek konuşuyoruz. 2-0-9 İspanya galibiyetinin oranı. Belki
0: Evet.
1: İspanya uzatmalarda şampiyon olacak. Ama
0: Doğru.
1: burada şu ana kadar gelen durum, finalin kendi adına bir heyecan fırtınası şeklinde geçecek olması. Evet, son iki final normal süresi 2-2 bitti Arjantin maçının, uzatmalarda 3-3 bitti. Bir önceki Fransa-Hırvatistan finali 4-2 bitmişti. Yani son iki Dünya Kupası finalinde bayağı bir ortalamalardan sapıldı. Daha önceki finallere baktığımızda çoğunun 0-0 bittiğini görüyoruz. Dünya Kupası finali bu. Ama bu maç eğer turnuvanın performanslarını göz önünde bulunduracaksak, ya bu maç gerçekten 2,5 üst bitmez gibi geliyor. Özellikle İspanya'dan dolayı.
0: Tabii.
1: Hatta bakın burada KG yok 1,76, KG var 1,72. İspanya Arjantin maçında KG varın oranı 1,72 gibi yüksek bir rakam. Bunun da en önemli sebeplerinden biri işte Arjantin'in şeyi artı 9'dan başlıyor. KG varın 1,72, Arjantin'in artı 9 şut tan başlamasının nedeni Arjantin gol atamayacak diyor risk merkezi bize. Ki düz mantıkta bu maç KG yok bitecekse, biterse çok büyük ihtimalle Arjantin'in atamadığı golle KG yok bitmiştir.
0: Büyük
1: Düz
0: ihtimalle.
1: mantık kuruyoruz.
0: Tabii.
1: 2,5 altın oranının 2,5 altın oranının 1,47 gibi düşük bir oran olmasının sebebi de bu. Bu doğrultuda da ne yapabiliriz düşünmek lazım. Yani İspanya yine az gol yer. KG yok biterse, maç alta yönelikse bunlar bize neleri getirir? Bunları düşünmek lazım.
0: Güzel. Yine bir hatırlatmakta da fayda var. Bugün 30 dakikalık bir devre arası olacak. Konserler,
1: Evet.
0: şovlar vesaireler. Bu da ikinci yarıya takımların temposu, reaksiyonu, tekrar adaptasyonunu önüne geçebilecek faktörler olabilir. Yani burada da iddia ve tahmin açısından da o anlamda dikkatli bir değerlendirme yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi sen 2,5 altın oranı 1,47 deyince ben de ister istemez turnuvanın aslında neredeyse klasikleşmiş gol anlamında bahside 2-3 gol 1,80 ona baktım. 1,80 oran var 2-3 golün. Sanki gerçekten 4 gollere falan çıkacak gibi de bir final bana da pek gelmiyor. Yani 4 gollere
1: Sana
0: de
1: nefis
0: çıkacaksa
1: bir alternatif sunacağım goller anlamında da.
0: süper.
1: Her iki yarıda da 1,5 alt.
0: Şahane. Nedir?
1: 1,92.
0: Oo.
1: Her iki yarıda da 1,5 alt. Bu bence
0: Çok güzelmiş bu.
1: bu maçın bahsi yani. Şey anlamında. Hani goller, moller, o takım istatistiklerinde daha aklıma yatan bir şey var, onu belirteceğim ama her iki yarıda da 1,5 alt. Bu çok mantıklı sanki.
0: Oyunun sonuna doğru gelince birden bir iki gol çıkar mı sadece? Hani onu bir endişesine kapıldım sadece. 60 sonrası iki gol görür müyüz? Hani final ya bu. Neticede eğer İspanya kalkar ilk yarıdan 1-0 öne geçerse

0: Devreyi 1-0 önde girerse Arjantin'in biraz daha agresifleştirebildiği ya da daha farklı bir oyun anlayışı ki İspanya'da durmaya beni tek korkutan ikinci yarı çıkabilecek iki gol. Ama onun dışında yani başka aklıma bir muhalefet edebileceğim bir
1: İspanya öne
0: detay gelmiyor.
1: geçerse bizim senaryo için iyi haber. Yani İspanya ilk
0: Tabii.
1: yarı 1-0 öne geçerse her iki yarıda da 1,5-6 için güzel bir gelişme olur. Arjantin öne geçerse sıkıntı olur.
0: Tamam.
1: O yüzden biz İspanya'nın öne geçeceğini düşünüyorsak her iki yarıda da 1,5-6, 1,92 çok çok cazip. Yani her iki yarıda da 1,5 üst, 1,59 çok yani bu. Çok az anladım. İki yarıda da 1,5 üst olacak.
0: Yok, iki yarıda da 1,5 üst değil o
1: İki yarıda
0: 1,59.
1: da
0: Yarılardan
1: bir buçuk
0: birinde
1: altı
0: iki,
1: olmayacak.
0: evet,
1: Pardon.
0: yarılardan birinde iki gol veya daha
1: İki
0: fazlası
1: gol.
0: atılır anlamı o. Ya şey olarak şimdi düşünüyorum Efe abi, biraz böyle bir karşılıklı bir karar vermeye çalışalım. 1,92 her iki yarıda da 1,5 alt. Çok güzel. Peki 2-3 gol 1,80. Arada 0,12'lik bir fark var, farkındayım. Ama eğer her iki yarıda da 1,5 alt olacaksa burada 0-1 de görür müyüz yani? 0-1 golde de bitmez yani, en
1: Bence de
0: kötü
1: ya
0: kontrada
1: belli
0: uçar gider.
1: olmaz. Belli olmaz. Kaldırır bu maç 1-0 ya. Bak 1-0 falan çok şaşırtmaz beni. Arjantin'in finali final bu yani. Final olduğunu unutmayın bu maçın.
0: Ben geçişte İspanya bir tane atar eğer, bu kadar hani Arjantin sonuçta arayacak. Orada da geçişle Nico Williams'la Yamal'la falan bir tane daha atar yani İspanya diye düşünüyorum. Ya 0-1 gol aralığı bana biraz uzak geliyor açıkçası. Ha, 4 gollere falan da çıkmaz. O noktada da değilim. 2-3'te bir yerde kalacak gibi hissediyorum. O yüzden ben hani 2-3 gole biraz daha yakın hissediyorum şu an 1,80'den. Ama
1: Pardon.
0: 0-1, şimdi sen de öyle söylüyorsun. İspanya'da yemiyor. Ama dediğim gibi benim güvencem orada hani Arjantin atar değil de İspanya bulur diye düşündüğümden, bir de ikinci yarı o 1,5 üstü görür müyüz? Biraz o soru işaretim var
1: Yani
0: açıkçası.
1: 2-3 gole 3 gole şöyle destek veririm. Tut ki İspanya 1-0 öne geçti. İspanya dediğin gibi 2'yi atmaya çalışır. 2'yi atıp işi bitirmeye çalışır.
0: Tabii. Ya bir de şimdi mesela tabii ki Arjantin takımına büyük bir saygı ve küçümseme olmasın, kesinlikle büyük bir saygı duyuyoruz. Messi ile Arjantin iyi işler yapıyor. Ama gerçekten karşılaştığı ekipler biraz daha görece zayıf dediğimiz elit takım statüsünden uzak ekiplerle hep Arjantin büyüdü. İspanya ilk yarıdan çeker mi fişleri yani? O da bir soru işareti bende mesela. Falan. İlk yarıdan mesela iki tane pat pat böyle bir hani Messi ile Arjantin, Messi ile Arjantin, alın size Messi ile Arjantin deyip iki tane üç tane ilk yarıdan. Mesela bu da beni şaşırtmaz biliyor musun? Sıfır bir, mesela
1: Öyle bir
0: çok
1: şey
0: gol.
1: olmaz bence ya. O beni
0: Vallahi
1: şaşırtır.
0: İspanya artık beni şaşırtmaz Fransa maçından sonra. Bakma bak, gerçekten tekrar ediyorum. Yani dört gol beklemiyorum. Ama durup da bir düşündüğümde ilk yarıdan İspanya güm güm diye başlarsa da vay be şuraya bak yani, bu Arjantin'de iki tane yedi mi ya diyebileceğim bir durum da yok ama. Yani şimdi Arjantin'in turnuva yolculuğuna bakalım. En yani gruplarda Ürdün'den gol yedi. Sonra Yeşilburun'dan iki tane, Mısır'dan iki tane, İsviçre'den bir tane, ki sonra 10 kişi kaldı İsviçre. Hani 10 kişi kaldı oyun. İngiltere'den bir tane. Arjantin gol yiyor abi. Bir de
1: Ama
0: İspanya.
1: unut o maçları abi. Unut o maçları. O maçların gol yiyene kadar ki maçın temposunu düşün. Mısır maçında yani 2-0'a kadar nasıldı?
0: Tamam
1: İngiltere
0: ama
1: 1-0 öne
0: Mısır
1: geçene kadar.
0: abi, bak Mısır işte onu demek istiyor. İngiltere ilk yarısında zaten neredeyse kavga çıkacaktı. Hatta hepimiz diyorduk ki 11 kişi biter mi acaba bu maç? Emin değildik
1: Abi
0: o konularda falan.
1: finalin şeyi başka oluyor. Bak Aydın Bey bize çok nefis bir mesaj göndermiş. Fotoğraflı bir mesaj.
0: Oo,
1: Gördün mü
0: şimdi
1: bilmiyorum.
0: evet,
1: Dün
0: şimdi gördüm. Harika. Şahane bir fotoğraf var.
1: Kapadokya'dan selamlar Efe abi. 10 gol olan maçta bir tane kart çıkmadı. Biz de kazanmış olduk. Sırada sıfırdan sıfır kaldı. O da gelirse tatil güzel geçecek demiş. İspanya Arjantin maçına sıfırdan sıfır düşünmüştü.
0: Evet.
1: Hiç şaşırmam ben de. Bu maç uzayabilir. 0-0 olabilir. Arjantin

0: Penaltı atışlarıyla şampiyon olur oynuyorum. Kalecisi psikolojik olarak rakibi çok sinirlendiriyor. Balona binmeden döneceğiz bu akşam. Bu kadar pahalı olmaz bir şey. Biz bile turist muamelesi görüyoruz. İyi yayınlar demiş. Kapadokya'dan nefis bir fotoğraf göndermiş. Gittin mi hiç Kapadokya'ya?
1: Ya hiç gidemedim ama Aydın Bey'e öncelikle selamlar olsun. Kızlara selamlar olsun, yengeye selamlar olsun. Tekrar gelmiş geçmiş olsun diyelim. Aydın Bey, balona binme ihtimaliniz var. Birazdan Efe abiden 10 oranlı bir tahmin gelecek. Biraz bekleyin derim. Belki o balona bildirebiliriz sizi.
0: Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O bile o balona bindiremeyebilir yani. Öyle
1: Hadi.
0: pahalı ki hakikaten. Yani
1: Hadi ya.
0: korkunç bir rakam yani. Kişi başı 200 euro mu ne diye hatırlıyorum. Ya ben de gittiğimde binmemiştim, yalan yok. Çok da bir şey. Zaten korkarım açıkçası. Biraz yükseklik korkum da var.
1: Evet.
0: O balona malona da binemem büyük ihtimalle ama Kapadokya'yı tabii oradan izlemek, o doğa yapısına.
1: Evet.
0: Dünyanın en güzel yerlerinden biri. Türkiye'nin bence bir numaralı turizm destinasyonu. Hiç görmeyen bir insan ne demek istediğimi anlayamaz. Oranın büyülü havası, atmosferi, yaz kış, kışı da ayrı güzel. Yazın hiç gitmedim, hep kış gittim açıkçası. Yazın denk gelmedim ama gerçekten yani görmediyseniz hemen planınızı yapın. İlk iş gidin. Yollar mollar da yapıldı. Ankara üstünden de gitmek İstanbul'dan yani 7-8 saatte ulaşılıyor. Gerçekten büyülü bir yer. O tarihi, o eskilik, o bazı yerler var, bazı bölümler var. Gerçekten böyle sanki orada o dönemde yaşayan insanlar bir zaman sonra peri bacalarının olduğu evlerden birinden çıkacaklarmış hissi veriyor yani. Bu
1: Abi
0: kadar
1: bu
0: büyülü bir yer olamaz.
1: evet.
0: Gerçekten ülkemizde böyle bir yerin olması. Birçok kişi de hala Kapadokya. Çok kişiye soruyorum. İnan azınlıkta yani gidenler. Nasıl
1: Evet.
0: rağbet görmüyor? Müthiş bir yer yani.
1: Valla o kadar güzel anlattın ki 15.05 reklamı geldi ama sözünü bölmek istemedim açıkçası. Ama hazırla de söze girmişken de bir reklam arası diyelim. Daha
0: Nevşehir
1: sonrasında
0: Belediyesi'nden de şeyleri bekliyorum. Desteklerini.
1: o zaman bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Dünya Kupası sahibini bul-

0: dev finalin nabzı Messi'ne de atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Messi'ne de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Keyifli bir turizm sohbetiyle birlikte finali konuşuyorduk ki reklama gittik, hemen tekrar geldik. Peki balona bindiremiyoruz ama senin bu 10 oranla belki bir yol üstünde ilave bir, mesela geçen hatırlıyorum Aydın Bey adalar ada turu götürmüştü galiba kızları, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi de belki bir yol üstü başka bir lokasyon olur. Senden o 10 oranla bir başlayalım Vefa, hazır lafı gelmişken. Sonra da mesajlar çok güzel geliyor, onlara da biraz yer vereceğim. Ama bir 10 oranı bir senden alayım ben.
5: Tabii 10 oran biraz fantazi bir denememiz olacak ama Dünya Kupası finallerini incelediğimde, yine takımların bugüne kadar gelirkenki süreçlerini incelediğimde, dün Burcan dikkatimi çekmişti. Sabah incelediğimde bayağı bir aklıma yattı. O böyle beni bir uyandırdı diyeyim ama üzerine de çalışınca içime sindi. Gerçekten bu maç taçlara çok açık. Hem öne geçen taraf tabii ki biraz skoru korumaya çalışabilir. Son dakikalarda özellikle çok taç gelebilir. Ve Dünya Kupası finallerine baktığımda, bu son 5 finale gerçekten enteresan bir taç istatistiği görüyoruz. Hiç aklımda yoktu taçlara, yani en son bakacağım yerde. Ama dediğim gibi Burcan aklıma sokunca bunu bir inceleyeyim dedim. Arjantin Fransa, 21 Arjantin 20 Fransa, toplam 41 taç. Fransa Hırvatistan, toplam 46 taç.
4: Evet.
5: 23 Fransa, 23 Hırvatistan. Almanya Arjantin. Bu arada Arjantin son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde final olduğu, oynadığını, birinde de şampiyon olduğunu unutmamak lazım. Yani biz Arjantin'e şey yapıyoruz, İspanya şöyle böyle. Arjantin son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde finale kalmış bir takım. Yani yine de o finali kaybetmişti. Almanya Arjantin maçında da tam 56 taç. Durdum bir daha baktım yani doğru mu diye. 17 ilk taç atmış, 15, 32 taç çıkmış ilk yarıdan da Almanya Arjantin maçında. 32, 20 taç son şeyde, 27 maç Fransa Hırvatistan taç ilk yarıdan bunlar. Hollanda İspanya 51 taç, İtalya Fransa 44 taç. Ya bu işte bir, yani bunun bir nedeni olması lazım. Yani ya Dünya Kupası'nın heyecanına, finallere bakmak lazım. Acaba finallerde... Şimdi bunu şöyle açıklayabilirim istatistiki olarak, mantıken. Genelde finallerin heyecan seviyesinden dolayı, ki bir detay da Rahmi'den gelmiş. Trump da finale katılacakmış. Kupayı Trump verecekmiş. Bunu.
4: Evet, buyur abi.
5: Ve bir sürü önlemler alınıyormuş. Sniper'lar, F-16'lar, drone'lar, FBI ajanları vesaire. Ya bu bile maçın ne kadar gerilimli geçeceğini gösteriyor. Bu maçta gerçekten topun oyunda kalma süresi çok az olabilir.
4: Evet.
5: Genelde finallere baktığımda da topun oyunda kalma süresi çok az oluyor. Asla dünkü gibi bir maç beklemeyin. Dünün evet, tam tersi bir maç olabilir diye düşünüyorum ben. Ve taçlara evet, geldiğimizde bugün taçlar 32'den açılmış. 1.40, 34, 1.65, 36, 2.07. İspanya'nın ve Arjantin'in çeyrek final ve yarı finallerde oynadığı maçlara baktığımızda, Fransa İspanya 38 taç, İngiltere ki 22-16 çok dengeli. İngiltere Arjantin 39 taç, 19-20. İspanya Belçika 37 taç, 22-15. Arjantin İsviçre 24 taç. Bu en düşük sayıda taçın olduğu maç olmuş bu takımların, ama hem finaller hem buraya gelene kadar takımların en az 36-37 taç kullandıklarını görüyoruz totalde. Bir destek

0: Ha, muhtemelen bunlardan haberi yoktur. Muhammed Salah'la beraber görüşülecektir tekrar. Bir araya gelinecektir. Pazartesi günü zaten bu görüşmeler yapılacak. Ondan sonra menajer de zaten hani Rami Abbas da yani paraya çok ihtiyacı olan bir adam değil. Aynı zamanda avukat. O sadece işin kurnazlığında belki %35'in ötesinde bütün her şeyden pay alma çabası içerisindelerdir. Belki Muhammed Salah da böyle istiyordur. Çünkü biliyorsun sponsorluklardan, forma satışından, gelirlerden bir pay alınacak. Yani bunları belki artırmaya çalışıyorlardır. İşte menajerlik ücreti konusunda sevgili Berk, o gün yayında ben bunu da söyledim. Menajerlik ücreti konusunda herhangi bir bilgi yok. 12 milyon euro yıllık Muhammed Salah'a verilecek. Sözleşme 1+1 değil, 2+1. Bunların bilgilerini ilk geçenlerden biri de benim. Herkes 1+1 olarak verdi. Herkes 15 milyon euro olarak verdi. 12 milyon euro, 2+1 sözleşme. Fakat şuraya atlamayalım. Menajerlik ücretinden haberdar etmiyorlar. Bak, verilecek, menajere verilecek parayı hiç kimse bilmiyor. O yüzden de şu anda bu %35 muhabbetleri falan çıkınca insanlar şaşırıyor. Demek ki menajerlik ücretinde bir sıkıntı vardı zaten. Yani yoksa futbolcuyla ilgili bir sıkıntı yok. O yüzden ben Remy Abbas'la bu işin çözülebileceğini düşünüyorum. Çünkü Serdar Adan'ın iş itibariyle de Arap ülkeleriyle arası iyi olduğu için muhtemelen bu durumu nasıl Muhammed Salah'la beraber anlaştıysa Remy Abbas problemini de açıkçası çözeceğini düşünüyorum. Yani bu tabii olayın aslında en dramatik yanlarından bir tanesi sevgili Berk. Yani Trossard gibi kaliteli bir ismin, Dünya Kupası'na damga vurmuş bir ismin Beşiktaş'a imza attığı gün cereyan etmesi işin enteresan yanlarından bir tanesi. Bence dramatik. Yani Trossard için çok kötü oldu.
1: Gölgede kaldı değil mi?
0: Gölgede kaldı tabii. Yani Trossard gibi bir oyuncuyu alıyorsun. Bak, Dünya Kupası'nda katkı sağlayan 3 tane oyuncudan bir tanesini alıyorsun. Biri Salah, biri Messi, biri Trossard. Böylesine önemli bir oyuncuyu getirdiğin gün Beşiktaş taraftarı bir anda "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" diye bağırınca Serdar Adalı'nın gülümsemesi Trossard'ın enteresan bakışlarıyla beraber tamamlanan bir imza töreni oldu. Ya Trossard gölgede kaldı. Bak, Trossard'ı kimse hafife almasın. Ya Trossard çok müthiş bir transfer Beşiktaş'ta. Ama maalesef yani Trossard gölgede kaldı. Buna da açıkçası çok üzüldüm. Ya bunların için tabii yeniden Serdar Adalı değerlendirmesini yapması gerekiyor. Muhammed Salah bittikten sonra, bu hafta transfer gerçekleştikten sonra İstanbul'a gelecek. Ya muhtemelen ben sana şöyle söyleyeyim. Bütün planlamalar yapılıyor. Aşağı yukarı 100 bine yakın Beşiktaş taraftarının Muhammed Salah'ı karşılayacak ortamın hazırlanması bekleniyor. Ya bütün planlamalar yapıldı şu anda Salah'ın gelmesine yönelik. %90 bu transfer bitti. Bu transfer artık buradan dönmez. Eğer dönerse de sevgili Berk Sayar, Beşiktaş yönetimi çok ağır yara alır. Bak, çok ağır yara alır. O kadar söyleyeyim. Yani sen umut dağıtıp, ümitlendirip Beşiktaş taraftarı gibi güçlü bir taraftar grubunu eğer yarıda bırakırsan buradan Beşiktaş yönetimi çok ağır yara alır. Çünkü herkes şunu söyler. Ya madem menajerle anlaşamadın, madem daha transferi bitiremedin, neden ortalığı gümbür gümbür inlettirdin derler adama. Bu transferi gizliden yürütüp imzayı attırdıktan sonra ortaya çıksaydın da gülümseseydin derler adama. O yüzden burada yine aslında bir strateji hatası oldu. Müthiş bir iletişim hatası oldu. Trossard'ın transferinde verilen o videodaki o Arap Yarımadası'nın görüntüsünden yola çıkarak herkes Salah'ı anladı ve Salah transferi için bağırmaya başladı. Burada aslında yine iletişim hatası var. İletişimin vermiş olduğu o videodaki, görseldeki büyük hata var. Eğer bunu yapmasaydı Beşiktaş taraftarı hemen hemen oradan bir çıkarım yapmayacaktı. Hele hele Trossard gibi önemli bir futbolcunun imza töreninde neden böyle bir video alışverişini paylaşırsın kamuoyuyla? Ya burası da sabaha kadar tartışılacak konulardan bir tanesi. Ama ben tekrar söylüyorum, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe Serdar Adalı Başkan'ın, yıldız avcısı Serdar Adalı Başkan'ın ben bu işi bitireceğini düşünüyorum. Çünkü yani Trossard biliyorsun gündeme gelince Hemen hesap makinesi.

0: haberleri açılmıştı. Yani işte 31 yaşındaki adama paralar verilir mi falan filan. Ondan sonra yani sonra Salah gündeme geldi. Bu sefer Salah için aynı şeyler.
1: Bu arada ben şunu da merak ediyorum Alper Üstündar. Çok güzel bir noktaya değindin hesap makinesi durumuna. Serdal Adalı ve yönetimi yıl boyunca, sezon boyunca hesap makinesi açma modundayken iş buraya nasıl geliyor? İyi ki geliyor. Taraftar memnun. Beşiktaş daha iddialı. Ama nasıl geliyor da senin bu sözlerine sorgulamış oldum ben bir. Ne dersin?
0: Vallahi şimdi şöyle. Birinci değinmem gereken nokta, Trossard ve Salah'ın yaşına hiç kimse takılmasın. Yaş sadece bir rakamdır. Önemli olan ne yaptıklarıdır. Trossard'ın Dünya Kupası'nda katkı sağlayan 3 oyuncudan bir tanesi olması, Salah'ın da Dünya Kupası'na katkı sağlayan 3 oyuncudan bir tanesi olması, 3. isim de Messi bu arada, bu 3 isimden ikisinin Beşiktaş'la anılıyor olması, bir tanesinin imzalaması, bir tanesi imza aşamasında olması bir kere takdir edilecek bir nokta. Yani kimse burada 30-31'e, 33-34'e takılmasın. Yaş rakamdır. İkisinin ne yapacağı önemlidir. Burası birinci nokta. İkinci nokta, parasal konularda daha bundan 15 gün önce divan toplantısında ortalık ayağa kalkarken dediğin gibi 122 yıllık Beşiktaş tarihinde borç 15 milyarken bir buçuk sene içerisinde 124'e dayanan Beşiktaş tarihinde bir buçuk senede bu borç nasıl ikiye katlandı diye ortalık ayağa kalkmıştı. 15'ten 30 milyar arası çıktı bu borç diye. Herkes Başkan Serdal Adalı ve yönetimine hesap soruyordu. Sonra limit de sorun Türkiye'de biliyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği limitler var ki şu anda Fenerbahçe bunun çok büyük zorluğunu çekiyor. 3 transfer yapabildi ama limit dolduğu için futbolcuları yollara ayırması gerekiyor. Şimdi Beşiktaş'ın gönderdiği futbolculara bakıyorum. Yani veda edilen oyunculara bakıyorum. Muti'ye veda edildi. Aslani'ye veda edildi. Jota Silva'ya veda edildi. El Bilal'e veda edildi. Kaleci Vasquez'e veda edildi yabancı futbolculardan. Şimdi tamam orada bir 4-5 tane futbolcu yolladın ama zaten senin bir kadro maliyetinde var. Orada limit açılımı sağlandı. Bu limit açılımı sağlandığında şimdi Trossard'ı aldın, Salah'ı alacaksın, bir de Charlotte ya da Vlahovic ismi var. Bunun yanında bir de stoper alacağım diyorsun. Şimdi kesenin ağzı nasıl açıldı ben orayı merak ediyorum Beşiktaş'ta. Yani çok güzel bir şey sordun. Hesap makinesi deyince sen de güzel bir soru sordun. Şimdi ben hesap makinesi dedim. Sen de dedin ki hesap makinesini elinden bırakmayan bir Beşiktaş yönetimi vardı dedin.
1: Tabii.
0: Tamam şimdi hesap makinesini elinden bırakmayan bir Beşiktaş yönetimi vardı. Şimdi böylesine büyük transferleri nasıl gerçekleştirecek? Diyor ki Serdar Adalı, dikili taştan akışımız var. Sponsor akışımız var. Yönetici, eski yönetici kaynaklarımız var. Bunlarla beraber sağlıyoruz ve transferleri gerçekleştireceğiz diyor. Zaten Salah transferinde %80 Rahmi Koç karşılayacak o devrede. Burayı anladık. Trossard transferini yaptınız. Bunun yanında Charlotte ya da Vlahovic diyorsunuz. İkisinden biri gelecek. Tam orayı da anladık. Bir de bir stoper diyorsunuz. Brezilyalı Pereira'dan bahsediyorsunuz. Şimdi bu futbolculara verilecek paralar çeşmeden akan suyla verilmiyor. Yani burada bir harcama yapılacak. Bu kaynaklar nereden geldi? Şimdi Beşiktaşlıyı mutlu ederken, Beşiktaş taraftarını mutlu edeceğim derken, Dikiltaş projesindeki bütün paraları futbolculara verip de o projeden sonra dımdızlak ortada kalınmasın da benim derdim de aynı zamanda o. Yani bundan bir ay önce, iki ay önce yaptığımız yayınlarda Beşiktaş'ın bir feda dönemine ihtiyacı var açıkçası. Bu borç batağa kötüye doğru gidiyor. Beşiktaş kepenk indirip satılma noktasına gelmesin aman dediğimiz noktalardan İki ay içerisinde, hatta ne iki ay içerisinde, 10 gün içerisinde nereye geldik? Ya burası da kafamı karıştırıyor açıkçası. Ama tabii önemli olan sonuç. Beşiktaşlı mutlu, Beşiktaş taraftarı mutlu. İyi transferler yapılıyor. Yani şimdi baktığın zaman yani kalecinden ön alana kadar iyi futbolculara sahip olacaksın. Yani Nübel çok iyi bir kaleci, Alman kaleci çok iyi bir kaleci. Beşiktaş kaleyi sağlam aldı. Ama sağlama alırken de işte yedek kalecisini de düşünerek hareket etti. İşte sağ beke, sol beke, şimdi stoper bölgesine yine destek yapacaklar. Ön libero'ya baktığın zaman Ndidi'yi muhtemelen Arabistan kulüpleri istiyor. Ndidi ile de yollar ayrılacak. Salih Özcan, Orkun Kökçü, orada inanılmaz işler yapan adamlar.

0: Trossard var, Kernin var. İşte Muhammed Salah gelirse, Vlahovic ya da Charlotte gelirse Beşiktaş efsane bir kadro kuruyor. Ya Beşiktaş'ın bu sene sadece Süper Lig'de hedef koyacağını düşünenler yanlış düşünür. Avrupa hedefi de iyi olacak. Ama şimdi o noktaya geleceğim Berksayar. Şimdi bu konuda da mesela endişelerim var. Şimdi sen bir kere yeni transfer Trossard'dan Midtjylland karşılaşmalarında faydalanamayacaksın. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Midtjylland kolay bir takım mı? Çok enteresan bir takım. Danimarka temsilcisiydi galiba.
1: Bence zor. Evet.
0: Midtjylland'ı geçmek çok zor. Ve Beşiktaş oluşturacağı kadroyla Midtjylland maçlarını oynayacağı kadro arasında dağlar kadar fark var. Doğru mu? Bak, oluşturacağı kadroyla diyorum. Yani Beşiktaş'ın belki bir hafta sonra yazacağımız 11 ile Midtjylland maçlarına, 23 ve 30 Temmuz'da Midtjylland maçlarına çıkabilecek listedeki isimleri yazdığımızda dağlar kadar fark var. Gece gündüz farkı var arada. Şimdi Beşiktaş'ın, evet, şunu söyleyebilir Beşiktaş taraftarları. Ya UEFA Avrupa Ligi'ne veda edersek Konferans Ligi'nde yola devam ederiz. Ama bu kadar iyi bir kadron varken yola UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek çok doğru bir hamle olacak. Keşke, şunu söylemeye çalışıyorum. Madem bu kadar önemli transferler yapılacaktı, keşke kamp dönemine kadar yapılsaydı da listeye yetişseydi bari bu isimler. Olmadı. Şimdi ahla vahla konuşmanın anlamı yok. Lukaku için çok soru gelmişti bana. Bunu Alper Üstünday ile Kazan Kanyor YouTube hesabımda da paylaştım. Lukaku konusu, evet, Beşiktaşlılar, sevgili Berksayar, Beşiktaşlılar Lukaku'yu çok istedi. 33-34 yaşında bir santrafor. Beşiktaş yönetimi Lukaku için Dünya Kupası'na gitti. Amerika-Belçika karşılaşmasını izlemeye. Ve bu karşılaşmada Lukaku ile anlaşıldı. 6 milyon euro Lukaku'ya, 3 milyon euro da menajerine verildi. Lukaku transferi aslında Beşiktaş'ta bitti. Santrafor problemi çözüldü Lukaku'yla. Fakat Lukaku'nun kronik bir sakatlığı olduğu için Lukaku anlaşacağı kulüplere sağlık raporu vermem diyor. Böyle bir tepki gösteriyor. Beşiktaş yönetimi de diyor ki ya biz sağlık raporunu alalım. Garantiye alarak sağlam şekilde seninle sözleşme imzalarım. Lukaku sağlık raporu vermem diye diretince orada transferin üstü çiziliyor. Lukaku transferi de bu şekilde bitti, tamamlanmadı. Yani Beşiktaş yönetimi bu sene her zamankinden daha fazla çalışıyor. Hep diyoruz sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi vardı ki bana göre Beşiktaş yönetimi yine sınıfta kaldı. Şu anlamda sınıfta kaldı, kimse yanlış anlamasın. Beşiktaş yönetimi bir kere güçsüz. Yani Beşiktaş yönetiminde yumruğu masaya vuracak yönetici yok, konuşabilecek yönetici yok, liyakat sahibi yönetici yok, para kasa kolaylığı sağlayacak yönetici yok. Ya sadece Başkan Serdal Adalı ile olacak bir iş değil bu. Güçsüz bir yönetimle yola devam ediyor Serdal Adalı Başkan. Bayağı Serdal Adalı Başkan'ın eğer sağı solu arkası önü güçlü olsa Serdal Adalı daha doğru hamleler yapacak. Ama yapamıyor. Yalnız. Yani gücünü alamıyor. Bir yönetici çıkıyor, iki kelam konuşamıyor. Ya Beşiktaş yönetimini bir anda rezil ediyor. Yani bunları aşabilecek bir yönetimle eğer yola devam ediyor olsaydı Serdal Adalı Başkan, şu anda Beşiktaş'ı bambaşka şekilde konuşuyor olacaktık. Ama yine de tek başına hamleleri çok doğru. İyi işler yapmaya çalışıyor. Özellikle Önder Özen'i getirerek futbol direktörlüğüne çok doğru bir iş yaptı. Futbol direktörlüğünü ben muhabirken, Biliç Hoca ile çalışırken Önder Özen'i çok iyi tanırım. Futbol zekası yüksek. Oyun scouting'i yüksek bir isimdir Önder Özen. Aynı şekilde Eduard Graf'la beraber de birleşince Önder Özen, bir de İtalyano hocanın da müthiş çevresini devreye sokunca siyah beyazlar, orada müthiş bir üçgen kuruldu. Yani müthiş bir üçgen kuruldu. Yani düşünebiliyor musun, yani oradaki o Friedel'li, işte Hasan Aratlı, işte teknik direktör o dönemden Beşiktaş'ın geldiği noktaya bak. Müthiş bir üçgen var. Eduard Graf, Önder Özen ve Stefano Italiano. Yani müthiş bir üçgen var ve bu üçgen doğrultusunda da kimse parayı pulu cebe indirelim derdinde değil. Beşiktaş'a nasıl katkı sağlarız, nasıl fayda sağlarızın derdindeler. İlk defa Beşiktaş doğruyu yapıyor ve benim hep şundan bahsederdim. Yıllar önce de söylediğim gibi Beşiktaş'ta muhabirlik dönemimde benim yıllar önce o 2002 ile 2012'de 2014'teki o devrim yaptığımız Beşiktaş muhabirliği dönemimizde Beşiktaş'ın futbolcuları genelde hep kampa yetişirdi sevgili Berksayar.
1: Evet.
0: Hep bundan bahsederim. Ama Beşiktaş'ın son dönemlerde bırak kampı,

0: sezona yetişmiyordu futbolcular. Hep geç kalınıyordu. İlk defa Beşiktaş yönetimi bu sefer geç kalmadı. Hemen hemen %70 transferini tamamladı. Yani %30'luk dilim var. İşte 3-4 tane futbolcu daha alınacak. Onu ikinci transfer dönemine sakladı Serdal Adalı. Gizli bir operasyon yürütüyorum demişti. Ki tek tek ortaya çıkıyor işte yavaş yavaş. Ama Beşiktaş şu anda iyi yolda. Bunu net şekilde söylemek lazım. Eleştirdiğimiz zaman sert eleştiriyoruz. Ama doğruyu da söylemek gerekiyor. Eleştirmediğimiz noktalarda da doğru eleştiriler yapmak lazım. Şu an Beşiktaş doğru yolda. Rami Abbas'la pazarlığın ben çözüleceğini düşünüyorum. Salah zaten okey İstanbul'a gelmeye, Beşiktaş'a gelmeye. O yüzden %90'lık biten bir transfer sürecinde Beşiktaşlıların çok endişe etmemesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Beşiktaş söz konusuyken orada Kabal adı da çokça ön plana çıkıyor ve soruluyor. Tabii Udokai'nin ayrılığı konusu da dinleyicilerimiz tarafında gelen mesajlarda öyle görüyorum.
0: Ya Udokai kalacak.
1: Salah neden olmuyor ki demiş. Alper Üstündağ'ın haberine göre Salah oluyor. Bunlar pürüzler. Alper
0: aynen, öyle.
1: Evet.
0: Aynen öyle.
1: Öyle özetleyeyim senin söylediğin o konuda abi.
0: Aynen öyle.
1: Ve
0: yani şey yapmaya gerek yok. Yani endişe etmeye gerek yok sevgili Berkser. Yani bak ben tekrar söylüyorum. Beşiktaş taraftarı sert bir duvardır. Beşiktaş taraftarı ağır taştır. Beşiktaş taraftarının gücüyle kimse uğraşamaz. Kapalı tribün mevzusunda Beşiktaş taraftarıyla gerilen Serdal Adalı şimdi Beşiktaş taraftarının gönlünü almak için büyük hamleler yapıyor. Bu da bir yönetici başarısı. Çünkü Beşiktaş taraftarını kırdığını, Beşiktaş taraftarıyla kapalı konusunda zıtlaştığını, tersleştiğinin farkında Serdal Adalı. İyi bir yöneticiydi Serdal Adalı. İyi de bir başkan olma yolunda ilerlemeye çalışıyor. Keşke güçlü bir yönetici kadrosu olsaydı. Maalesef güçlü bir yönetici kadrosu olmadığı için iyi bir Beşiktaş yönetimi diyemiyorum. Ama Serdal Adalı başkan, Beşiktaş taraftarıyla bu kadar gerilmiş ve zıtlaşmışken, tersleşmişken şimdi onların gönlünü almaya çalışıyor. 1-2 yıldız transferi yaparak Trossard'ı aldı. Salah devrede, Sherlock'ta da Vlahovic'i alıp Beşiktaş taraftarının gönlünü alıp size harika bir kadro kurdum. Ama paraları da alma zamanı şimdi lütfen. Yani artık kombineleri alın Beşiktaş'ta para kazansın diyecek güç arıyor kendinde. O yüzden ben Serdal Adalı başkanım bu kadar hamle yapmışken, bu kadar Madrid'lere gidip işte Sherlock'ları Vlahovic'lerin peşinde koşarken Salah'ın bittiği, %90 bitti denildiği yerde Salah transferinin iptal olabileceğini aklımdan bile geçirmek istemiyorum. Eğer Salah transferi, bak tekrar söylüyorum. Eğer Salah transferi, Muhammed Salah transferi olmazsa Beşiktaş yönetimi demiyorum bak sevgili Berksayar. Burayı iyi dinle lütfen. Serdal Adalı çok ağır yara alır. O kadar söyleyeyim.
1: Buradan da döner miyi konuşuyorduk dün. Tam olarak Salah kısmında. Ki o da bugün de mi konuşturuyor bize. Alper Üstündağ ile yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben son bölümde.
0: Beşiktaş'la ilgili de şöyle evet. Yine izin verirsen tabii. Benim Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabımda paylaştıklarımdan da sana bilgi vereyim. Belki seyretmeyenler olmuş olabilir.
1: Takibe de alsınlar abi. Önce onun duyurusunu yapalım istersen. Instagram'da Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u lütfen YouTube'da ve Instagram'da takibi alın. Alper Üstündağ bu haberleri ve daha fazlasını, çok daha fazlasını oradan sizlere aktarıyor, sizlerle paylaşıyor. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa bu takip kısmına sana sözü bırakayım Alper Üstündağ.
0: Tabii YouTube'u Alper Üstündağ TV olarak evet. Açtım sevgili Berksayar. Instagram'ı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor olarak açtım. Biliyorsun ki dönemin en çok izlenen yerlerinden bir tanesi de TikTok. Ben çok karşıydım ama TikTok'ta da varım artık.
1: Sonunda girdik diyorsun yani.
0: Girdim sonunda. Evet. X hesabında zaten vardık. Oralardan eğer takip ederlerse spor severler Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor da 18 senedir futbol severlerle buluşuyor ki 4 sene de Radyo Gol'deydi. Sizleri tanımaktan da çok mutlu oldum orada çalışmaktan da. Ondan dolayı şu anda artık başka bir platformdayız. Ama yine yollarımız aynı. Hiç problem yok sevgili Berkçim. Herkes takibi alırsa da çok sevinirim. Şimdi orada paylaştığım, önemli bugün paylaştığım şeylerden bir tanesini senin programın vasıtasıyla da paylaşayım. Futbol severler bilgi sahibi olsun. Neden Beşiktaş'ı konuşurken Icardi'ye giriyorum? Icardi'nin menajeri Elio Pino Icardi'yi Beşiktaş'a önerdi.

0: Fakat Stefano Italiano Hoca ben kule santrafor istiyorum diye Icardi'yi reddetti. Yani Icardi'yi reddedince yani Pino başka bir takımla görüşmek istiyor, kulüple görüşmek istiyor. Fenerbahçe devredeydi. Fenerbahçe'yi acaba görüşür mü denildi. Fenerbahçe'yi Icardi istemiyor. Yani Fenerbahçe ile görüşülmedi. Onu söyleyeyim. Beşiktaş önerildi sadece. Galatasaraylılar şunu söyleyebilir. Bizim efsanemiz Icardi'nin ne işi var başka bir kulüpte? Evet, haklılar. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Icardi'nin bir sorunu var. Çünkü Türkiye'de kalma ısrarının altında kızlarının velayet davasını kaybetmeme mücadelesi yatıyor sevgili Berksayar. Futbol severler bunu iyi bilsin. Yani Icardi eğer Türkiye'den ayrılırsa, başka bir ülkeye giderse, o ülkede velayet davası, hukuki süreci yeniden başlamak zorunda. Yeniden başlayınca da her şey geriye alınacak. Bundan dolayı da büyük sorun yaşayacak Icardi. O yüzden her şey sona doğru yaklaşmışken Icardi, Arjantinli golcü, Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Yüksek ihtimalle İstanbul kulüplerinden bir tanesiyle yakın zamanda Icardi'nin anlaşacağı bilgisini de senin programında vermiş olalım.
1: Icardi konusu
0: gelelim santrafor transferlerine. Santrafor transferlerinde de Dušan Vlahović için menajeri Darko Ristić'e son bir teklif yapıldı. 8 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Juve'den ayrılmıştı Vlahović biliyorsun ama sırf golcü Avrupa'da kalmak istiyor. Avrupa'da kalmak istediği için de orada yani açıkçası Vlahović transferinin pek olabileceğini düşünmüyorum. Charlotte için 1.96'lık santrafor Norveçli için özellikle Juventus, Milan ve Barcelona takip ediyor. Orada bir 30 milyon euroluk bonservis bedeli var. Futbolcuya 8 milyon euro veriliyor. En çok da Beşiktaş veriyor. Ama Charlotte İspanya'yı istemiyor. İtalya'ya da Türkiye'de oynamak istiyor. Yani para açısından da yüksek Beşiktaş verdiği için Beşiktaş'ın Charlotte transferinde bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Beşiktaş'a ilişkin bunları aldık Alper Üstündağ'dan ve Beşiktaş taraftarı yedi bitirdi bizi demiş Tevhid Bey mesajında. Beşiktaş'ı çoktan yemişler demiş.
0: Parasal açıdan mı?
1: Evet.
0: Yani yiyen yedi. Artık çok geriye bakmamak lazım. Yemeden önce düşüneceklerdi. İşte ben söylediğim zaman kötü oluyorum sevgili Berkser. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı dediğim zaman evet. Ya hala mı sınıfta kaldı Alper Üstündağ yeter sus falan diyenler oluyor. Yani ben bu açıdan çok üzülüyorum. Ama sorun değil, problem değil. Ben çok net şekilde söyleyeyim. Serdar Adalı yönetimi bu konuda geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu hatanın bedelini paralarını saçarak ödedi. Boşa giden paralar, kimlerin para kazandığı, kimlerin cebe para attığı, kimlerin cebine para koyduğunu da bilmiyoruz. Bilmediğim şeyler hakkında da çok konuşmak istemiyorum.
1: Peki.
0: Ama yanlış transferler yapıldı. Yapılan yanlış transferler doğrultusunda da Beşiktaş'ta maalesef paralar çarçur edildi.
1: Beşiktaş'ta bir Quaresma gündemi mi var demiş. Abi ne oluyor, teknik ekibi mi dönüyor? Öyle ilk defa sizden duyuyorum. Dinleyicimizin sorusu bu. Allah, öyle bir gündem yok.
0: Şeyi Quaresma'yı getirdi falan filan deyince acaba yanlış mı anlaşıldı?
1: Evet.
0: Olabilir. Quaresma futbolu bıraktı. Quaresma artık bu saatten sonra gelemez. Ha şu anda şunu da söyleyeyim. Futbolu bıraktı da 42 yaşında daha Quaresma. 41 yaşındaki arkadaşı Ronaldo oynuyor. 39 yaşındaki arkadaşı Messi oynuyor. Ya yani Quaresma gibi bir yıldızın bu kadar erken futbolu bırakmış olmasını da açıkçası içerliyorum. Yani 42 yaşında yani en azından bir şimdi bıraksa derim ki ya, yani yakıştı artık 42 yaşında derim ama yani Quaresma 3-4 sene önce bıraktı futbolu. Çok büyük bir yıldızdı. Hatta Radyo Gol'de Serdal Adalı'yla Alper Üstündağ'la Kazan Kanyol programında bir röportaj yapmıştım biliyorsun o zaman ilk başkanlık seçiminde. Orada sorduğum zaman Serdal Adalı'ya Quaresma'yı ben işte Ricardo'yla görüşüyorum ve kendisi aslında Beşiktaş taraftarıyla yeniden buluşmak istiyor. Kısa sürede olsa 90 dakika içerisinde zaman almak istiyor. Quaresma'yı getirip en azından bir sezon son yarım saatlerde 20 dakikalarda oynatıp Beşiktaş taraftarını mutlu etmek, sonrasında da onu teknik heyete dahil etmek gibi bir düşüncemiz vardı ifade kullanmıştı Serdar Adalı. Ama bunu gerçekleştirmedi, bunu yapmadı. Ondan sonra Beşiktaş taraftarından şöyle tepkiler geldi. Ya o zaman şey İbrahim Üzülmez'i de çağıralım, Ali Gültiken de geri gelsin, Feyyaz'ı da alalım falan gibi böyle espriler yapılmıştı. O yüzden Serdar Adalı orada açıkçası kendini geri çekti. Ama Ricardo Quaresma yani bundan işte 3 sene önce o Serdar Adalı'nın 2 sene önce ilk geldiği dönemlerde yani 39 yaşındayken

0: dediğini yapsaydı bence Ricardo 39 yaşında daha futbolda oynuyordu 3 sene önce. Bence Beşiktaş'a çok da faydalı olurdu yani. Bilmiyorum senin düşüncen ne ama yani Ricardo'nun Beşiktaş için özellikle şu son 3-4 senedir Beşiktaş mı seyrediyoruz Allah aşkına? Ortada Beşiktaş mı var? Ekim'de Kasım'da havlu atan devamlı Anadolu takımlara yenilen bir Beşiktaş var. Ya Ricardo Quaresma ne kadar kötü olabilirdi ki? Quaresma abilik de yapardı. Quaresma takımı toplardı. Quaresma taraftarla yönetimi de bir araya getirip birleştirici olurdu.
1: Daha ama kötüsü olmazdı kısmında. En azından bütün aklı selimler hemfikir burada. Mesela bu dediğinde.
0: Asla yani gelenlere gidenlere baktığımızda yani hiçbiri Ricardo Quaresma'nın eline su dökemezdi. Son 3-4 seneye baktığımızda. Açıkçası herhalde Çebi yönetimiydi. Quaresma'ya çok yanlış ve ayıp ettiler. Quaresma bu şekilde ayrılmamalıydı Beşiktaş'tan.
1: Peki. Alper Üstünday ile bağlantımız sürüyor. Alper Üstünday ile bağlantımıza devam ediyoruz. Diğer tarafta gelen mesajlarınız var. Dünya Kupası'na ilişkin çokça soru var. Dünya Kupası'nda final için ne dersin Alper Üstünday? Akşama dönelim. Son 15-20 dakikalık bölümde.
0: Beklediğim soru geldi.
1: Sözü sana bırakayım o zaman hiç bölmeden.
0: Benim beklediğim soru bu. Yani şöyle bir kere ben yani kimin hangi ülkeyi desteklediği konusunda herkese saygım var. Ama ben 2022 yılında da Arjantin'i desteklemiştim. Müthiş bir Messi hayranı olarak. 2026 başlarken de önce milli takımımız sonra Messi demiştim. Ama milli takımımız Dünya Kupası'na gezmeye gitmiş. Onu görünce ben rotayı artık Arjantin'e döndürmüştüm. Ve inanır mısın Arjantin'in işte Mısır karşısında o muhteşem geri dönüşünü 2-0'dan 3-2 muhteşem geri dönüşünü gördükten sonra İngiltere maçında 1-0 mağlupken maçı kazanmak için elinden geleni yapan bir Arjantin görüp 2-1'le rakibini yenip finale kalmasından sonra açıkçası ben oradaki arkadaşlık havasının, o Kolej havasının kesinlikle Messi'nin yaptığı kaptanlığın, abiliğin olumlu yönde finale yansıyacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra evet turnuvada bir gol yemiş olabilir İspanya. Saygı duyuyorum. Onlar da çok iyi futbol oynuyorlar. Yani son 16'da Portekiz'i yendiler biliyorsun son saniye golüyle. Çeyrek finalde Belçika'yı yendiler son saniye golüyle. Ya onlar da böyle çok enteresan Arjantin gibi son saniye golleriyle maç kazandılar. Maçları döndürdüler. Yani İspanya ile Arjantin aslında Dünya Kupası 2026 finalini fazlasıyla hak etmişti. Şu anda hak eden iki tane ülkenin finalini seyredeceğiz bu akşam saat 22'de. Ve bu anlamda özellikle Fransa gibi güçlü bir ülkeyi İspanya gol yemeden 2-0 mağlup etti. Ki bir tek gol yedi koca turnuvada o da Belçika'dan gol yediler. Yani bir kere Arjantin fazla gol atmayı unutsun. Öyle üçlerim dörtlerim falan öyle mümkün değil böyle bir şey. Çünkü İspanya çok iyi savunma yapan, orta sahayı çok iyi kullanan, kalecisiyle beraber oyunu çok iyi kurabilen bir ülke. İspanya'nın ben Arjantin karşısında bir kere öyle kolay kolay teslim olacağını ya da Arjantin'e karşı pasif bir futbol oynayacağını düşünmüyorum. Ama öbür tarafa baktığımızda Arjantin milli takımının da futbolcularının ne kadar kaliteli olduğunu, kaliteli ayaklar olduğunu, kalecisinden ileri uca kadar, zaten Messi'yi saymıyorum, bambaşka bir dünya. Yani harika bir Dünya Kupası finali izleyeceğiz diye düşünüyorum. Kimse şey demesin, ya işte futbolcular artık sıkıldı Dünya Kupası'ndan. İşte dün görmediniz mi Fransa-İngiltere maçını? Hayır. Bir kere FIFA'nın bu olayı artık değerlendirmesi lazım. Avrupa Şampiyonası'nda nasıl üçüncülük maçı yoksa, bence Dünya Kupası'nda da üçüncülük maçı olmamalı. Eğer oluyorsa da ülkelere şu talimat geçilmeli. Ana kadrolarınızla çıkacaksınız. Yedek kadrolarla çıkmak yasak. Çünkü futbolun seyrini değiştiriyorsunuz. Yani gecenin 12'sinde oturmuşuz Fransa-İngiltere maçı seyrediyoruz. Yani maç bir anda 4-0'a geliyor. İlk yarı 4-0 bitiyor. Şaka mısınız ya? Halı saha maçı mı seyrediyoruz dedim. Yani İngiltere'de eksikler var. Fransa'da eksikler var. Ya böyle bir şey olabilir mi sevgili Berkser? Yani bu kadar mı değersiz Dünya Kupası üçüncülüğü yani? Sonra ikinci yarı maç 4-3 oldu. Bir anda böyle şey hissettim. Sen de öyle hissettin mi bilmiyorum. Hani yardım maçları olur ya. Yardım evet. Maçlarında böyle bol goller olur. Futbolcular eğlenir, güler falan. Öyle bir
1: mod değişikliğinin izledik. Çok fazla olduğu bir karşılaşmaydı. Ama skora bakarak konuşursak senin dediklerin

0: Tam tersini deriz mesela. Sadece skor odaklı gidersek.
1: Yani futbol tabii ki golle beraber meyve olayıdır. Gol olması, 10 gol olması, 100 dakikada 10 gol olması sevindirici, mutluluk vericiydi. En azından Dünya Kupası'nda o maçla tarihe geçti. Bugüne kadar 9 gol varmış bir maçta atılan. 10 gol olarak bu da tarihe geçen maçlardan biri oldu. Mbappe gol krallığını bence garantiledi gibi geliyor. Çünkü 2 gol öne geçti. Ve Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. İspanya'nın sadece 1 gol yediğini varsayarsak Messi'nin kolay kolay gol atabileceğini de düşünmüyorum. Atarsa belki bir tane atar ama Mbappe'yi geçmek kolay olmayacak. Gol krallığını Mbappe ikinci kez arka arkaya elde ederek o da Dünya Kupası tarihine geçecek bu anlamda. Ama söylediğim gibi yani İspanya ile Arjantin bence finali fazlasıyla hak etti. Ve hak ettiği noktada da yani Fuente biz kupayı kaldıracağız diyor. Yani Fuente hoca kesinlikle biz bu kupayı kaybetmeyeceğiz diyor İspanya adına. Arjantin'de de tabii önemli bir hamle var. Yani futbolcu anlamında, teknik direktör anlamında biliyorsun. Yani teknik direktörleri çok eski bir teknik direktör ve ben hani onu da çok böyle bazen konuşuyoruz. Ya diyorlar ki Arjantin milli takımı teknik direktörü ya Scaloni'nin ne işi var orada? Ya Scaloni bir kere Arjantin milli takım forması giymiş bir isim. Yani ve işin enteresan yanı Messi ile abi kardeş gibiler. Yani Messi iyi bir kaptan, iyi bir abi, takımı koordine ediyor. 2 kişilik yeri geliyor 3 kişilik oynuyor diyoruz da Messi için. Yani Scaloni ile de abi kardeş gibiler. Çünkü beraber milli takımda forma giymişler. Bu çok güzel bir şey. Ya oradaki o arkadaşlık Fuente'nin öğrencilerinde de var. İspanya'yı da şimdi hiçe saymayalım. İspanya'da o arkadaşlık ortamını oluşturmuş. Yani açıkçası işin kısa özeti ben Dünya Kupası finalinin İspanya ile Arjantin arasında olacak olmasından dolayı çok memnunum. Bugüne kadar baktığımız maçlarda da hakikaten futbol severleri heyecanlandıran, futbol severleri mutlu eden futbol tarzıyla iki ülke finale hak etti. Tabii hepimiz 22'yi bekliyoruz artık yani heyecanla. Bakalım kazanan kim
0: büyük
1: olacak?
0: Büyük bir heyecanla.
1: Benim tuttuğum ülke belli. Ben Messi'ciyim.
0: Açıkçası ben de senin tarafındayım. Arjantin. Sabah yayınında da söyledim.
1: Herkes İspanya diyor. Evet abi. Berseyer. Yine rakibimiz çok fazla.
0: Onu...
1: Bütün kamuoyundaki, bütün medyadaki arkadaşlarımız herkes İspanya diyor. Ben Arjantin diyorum.
0: Onu biraz da sempatik ve işte dost ülke şekliyle bakarak Avrupa'da İspanya'yla bazı konularda yalnız kaldık politikada. Bu konuda güzel esasında İspanya'nın bizim İspanya'ya bu anlamdaki desteğimiz. İşte sempatik gelen bazı hareketler. Ama ben onun dışına çıkarak ben de bir Messi'ci olarak ben de bir Arjantin destekçisi olarak... Burada işi ben de Arjantin tarafından değerlendiriyorum. O farklı bir konu. Oradan bakarsak değerlendiririz. Güzel olur ama yani bir İspanya ile Fransa, İspanya ile İtalya Avrupa'dan farklı bir takım karşılaşsaydı mutlaka İspanya tarafında olurdum. Ama Messi olunca bilmiyorum herhalde son Dünya Kupası ve Arjantin Messi'nin olmadığı bir Arjantin'i en son ne zaman buralarda göreceğiz bundan sonra ya da görebilir miyiz veya çok mu ileriye götürdüm işi çok mu abarttım konuyu bilmiyorum ama ben bir senin düşüncen gibi Messi tarafındayım Arjantin tarafındayım demek istiyorum burada.
1: Ya valla o kadar enteresan ki yayına girmeden önce Ronaldo'nun açıklamasını okudum. Ya 41 yaşına gelmişsin hala daha 2030 Dünya Kupası'nda olup olmayacağımla ilgili net karar vermedim diyorsun. Ne enteresan futbolcu Ronaldo ya.
0: 45 yaşına gelince oynayacak
1: yani. Hala daha diyor ki ben şu anda gol atıyorum. Formum yerinde. 4 sene daha gollerimi atacağımı düşünüyorum. Bir Dünya Kupası daha görürüm diye düşünüyorum diyor. Yani bu ne demek biliyor musun sevgili Berksayar? Bak ben buradan neyi çıkarıyorum biliyor musun? Şimdi çoğu şeyde Messi'nin gerisinde kaldı ya Cristiano.
0: Tabii.
1: Dünya Kupalarında 6 kez forma giyen 2 futbolcu var biliyorsun. Biri Messi, biri Ronaldo. Herhalde bu rekoru kırar mıyım acaba? Messi bırakır, bu rekor bana kalır düşüncesi var Ronaldo'da. Evet. Bak ben sana söyleyeyim yani. Çünkü deli misin 45 yaşında hala Dünya Kupası'nda oynamayı düşünüyorsun? Bir de Dünya Kupası tarihinin de en yaşlı oyuncusu olur herhalde 45 yaşında oynarsa.
0: Ronaldo'nun bulunduğu kulüple sözleşmesi hangi yıla kadar diye baktım. Gelecek yıl bitiyor o da.
1: Ya 28 diye biliyorum.
0: 27. 27'ymiş, evet.

0: 27 tamam, 3 yıl daha imzalar. 30 olur o.
1: Diyorsun abi, olur ihtimal. Yani böyle Ronaldo bakan bir Ronaldo.
0: Ronaldo kendine çok iyi bakıyor. Messi de kendine çok iyi bakıyor. Gönlümüz ikisinin de oynamasından yana ama artık bir noktada da zirvede bırakmasını bilmeliler diye düşünüyorum. Bence Messi bu Dünya Kupası'nı eğer kazanırsa, kupayla beraber Dünya Kupası'nı artık veda ettim milli takıma, her şey için teşekkürler diyebilir. Çünkü Dünya Kupası tarihine geçecek. Arka arkaya kazanan sanırım 3 ülkeden biri olacak eğer Arjantin bunu başarırsa. Bir tanesi Brezilya'ydı.
1: Doğru.
0: Diğeri İtalya'ydı. Üçüncüsü de Arjantin olacak, arka arkaya kazanan iki ülke. Bunu da yani cebe koyduktan sonra Messi bence artık veda eder diye düşünüyorum. Yani bir 4 sene sonra düşünmez diye düşünüyorum. Ronaldo kadar 7. işte Dünya Kupası'nda göreyim diye düşünmez düşüncesindeyim ama bunların ne yapacağı belli olmaz. Bunlar biyonik adam belki. Yani Ronaldo ile Messi'den bahsediyoruz.
1: Neticesinde aynen öyle. Öyle tamamlayacaktım. Ronaldo ile Messi'den bahsediyoruz diye. Alper Üstündağ, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım tüm konuştuklarımıza ilişkin.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkesi Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor Instagram hesabım ve Alper Üstündağ TV YouTube hesabıma takip ediyorum. Lütfen takip etmeyi unutmasınlar. Davet ediyorum. Ve orada an ve an bilgileri paylaşıyorum. Sizlerin programına katılmaktan da mutlu oluyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.
1: Her daim bu bağlantılarımızın da devamının gelmesini dilerim. Çok teşekkür ediyorum Alper Üstündağ, ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Alper Üstündağ ile konuştuk, onunla değerlendirmemiz oldu. Araya gideceğim, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Aradan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam bitti. Reklam.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Dünya Kupası sahibini buluyor. Dev finalin nabzı Messi'ne atıyor. Messi'li Arjantin mi, Yamallı İspanya mı? Sen de saat 22'de başlayacak heyecan dolu finale Messi'ne de dakika dakika canlı oyna. Heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
8: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupası

0: Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erkan Tiryaki bizlerle birlikte. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile birlikteyiz. Erkan Tiryaki, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Akşam saat 22'yi bekliyoruz. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Böyle bir gündemin içindeyiz. Beşiktaş'ı ve Dünya Kupası'nı konuştuk. Dünya Kupası'nı biraz konuşabildik Alper Üstünday'la. Beşiktaş'ı uzun uza diye konuştuk. Önce bir Dünya Kupası gündemi deyip Fenerbahçe Galatasaray gündemiyle devam edeceğiz Erkan Tiryaki ile yayınımıza, ama öyle eminim ki Dünya Kupası dediğimde Erkan Tiryaki'nin anlatacağı çok şey var. Söyleyeceği çok şey olur. Zira onunla böyle Dünya Kupası'nı konuşamamak, zaman zaman gündemin yoğunluğu, işte Fenerbahçe seçim yoğunluğu derken, Fenerbahçe transfer yoğunluğu derken gündem maddelerinin bitmemesi dört büyüklerde biraz Dünya Kupası'nı özellikle hafta içi yayınlarımızda konuşamamak üzüyordu bizi. Uzun uza diye rahat bir şekilde final gibi final diyebileceğimiz bir yayındayız aslında.
1: Yani insanların beklediği bir finaldi açıkçası. Evet. İspanya-Arjantin finali birçok açıdan enteresan bilgilerle dolu. En basitinden Yamal Messi hikayesi gibi. Messi kariyeri boyunca yani İspanya'da, hatta İspanya milli takımında oynatmak için de çok uğraştılar. Çocukken, yani 12-13 yaşında Barcelona Akademisi'ne gittiği için. Ama o ülkesini tercih etti. Maradona'nın izinden, ki doğru bir izdi. Ki o Barcelona'nın, işte Messi'nin çıkışı, Barcelona'nın damga vurduğu yıllara İspanyol futbolda, İspanya milli takımı da damga vurmuştu. Yani onun etkisi de vardı. O İspanya üst üste Avrupa şampiyonu olurken, Dünya Kupası kazanırken 2008-2012 arasında o dönem aslında damga vuran, İspanya milli takımını oynamamasına rağmen şekillendiren, işte Xavi'li, Iniesta'lı, Sergio Busquets'li,

0: yollu kadroyu. Çünkü kulüp takımları başarılı olunca milli takıma yansıyor bir şekilde. Messi'ydi ve şimdi son tangoyu yapmak isteyecek. İspanyollar da yani ta bizi işte 6 tane attıkları aslında 15 tane bile atabilirlerdi Türkiye'deki maçta. Yani orada görüp ondan önce Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan teknik direktörlerin isimleri şu an aklıma gelmedi ama muhteşem bir teknik direktör. Ha, kulüp takımlarında bu kadar etkili olur mu bilemiyorum ama İspanyollar kesinlikle oynadıkları kompakt futbolla herkesin gönlünü kazanmış. Biz Türklerin daha fazla gönlünü kazanmış durumda İspanyollar. Özellikle duruşları, Filistin duruşları vesaire. İşte Yamal'ın Barcelona şampiyon olunca Filistin bayrağı açması vesaire. Sanki İspanyollar biz Türklere göre daha şey gibi, ne derler, cana daha yakınız onlara. Ama işin diğer tarafı, son İngiltere maçını bir kenara bırakırsak, İngilizlerle seyrettim. Alanya'daydım. İngiliz yoğunluğu vardı burada. İngilizlerle seyrettim. Yani adamlar üzülmedi bile kaybettiklerine yani. Çünkü ızdırap dolu bir 20 dakika geçirdiler. Özellikle 65-90 arası, 60-90 arası 30 dakika. Yani Arjantin milli takımının tek futbol oynadığı Dünya Kupası'ndaki 30 dakikaydı. Zaten ciddi bir takımla karşılaşmadılar. Ben İspanyolların kazanmasını istiyorum. Neden dersen ilahi adalet içinde kazanmasını istiyorum. Messi dünya futbol tarihinin, yani işte Pele, ama Pele sonuçta Avrupa'da oynamadı ve çok az bilgilerimiz var o zaman. İşte attığı golleri videolardan görüyoruz. Olağanüstü bir adammış bugün. Belki öyle bir yetenek bu futbolda oynasa bambaşka olabilirdi. İşte Maradona, ki Maradona'ya da kat ve kat geçti bence Messi. Messi'nin tek yapmadığı Maradona'dan, evet Maradona gitti Napoli'yi şampiyon yaptı. Yani olmayacak bir takımı şampiyon yaptı İtalya'da, ama Messi hep büyük takımlarda oynadı. Barcelona, işte ondan sonra zaten Amerika'ya gitti. Birazcık para ve işte bu Dünya Kupası için. Ben Messi'nin evet damga vurdu ama ilahi adalet veya doğru hakem yönetimleri olsaydı Arjantin'in zaten çok bu finale kadar gelemeyeceğini söyleyebilirim. Çünkü hepimizin hemfikir olduğu ilk maçta 1-0 iken Messi golü attıktan sonra Messi'nin net kırmızı kartı verilmedi. İki maç ceza zaten kafadan. Messi'siz grup maçlarını kapatan bir Arjantin. Messi gol krallığında önde değil. Messi Klose'nin rekorunu kıramamış olacaktı. Empanto ondan önce kırmış olacaktı. Daha sonra Mısır maçı. Mısır'ın hakkının yenmesi. Hepimizin inanılmaz takdir ettiği Demokratik Kongo maçı. Hangi maçtı? Kongo maçı mıydı? Uzatmalarda kazandı.
1: Yeşil Burun değil mi?
0: Yeşil Burun Adaları. Evet. Yani o maçta Yeşil Burun'un ne kadar zorladığı. Yani iki yan topla maçı bitirdiler orada da. O yüzden ben birazcık ama İngiltere maçının son 30 dakikası, yani maçın geneliyle beraber son 30 dakikası turnuvanın en iyi futbollarından, yani bütün takımlar arasında en iyi futbollarından birini oynadılar. Yani Messi nasıl maç alır gol atmadan iki asistle, onu gösterdi. Bence attıkları ikinci golden önce de faul vardı Messi'nin yaptığı. Bütün bunlara bakınca birazcık hakemler tarafından Arjantin'in ve Messi'nin kollandığını görüyorum ama Arjantin top ayağındayken iyi oynayabilen bir takım.
1: Maçın peki bu akşam ne olur bu açıdan
0: i̇şte bakalım? Arjantin top ayağındayken iyi oynayabilen, çünkü Messi ile topu buluşturmaları lazım. Top onlarda olması lazım, yani %50, %60, %65. Böyle oynadıkları zaman zaten İngiltere maçında o son 30 dakika %85 topla oynamışlar. Ama İspanyollar buna izin vermez. İspanyollar büyük ihtimalle önde de olsalar, geride de olsalar, Fransa maçında da gösterdiler, %70'e, %75'e, %25 falan topla oynuyorlar. Yani Messi'nin kariyeri boyunca ayağına en az topun geldiği bir maç bekliyorum ben. İspanyollar hele hele bir de öne geçerlerse, işte İngilizlerin yapması gereken topu ayağında tutmasıydı. Kolay kolay İspanyollardan topu da alabileceğini düşünmüyorum. Ki Fransa orta sahanın alamadığı, Fransa hücum hattının etkili olamadığı bir yerden bahsediyoruz. Kaleye bile gidemediler. Ben İspanyolların neyse çok rahat bir şekilde Dünya Kupası'nı kazanacağını düşünüyorum. Messi de buraya kadar diyecektir ama dünyadan bir Messi geçti. Onun da son tangosu olacaktır herhalde. 2030'da bir çılgınlık yapıp 4 yaşında oynayacağını düşünüyorum.
1: Ronaldo'nun hala bir sonraki turnuvayı düşünürcesine yaptığı açıklamalara ne
0: diyorsun? Yok, sanmıyorum. Belki Avrupa Şampiyonası görür ama herhalde o da Uluslar Ligi'ndeki Galler maçıyla bitirecekmiş, evet. Herhalde. Yani sanmıyorum yani. Bu artık ülkelerine de zarar verir. Arjantin'in yeni bir Messi çıkartması lazım. Mutlaka yeni bir Messi çıkartması lazım. İşte Maradona'dan sonra işte Aymar'lar, şey Ortega vardı, bizim bildiğimiz Ortega. Ondan sonra zaten hemen Messi geldi. Bir şekilde şeyini doldurabiliyordu. Mesela işte Neymar'dan sonra, bu Neymar'ı saymıyoruz. Brezilya öyle bir, Vinicius Junior'u da öyle bir oyuncu değil çünkü. Bir dünya yıldızı, nasıl diyeyim, işte Neymar gibi, Ronaldinho gibi, Rivaldo gibi öyle bir oyuncu çıkartamamanın etkisini zaten yıllardır yaşıyor. Arjantin'de Messi'den sonra büyük bir ihtimalle yaşayacaklar ama artık zarar verirler. Portekiz'in Ronaldo'nun tam anlamıyla Ronaldo'nun yerini doldurabilecek, tabii ki ismi belki onlarca yıl olmayacak. Belki bir daha hiç olmayacak Portekiz milli takımının. Dünya futbolunun ne olacak mı, o bile tartışmalı. Ama artık takıma zarar verdiği bir gerçek Ronaldo'nun. Messi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama 44 yaşında da oynayamazsın Dünya Kupası. Ya bence oynayamaz yani. Bence bırakacaklar da zaten bu yıl, bu sezonu da tamamlarlar. Birisi Arabistan'da, birisi şeyde. Yavaş yavaş belki bir ihtimal Avrupa Şampiyonası daha önemli olduğu için Güney Amerika'dan bir Portekiz milli takımıyla bir Avrupa Şampiyonası görmek isteyebilir şey. Çünkü kısa bir süre var, 2 yıl var. Ama 4 yılda vücutları da izin vereceğini pek zannetmiyorum.
1: Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye ilişkin birçok soru var. Dinleyicilerimizin sorularına da kulak veriyoruz, okuyoruz, değerlendiriyoruz ama şimdi Dünya Kupası söz konusuyken, onunla girmişken, Dünya Kupası ile açmışken perdeyi bizler, finalle açmışken, oraya ilişkin eklemek istediğim farklı detaylar var mı diye sorayım ve onun da yanında biraz hikaye açısından kim hak ettiği ben biraz da irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Sen biraz hakemler üzerinden iteklene geldi diyor dinleyicilerimiz mesela, ya da itildi.
0: Ben de aynısını düşünüyorum.
1: İtildi geldi diyor dinleyicilerimizin birçoğu. Taraftarlar böyle bakıyor ama Arjantin destekçileri, Arjantin kazansın diyenlerden bunu biraz görmüyoruz ve işte buna biraz tepki görüyoruz hatta bu tarz düşünceleri.
0: Messi sevgisinden dolayı o. Hı-hı. Diğer taraftan da yani herhalde hemfikiriz yani ve bunu FIFA'nın çok konuşmaması da çok enteresan. İlk maçta Messi'nin atılması lazımdı. Messi'nin kırmızı kart görüp 2 maç ceza aldı çünkü çok sert bir hareketti ve devamında gol atamadı. Belki Arjantin gruptan çıkmaktan da zorlanacaktı. Böyle bir senaryoda, bir şok dalgası yaşadığı bir senaryoda ne oldu? Mısır maçı gözümüzün önünde. Yani İngiltere maçını dışarı bırak, inanılmaz yani. Bir tek böyle kendi kalibrelerine yakın veya belki de onlardan daha iyi bir takım yıldızlarla dolu İngiltere'ydi karşılaştıkları tek ve mükemmel oynadılar. İngiltere maçı sonuna kadar hak ettiler ama ikinci gol öncesi de faul var, net bir basma var orada. Orada İngiliz futbolcu daha net gösterebilseydi, pozisyona devam etmeseydi, yerde kıvransaydı büyük ihtimalle o golü vardan dönecekti. Yani dönse de ne olur? Uzatmada kazanadı yine Arjantin o futbolla da, başka bir konu da. O yüzden ben de ittire ittire birazcık geldiklerini düşünenlerdenim. Ama Messi hayranlığına da saygı duyuyorum. Yani ben de Messi hayranıyım. İkinci dünya Maradona gibi iki dünya kupası alarak bırakmaya çalışması da başka bir hikaye olur. Ama ben gücünün yeteceğini düşünmüyorum Arjantin'in İspanya'ya.
1: İşte topu vermek, topu almak, topla oynamak gibi. Az önce yani verdiğin detaylardan yola çıkarsak. Topun ayağında olması detayı önemli orada söylediğin.
0: Messi'yi kullanmak istiyorsanız Messi'nin ayağında top olması lazım. O topun Messi'ye gelmesi lazım. Messi topu kendi yarı sahasında almaması lazım. Rakip yarı 3. bölgede alması lazım. 3. bölgede alabilmesi için sizin kontra atak değil de rakip yarı alana pasla yerleşmeniz lazım. Ve topa çok fazla hakim olmanız lazım Messi'yi daha kreatif kullanmak için. Burada İspanyolların çok izin vereceğini düşünmüyorum yani. Gerçekten böyle mıknatıs gibi top ayaklarına yapışıyorlar. Fransa maçında inanılmaz bir maçtı. Yani İspanya adına, Fransa adına da ızdırap dolu bir maçtı. Bir de üçüncülük maçı nedir ya? Dün evet futbola doyduk. Çok doğru. Güzeldi de. Yani üçüncülük maçı nedir ya?
1: Bugün hangi Amerika Rüyası programında Baran Çırpın, sevgili yorumcumuz Baran Çırpın iyi bir yorum yaptı orada. Yani Fas'san, Türkiye'ysen bu tarz üçüncülük maçları senin için önemli olabiliyor. Mesela biz hala onu hatırlıyoruz geriye dönüp baktığında. Bugünün Fas'ı gibi mesela, ya da öyle düşünmek lazım. Ama bir İngiltere için, bir Fransa için çok da önemli olduğunu düşünmüyoruz. Hayal kırıklığı, evet. Çok
0: haklı. Ama işte onu da bilemezsin. Turnuva öncesi kim üçüncülük maçı oynayacak, kim yarı finale kadar çıkacak bilemezsin. Onu da ondan dolayı çoktan kaldıracaksın. Yarı final bile başlı başına bir başarıdır. İki takıma da dünya üçüncüsü unvanı vereceksin. Olup bitecek.
1: Doğru. Devam ediyoruz Erkan Tiryaki ile değerlendirmemize. Gelen mesajlarla da ilerleyeceğim. Dünya Kupası finaline ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay yoksa Erkan Tiryaki?
0: Yok, geçen önce konuştuk zaten.
1: Hemen hızlıca gelen mesajları sırasıyla okuyalım. Şöyle baktığımda Mustafa Bey der ki, Berk Bey, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde tüm Fenerbahçelilerin gününü tebrik ediyorum. Dünya Kupası'nı da İspanya alır. Fenerbahçe de şampiyon olur.

0: Allah'ın izniyle bunlar yaşanır. Taraftar hep birlikte, hep beraber bir olur, yumruk olur. Sezon sonu şampiyon olacağız demiş Mustafa Ben demiş. Peki. Bülent Bey der ki, bu sene Galatasaray'ın transfer yapmama sebebini bir türlü anlayamıyorum der. Buraya geleceğiz ama değerli bir ismin, Yaşar Usta'nın Hollanda'dan bir mesajı var bizlere. Amsterdam'dan da spor salonundan müdürlerime selamlar demiş. Alper Üstündağ ve Berk müdürümün Messi hayranlığının aksine Erkan müdürüme katılıp FIFA'nın Messi ayrıcalığıyla Arjantin'in itilerek buralara geldiğini, dolayısıyla ben de düşünüyorum. Dolayısıyla ben de İspanyolcuyum. Fenerbahçe'ye gelince transferlerden oluşan pozitif hava localarla maalesef yine yarışmalara başladı demiş. Yorumlarınızı merak ediyorum demiş. Şike bahis olaylarını da eklemiş.
1: Hangisinden başlayalım?
0: Evet. Abi,
1: sen yönlendir.
0: Yani sana bırakayım onu Erkan Tiryaki.
1: Yani Yaşar abiden başlayalım. Sevgiler, saygılar. Zaten Dünya Kupası'nı yorumladık. Transfer konusunda da yani Fenerbahçe için bir kere transfer yeni başlıyor. Yani nasıl yeni başlıyor? Gönderilecek isimler çok önemli. Yani evet, göndereceğin isimlerden para kazanacağın isimler var. Ama çok da fazla geç kalınmaması lazım. Hem takım içi huzuru, hem oyuncu piyasasının hareketli olduğu dönemlerde çıkartmanız lazım elden. Yani öyle gözüküyor ki hazırlık maçlarının, özellikle son hazırlık maçında mükemmel oynadı. Yani Fred hazırlık maçlarının en iyisiydi. İsmail Kartal'la tekrar o İsmail Kartal ilk dönemine dönmüş gibiydi. Yani Fred böyle oynayacaksa ben Kante gitsin taraftarıyım. Ama işte Fred'e bir sezon boyunca ne kadar bu kadar güvenebilirsiniz? Yani Kante gibi bir oyuncudan çıkmak da kolay değil. Ama Fenerbahçe yabancı bir santrafor da alacak. Bir santrafor alacağı için 12'ye çıkıyor. Hangi iki oyuncuyu göndereceksiniz? İşte orası çok büyük bir problem Fenerbahçe'de. Yani göndereceğiniz birinci isim büyük bir tane Fred olacak. İkinci isim kim olacak? Osterwolde'ye iyi bir teklif gelirse Osterwolde belki gidecek. Çünkü Fred ve Kante'yi aynı anda göndermek de orta saha lokasyonunu etkileyecek Fenerbahçe'de. Yani giden oyuncuların durumu ne olacak? Ya en kötü lisansını çıkartmayacaksınız ama Fred'in lisansını, Kante'nin lisansını, şeyin lisansını nasıl çıkartmayacaksınız? Tamam, gidecek ismi biliyoruz. Livakovic gidecek, yani kolaylıkla sağlanacak. Bir şekilde gidecek. Veya diğer oyuncular işte Bekao vesaire gidecek. İşte Bekao gidemedi mi, gönderemedi mi, kiralarsın. Yok, kiralayamadın mı? Lisansını çıkartmazsın. Sezon boyunca takımda kadroya girmeyen bir oyuncu olarak devam eder. Başka bir konu. Lisansını çıkar. Ama Fred'e bunu yapamazsın. İşte Talişka'ya bunu yapamazsın. Kante'ye bunu yapamazsın. Fenerbahçe'nin artı iki daha çıkartması lazım. O artı ikiyi nasıl çıkartacak elden? İşte gel az önce şey saydı. Gel beraber sayalım şimdi Fenerbahçe'de. 16 yabancısı var Fenerbahçe'nin. Şimdi 10 oyuncuya uyacak isimlere bakalım. Şimdi Antony Musaba gidecek gibi. Saymıyor yani. Gidecek. Yani mecbur. Başka şansı yok Fenerbahçe'nin. Osterwolde 1. Gendouzi 2. Amrabat gidecek. Asensio 3. Skriniar 4. Nathan Ake 5. Livakovic gidecek. Muric 6. Talisca 7. Semedo 8. Ederson 9. Fred 10. Kante 11. Şimdi kimi göndereceksin? Semedo'yu gönderirsen mutlaka bir sağ bek alman lazım. Ya da Mimovic'i şeye yazman lazım. Kontenjan dışına. Orada da kontenjan artı 4'te kimler var? Arş Buram kalacak. Nene kalacak. Sidiki Şerif kalacak. Mimovic'i tutarsın. Mimovic Mert ikilisi sağ bekte sana güven verir mi? İşte Portekiz milli takımının oyuncusu sonuçta Nelson Semedo. Gönderileceğini çok zannetmiyorum. Şimdi, ya da oradan 3 kişi göndereceksin. Anormal bir fiyat vererek çok bilinmiş bir 23 yaş altı oyuncu alacaksın. Direkt 11 oynayabilecek. O yüzden Fenerbahçe'nin şu anda elden çıkartacağı isimler çok önemli. Yani elden çıkartacağı isimler zaten işte Diego Carlos'u dedik, Bekao'yu dedik, Musaba'yı dedik, Amrabat'ı dedik, Livakovic'i. Bunları zaten çıkartır Fenerbahçe. En kötü lisansını çıkartmaz. Hiç de umurunda olmaz Fenerbahçe'nin. Ama işte bunu Kante'ye yapamazsın. Bunu hadi Kante'yi gönderdin, yine santrafor aldığın zaman Gures'in ismi geçiyor. Yine birisini göndermen lazım. Bu sefer kimi göndereceksin? Fred'i gönderirsen bu sefer oraya bir tane 23 yaş altı en azından sana alternatif olabilecek oraya bir oyuncu alman lazım. Yoksa Mert Hakan Yandaş'ın işte cezası bitsin de dönsün de ona güvenerek yapamazsın. Yani Kante Gendouzi'nin ya da bir türlü benim aldığım duyum, yani Asensio'nun fiziki durumundan hiç

mutlu değil hoca. Ya Asensio'yu mu göndereceğim? Bu sefer yani sanmıyorum yönetiminde isim vereceğini, ama Asensio da ne kadar yedek kalır orası da başka bir konu. Fenerbahçe'nin önce buna karar vermesi lazım. Burada sürpriz bir teklif çıkar şeye. Zaten Kante'ye olduğunu biliyoruz ama Kante'yi göndermekle iş bitmiyor. Kante Fred ikilisini birden gönderdiğin zaman da bu sefer de orta sahada çok zayıflıyorsun. Oraya yabancı bir transfer yapman lazım. Ya da yerli oyuncu kimi alacaksın oraya? Şu an için öyle bir alternatif

0: seviyor sevmiyor maddeleriyle başlamıştık diye hatırlıyorum. Üzerine tabii ki bunu yani en iyi 11'i kurguladık ama Arjantin İspanya finalinde biz sahada ne izleyeceğiz abi?
1: Ya ben öncelikle kontrollü bir oyun başlayacağını düşünüyorum her iki tarafında. Yani bir kere her ne kadar biz Arjantin'in iki tane, biri Mısır maçı olmak üzere, diğeri İngiltere maçı olmak üzere çok ciddi geri dönüşlerini ve 80 sonrası geri dönüşleri olduğu için de hani ciddi bir vücut diriliği görmüş olsak da ben İspanya'nın daha dirençli, daha 120 dakika oynamaya müsait bir takım olduğunu düşünüyorum. Yani kağıt üstüne baktığımızda Fransa İspanya yarı finalinde de birçok kişi başta da ben de olmak üzere yanıldım ve hani Fransa'nın kazanacağını düşünüyordum bu karşılaşmayı. Ama İspanya gerçekten çok diri bir görüntü sahipledi. İspanya karşısında bu dezavantaj olabilir. Arjantin karşısında bu avantaj olabilir. Ama devre arasının 30 dakikayı bulacak olması, yani iki temel şeyi aklı getirir. Bir, futbolcular oyundan soğur mu? Ya bu çok önemli çünkü alışkanlıkların dışına çıkacaklar. 30 dakikalık bir devre arasından bahsediyoruz. İkincisi de bana göre daha çok yorulma ihtimali bulunan Arjantin takımını daha bir hale getirir mi? Çünkü iki tarafın starlarını şöyle kıyaslayalım. İspanya'nın yıldızı olan Lamine Yamal'ın 1 yaşındayken Arjantin'in starı olan Lionel Messi'nin kucağında fotoğrafı var. Messi 39 yaşında. Yani bu ya, çok ciddi bir yaş farkını göz önünde bulunduruyor. Bu devre arasının önemi bence çok büyük. İlk yarının daha kontrollü geçeceğini düşünüyorum. Bence topa daha fazla hakim olan taraf İspanya tarafı olacak. Hı. Ama bir adım önde gördüğüm taraf, yani Lionel Messi farkı dediğim, çünkü yani bu farkı hafife almamamız gerektiğini, özellikle İngiltere maçında yaptığı iki asist, iki kere topa ne kadar kritik dokundu, ne kadar güzel, özellikle ikinci golde açtığı sağ ayaklı orta.
0: Acayip Lautaro.
1: Maçı nasıl çözdüğünü hep beraber gördük. Yani Lionel Messi'nin bu arada üçüncü finali olacak. Yanılmıyorsam Cafu ile birlikte dünyada en çok Dünya Kupası finaline çıkan oyuncu olacak. Üçüncü finali. Mbappe bunu geçecek gibi gözüküyor uzun vadede bence.
0: Ama Mbappe herhalde rekorları alt üst edebilir bazı rekorları, çünkü çok genç yaşta başladı bazı şeyler.
1: Çok genç yaşta çok üstten başladı. Yani üstten. Hani içinde bulunduğu jenerasyonun da şüphesiz önemi var.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: tabii
1: altın
0: ki.
1: Bir jenerasyon, çok genç bir jenerasyon ve seneler boyunca hani bu başarıyı devam ettirecekler gibi gözüküyor. Ama hani şu an itibariyle Messi yarın itibariyle kafayla birlikte en çok Dünya Kupası finaline çıkan oyuncu olacak. Ben Lionel Messi tarafını, Arjantin tarafını bir adım daha önde görüyorum. Sanki Arjantin 2. Dünya Kupası'nı Messi ile beraber 2. Dünya Kupası'nı alacak gibi duruyor.
0: Peki maçın senaryosunda 90. dakikada bir uzatma ihtimali mi görüyorsun? Yoksa Arjantin maç sonlarını genelde maçı çok iyi kapatan bir takım olduğunu da biliyoruz. Bu yarım saat detayından da bahsettin. Yani yine böyle bir 70-90 arasında Arjantin'in bir geri dönüşü mü olacak yani?
1: Yani ben ilk yarı daha kontrollü bekledim ki şimdi ikinci yarı İspanya'dan geçip Arjantin döneceği bir senaryoyu çok muhtemel görmüyorum. Bence 90 dakika içinde Arjantin kazanacaktır. Hmm. Benim tahminim bu. Ama olası uzadı bir senaryoyu düşündüğümüzde ya maçın bitiş saatleri belki gece 1-1 çeyreği falan bulabilir. Çünkü devre arası şovları da göz önünde bulundurduğumuzda bayağı uzayabilir maç. Ama dediğim gibi yani iki kez geri döndüler. Yani ki özellikle İngiltere maçında ya 65'ten sonra Arjantin adeta İngiltere'yi sahadan sildi.
0: Doğru.
1: Yani goller son 10 dakika gelmiş gibi gözükebilir ama adeta sağdan sildiler yani İngiltere'yi. Ben 90 dakika içinde bitecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani daha imkanlar ya daha muhtemel geliyor. Ama tabii ki Dünya Kupası finali her şey açık burada. Hani Norveç İngiltere maçı 1-1 biter demiştik, uzatmaya gider demiştik. Mesela tahminimiz oldu. Ya bu maçta uzatma ihtimali bir tık daha düşük görüyorum. Sanki 90 dakika içinde şampiyon belli olur gibi geliyor bana.
0: Peki. Çok kısa bir araya gitmemiz lazım. Aranın sonrasında tabii ki Süper Lig'le alakalı ana manşetleri soracağım Yunus Aydın'a ama çok kısa bir ara diyelim abi. Aranın ardından beraberiz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Evet, aranın ardından devam ediyoruz. Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus Aydın'la beraber zaten Dünya Kupası'nı demin konuşmuştuk ama biraz da Süper Lig konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten transferde hareketli saatler var. Evet, tabii ki bunun, bu yayınımızın tekrarını dinlediğiniz vakitte belki Muhammed Salah'la nihai anlaşma, nihai imzalar atılmış olacak ama biz en azından şu anki ihtimale göre değerlendirmek istiyoruz ve Yunus Aydın'a sormak istiyorum. Abi Salah ne Katar? Salah'ta ne aşamada Beşiktaş ve seni ne kadar heyecanlandırıyor veyahut da yaşlı bir oyuncu, ben bu tip bir kontrata girmek istemezdim görüşündeki kısımda mısın?

0: yorumlar sende abi.
1: Bence Premier Lig tarihinin Messi'ye, Ronaldo'ya en yaklaşabilen oyuncularından bir tanesini almak üzere Beşiktaş. Bizim Beşiktaş tarafından öğrendiğimiz bilgiler net bir şekilde görüşmenin, ilgilenmenin doğru olduğu yönünde. Beşiktaş her ne kadar bu haberin yalanlasa da bir isim üzerinde yalanladılar. Ama hani ben Beşiktaş tarafından Muhammed Salah'la ilgilendiğinde direkt birinci ağızdan da biliyoruz, görüyoruz. 15 milyon euro. Zaten bir kere Beşiktaş tarafı Salah'a gitmedi ilk başta. Bunu söylemek lazım. Menajerleri önerdi. Zaten Muhammed Salah'ın tıpkı hani bizden örnek vereyim, Yusuf Enes'i gibi Arabistan'dan, Katar'dan iyi bir kontrat aldığını öngörmek zor olmasa gerek. Çünkü orada Müslüman futbolcunun ekstra bir sevildiği zaten aşikar. Bu yüzden onlar Arabistan tarafından yüklü bir kontratı aldı. Ama sonrasında bu kontratı kullanarak Avrupa'daki yerlere kulüp bakmaya başladılar. Ve 15 milyon euro gibi bir maaş istiyorlar. Şimdi Beşiktaş tarafının 15 milyon euro maaş vermek gibi bir potansiyeli var. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Beşiktaş Vlahovic'e 15 milyon euro maaş teklif etti. Ve Vlahovic tarafı kendine 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde kulüp arıyor. Ama bunu 8,5-9 milyon euro, 8 milyon euro maaşla arıyor. Yani Türkiye ikinci öncelikle ve Vlahovic Türkiye'ye gelmeye çok da sıcak bakmıyor. Beşiktaş bu ekonomiyi Salah üzerinde yaratabilir. Ki baktığın zaman Trossard'ın imza töreninde herkesin, başkanı Serdar Adalı'ya Muhammed Salah isteğini gördük Beşiktaş tarafına. Ki Beşiktaş'ın aslında bence senelerdir bu denli yıldız oyuncuya ihtiyacı var. Ki Beşiktaş'ın senelerdir en belirgin eksiklerinden birisi de hep zaten sosyal medyada konu olan, espriler yapılan kanat pozisyonu. Şimdi Muhammed Salah transferi de gerçekleşirse solda Trossard, sağda Muhammed Salah, ya çok büyük iş. Yani Premier Lig'i gerçekten, yani Trossard'a baktığında son Şampiyonlar Ligi finali ve Premier Lig'deki başarı ortada.
0: Doğru.
1: Bence ikisi de büyük isim. Muhammed Salah'la ilgili sıkıntılar ne? Zaten şimdi bu oyuncunun belli başlı sıkıntısı olmasa zaten alamazsın. Yani zaten alamazsın. Yani buralara gelmez. Fenerbahçe, Galatasaray için de söylüyorum. Yani belli başlı problemler olacak ki oyuncunun buraya gelecekler. Ben Muhammed Salah tarafının Beşiktaş'a da sıcak baktığını düşünüyorum. Beşiktaş'ta 15 milyon euroyu vermeyi kabul etti. Bence bu transfer de senin dediğin gibi belki bu yayının tekrarı yayınlanırken, ama en geç de 2-3 gün içinde açıklanacağını düşünüyorum. Evet, yaşlandı. Evet, belli başlı problemleri var. Liverpool'un son dönemlerdeki başarısızlığında şüphesiz ki starının da eski formunda olmamasının bir önemi var. Ama ne olursa olsun forma sattırır mı sattırır. Beşiktaş camiasını mental olarak bu işin içine çeker mi çeker. Trossard'ı, Salah'ı olan takım Ekim sonunda ligden kopmaz. Yani bu yüzden ben çok değerli bir transfer olacağını düşünüyorum. Bence Beşiktaş'a çok şey katar. Oyun içinde de Orkun'un yönlendirdiği bir oyunda solda Trossard, sağda Muhammed Salah'ın olması bence çok çok önemli.
0: Bak şöyle bir yorum gelmiş Aykut Bey'den. Sıcağı sıcağını şu saniyede yolladı. O kadar doğru bir zamanda yolladı ki tam soruyu sana sorabileceğim. Beşiktaş 15 verirse Suudi Arabistan Yarımadası'ndan 30 teklif gelmez mi ki yani? Hani Suudi Arabistan'da Salah'a ilgi mi yok diye bir mesaj gelmiş. Ne dersin böyle bir mesaja? Yani nasıl bakıyorsun buna?
1: Zaten Suudi Arabistan'a 35 milyon euro yakın bir teklif aldılar. Oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Zaten bir numaralı şey oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Yani hani tıpkı şöyle ya Vlahovic gibi, ya Vlahovic de 15 büyük ligde kalmak istiyor. Fedakarlık yapıyor. Yani ya şöyle söylemek lazım. Hani Vlahovic Avrupa'nın 5 büyük liginde Şampiyonlar Ligi iddialı bir takımla oynamak istiyor. Parayı arka plana atıyor. Muhammed Salah Türkiye'de kalmak istiyor. Özür diliyorum, Avrupa'da kalmak istiyor. Türkiye'ye gelmek istiyor. Bunun da sebebi hem yine yüksek bir maaş, hem de aynı zamanda baktığında Avrupa'da iddialı bir şekilde hani devam edecek. Herkes Arabistan tarafına, yani şimdi baktığında birçok futbolcu çok büyük heveslerle Avrupa'ya gitti ama hani bunlardan birisi de işte gördük Kante'de mesela. Yani aynı şeyleri, aynı hisleri yaşamıyorlar. Yani hani oraya gittiğinde hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Bu nedenle Salah da bence ayrıca Arabistan'a gitmeden önce son durağında Beşiktaş'ın olduğunu düşünmüyorum. Arabistan'a yine gidebilir, Katar'a yine gidebilir. Az önce söylediğim gibi bu oyuncu Arabistan'dan kontrat aldı ve bu kontratı aldıktan sonra zaten Avrupa futbolunda önerilmeye başlandı.
0: Şimdi anladık. Çok güzel aydınlattın bizi. Bu arada ben bu bilgiyi de almak istiyordum açıkçası senden de. Hakikaten tertemiz bir bilgi almış olduk. Peki abi biraz da Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum ama Fenerbahçe'de transfer sormayacağım. Transferde çünkü bildiğin üzere hani oyuncu almak da oyuncu göndermek de bir transferdir. Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda 17 artı

0: 7 yabancı var. 43 kişilik bir kadro var. Aslında Cihan Bey'in de, Sayın Cihan Kamer'in de açıkladığı üzere bir veya iki hamle yapılacağını söylüyor Sayın Cihan Kamer belli bölgeleri. Ama benim sormak istediğim soru şu: bu oyuncular, yani Fenerbahçe, kurala uygun bir şemaya ne zaman gelebilir? Hangi oyunculardan çıkılacak? Herhangi bir resmi teklif var mı? Fenerbahçe taraftarı hangi oyuncularla vedaya hazırlanmalı?
1: Yani bir numarada yabancılardan var. Şimdi Livakovic gönderilecek.
0: Hangi kulüp? Yani şu kulübün ilgisi var diye en azından gidersin. Şu bedeller.
1: Zagreb'in net bir şekilde ilgisi var. Hı hı. Ama hani verilen paralar 1,5-2 milyon euro. Fenerbahçe çocuklusu 4 milyon euro. Mutlaka hani çıkılmasını istiyor. Aynı zamanda İrfan Caner'i Beyazı'da mesela isteyenler var. Ve Esterlo çok fazla istiyordu. Ama hani 200 milyon euro gibi bir teklif verdiler. Hı hı. Yani bu da zaten hani Fenerbahçe'nin kabul edeceği bir şeydi. Ama en belirgin şişliklerden birisi kesinlikle kaleci rotasyonda. Yani Fenerbahçe'nin iki tane Dünya Kupası'nda oynayan kalecisi vardı. Ha şimdi Ederson'la alakalı Aziz Yıldırım'ın tasarrufu kalması önünde. Ki Aziz Yıldırım da şüphesiz zaten hani Brezilyalı sever, Brezilyalı yıldız sever.
0: Tabii.
1: Daha önce çalışmalarında da biz bunu Fenerbahçe'de defalarca kez gördük. Ama ben Livakovic'in hep şekilde vedalaşılacağını düşünüyorum. İrfan Caner'i belki gidecek, ikisinin ikinci isim olacak. Mimovic'le yollar ayrılacak. Yani Mimovic'in hazırlık maçlarında iyi olması vesaire çok fazla hani önem arz etmiyor. Biz daha önce çok hazırlık maçlarında denenen isimler gördük. Sonra hiç şans verilmedi. Mesela geçen seneden yerli oyuncu olarak hatırlatalım. Yani Bartu Elmas mesela. Bartu'yla alakalı Jose Mourinho hatırlıyorsan çok olumlu raporlar vermişim. Hiç oynatmadı.
0: Doğru.
1: Hatta bir devre arasında bir anda Kocaeli Spor rotasyonu ilgileniyor vesaire derken Kocaeli maçında gittiğini gördük bir anda. Fenerbahçe'de hemen hızlı bir şekilde ekarte edilebiliyor oyuncular. Net bir şekilde bu isim de gönderilecek. Fenerbahçe'den Mimovic de gönderilecek. Bunlar işte dediğim gibi Diego Carlos.
0: Nereye gidebilir? Como ihtimali devam ediyor mu?
1: Komunun zaten teklifi var ama oyuncuların maaşının kalanı Fenerbahçe'nin karşılaması. İşte aslında birazcık Carlos kafada futbolda bitirmiş gibi. Yani şöyle, ya benim diyor maaşım var, net bir şekilde Komo bunu %60'ına yakın ödemeyi kabul ediyor. Kalanını da siz ödeyecekseniz ben diyor gideyim. Zaten bonservis. Hani, ama diyor ki ödemezseniz çok da sorun değil, ben burada kalırım diyor oynamadan. Yani oyuncunun tavrı da biraz bu, çok oynama meyilli bir oyuncu değil. Bu yüzden Fenerbahçe'nin de elini birazcık daraltıyor. Diğer tarafta Musabba kesinlikle gönderilecek. İsmail Kartal tamamen olumsuz bir rapor veriyor. Hani takasta kullanmayı istiyorlar. Onu açıda vesaire istiyorlar ama yani dört büyüklerle kendi içinizdeki takasta bu kadar değersizleştirdiğiniz bir oyuncu ne kadar böyle gönderilebilir, ne kadar değerli kabul edilir orayı bilemiyoruz. Kante tarafında Kante'ye iyi bir teklif gelirse, ki Paris FC'den bir teklif var. Hani İsmail Hoca
0: detayları alabilir miyiz? Detayları alabilir miyiz teklifi?
1: Yani oyuncu zaten Fenerbahçe'nin net bir şekilde para harcaması maaş yükü olarak çok yüksek. Bunu biliyoruz. 14-15 milyon euro'ya mal oluyor. Forma satışından kar gelirleriyle birlikte. Yıllık maaşını karşılayacakları bir bonservis verirlerse, ki Paris FC çok ciddi bir yatırım yaptı. Orada Paris Saint Germain'i ekarte etmek istiyorlar. Yani Fenerbahçe 14-15 milyon euro'luk bir teklife bırakır. Benim bildiğim kadarıyla ilk teklif 8,5 milyon euro.
0: Yani maaşının yarısı gibi mi anlamalıyız? Yarısından %60'ı gibi mi anlamalıyız?
1: Aşağı yukarı yarısını veriyorlar. Yani çünkü bonuslar da zaten en çok eleştirilen şeylerden birisi oydu Saadettin Saran yönetiminde, biliyorsun. Hani çok fazla bir bonus var. Ulaşılabilen bonuslar var vesaire. Bu nedenle yani çift hanelere gelmeden satmazlar. Ama çift hanelere gelindiği anda da kantini tutma konusunda benim gördüğüm kadarıyla bir ısrar yok.
0: Üç tane soru soracağım giden oyuncular arasından. Çünkü bunlar belirsiz isimler. Yani dün İrfan 25'le de iletişim kurarken bu isimlerin belirsiz olduğunun altını çizdi. Talisca, Fred, Osterwolde. Var mı ihtimal?
1: Şimdi Talisca ile alakalı bir numaralı Halskin ilgisi var. Onu söyleyeyim de. Talisca'da ama şimdi mevcutta bu kadar Aziz Yıldırım Acun Olcalı gerginliği varken bu iki yönetim arasında transfer gerçekleşir mi? Ben o konuda da şüphedeyim. Çünkü yani biliyorsun Acun Olcalı'nın locası iptal edildi.
0: Doğru.
1: Ve hatta bir yarım saat önce de galiba Acun Bey bir açıklama yayınlamış bu loca iptaliyle alakalı. Hani bu iptal, bu anlaşma gerçekleşir mi bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin en büyük engel şu. Saydığın oyuncuların ilk başına Talisca neden gönderilebilir? Bunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin bonservis vermesi konusunda bir problem yok oyuncu, ama içeride salary cap dediğimiz oyuncu maaşının düzenlenmesinde Talisca, Asensio ve Ederson. Bu üçü çok ciddi bir yer kaplıyor. Fenerbahçe getirici oyuncularda Santofa'da da vereceği para en az yılda 10 milyon euro olacaksa burada bir boşluk yaratması lazım. Ama şu an Vedat'ın sakatlığı varken ki Gornik başının kadrosuna da alınmadı. Şu an ilk yönelemelerde Talişka'ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu kesin. Yani Talişka, Sidiki, Şerif, Kerem ileride bu üçüne ihtiyaç var. Ama uzun vadede Fenerbahçe'nin alacağı santrosunun maaş yüküne göre burada bir gönderme olabilir. Fenerbahçe onu açıyor alırsa Talişka gitmez. Cinsi'yi alırsa Talişka gidebilir. Yani demek istediğim şey hani
2: maaşa göre, forvetin maaşına göre.
1: Aynen öyle. Maaşına göre içeride bir azalma yaratabilir. Fred konusu şöyle. Bir önceki İsmail Kartal döneminde Fred ile İsmail Hoca'nın arasının inanılmaz açık olduğu söyleniyordu. Tadic için de Dzeko için aynısı söyleniyordu. Şimdi İsmail Hoca geldiği anda Fred'e nasıl övgüler dizdiğini gördük.
2: Doğru.
1: Eğer İsmail Hoca gelmeseydi, eğer İsmail Kartal gelmeseydi Fred Fenerbahçe'de kesinlikle gönderecek isimler arasındaydı. Ama şu an itibariyle İsmail Hoca'nın raporu Kante kalsın nasıl Fred kalsın yönünde. Yani Fred'e çok daha ofansif, çok daha mücadeleci görüyor. Ki çok da ciddi bir maaş yükü farkı da var. Fred'e Brezilya'dan ülkesinden ilgiler de var. 10 milyon euro yakın teklifler de var. Ama Fenerbahçe'de şu an İsmail Kartal'ın raporu en azından ilk maçta kalması yönünde. İlk dönemelerde kalması yönünde. Bu isim yönelik hani öncelikle bir tutma politikası var. Osterwold'e konusu şöyle. Yani şu an mevcut rotasyonda Osterwold'e tekrar geriye dönüyor gibi. Osterwold'e Ocak ayındaki gibi Roma'dan 20 milyon euro transferde teklif yok. Fenerbahçe Osterwold'i 20 milyon euro'nun üstünde bir satış yapabilirse göndermek istiyor.
2: Ama çünkü düşükten satmak istemiyor.
1: 20'den düşene satmak istemiyor ama burada Fenerbahçe'de sürekli yönetim değişikliği. Yani şu anda bir yıl olmadı 3 yönetim gördük.
2: Doğru.
1: Biliyorsun yani 3 yönetim gördük. İşte sürekli her gelenin bir transfer yapması. Şimdi Fenerbahçe stopere gelir gelmez transfer yaptı anda. Şimdi Fenerbahçe stoper tanemiş. Yani Nathan Ake gibi gözüküyor.
2: Şu anlık öyle. Evet.
1: Öyle gözüküyor. E sen kendi oyuncunun değerini otomatikman o servoli geri çekmiş oluyorsun. Yani ben bu oyuncuyu beğenmiyorum diyorsun. Yani o zaman şimdi Ocak ayında bu oyuncu için yanıp yıkılan Roma. Şimdi neden aynı performansı göstersin oyuncu için? Sen kendi zaten arka plan atmışsın. O sebeple Musabba için de aynı şey geçerli. Ocak ayında geldiğinde Samsun Spor maçında Süper Kupa'da 2 asist yaptığında ortalık yangın yerine dönmüştü hatırlıyorsan. Transfer böyle olur diye.
2: Aynen öyle.
1: Ama gelir gelmez oyuncu değersizleştirildi. Bu da işte sürekli yönetim değişiminin aslında yani çok doğal. Yani her gelen yönetim yeni kadrosunu oluşturmak istiyor. Ki Aziz Yıldırım gibi hani bir başkan yani bir yıl için her şeyini ortaya koydu. Yani 20 yıllık efsane başkanlığını ortaya koydu.
2: Doğru.
1: Hani bu sebeple bir revizyon istiyor ama 20 milyon euro altında Jadon Osterwold'i gönderebileceklerini düşünmüyorum.
2: Peki. O zaman abi son cümlelerini de alalım hakikaten. Yani son cümlelerinde aslında Galatasaray'ın şu soruyu soracağım. Bir transfer iddiasını sormayacağım ama son cümlelerinde Galatasaray indeksini de almak isterim abi. Sonrasında da bugünlük yayını kapatacağız. Sonra özel bir kısmımız daha olacak ama en azından şöyle diyelim. Son bölümde Galatasaray'da sen bu birazcık daha transferde yavaş kalınmasını nasıl yorumluyorsun diye sormak istiyorum. Hani gelişmeleri değil de son cümlelerini ve transferde Galatasaray senin biraz daha yavaş başlaması hakkındaki yorumlarını rica edecek.
1: En lüks olan takım olduğu için yavaş başladığını düşünüyorum ve çok anlayışlı karşılaması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray taraftarının. Çünkü Galatasaray'ın elinde hızlı bir katılması gereken ödeme yok. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından başlıyorlar. Bu nedenle Galatasaray'ın önce kadro boşaltması yapıp tıpkı Icardi gibi. Şimdi Şallai ve Saray için de çok ciddi teklifler var. Onların da gitmesi konuşuluyor. Önce kadroyu boşaltıp bekleyin çünkü Galatasaray'ın istediği isimler çok yukarıdan isimler. Yani Bruno Fernandes'e de ilgileniyorlar. Dünya Kupası'ndan yeni yeni elenen oyuncularla ilgileniyorlar. Bu oyuncular da daha yeni yeni transfer görüşmelerine başlayabilirler. Dediğim gibi geçen sene Osimhen için de çok ciddi beklendi. Singo için de çok ciddi beklendi. Galatasaray için transfer süreci daha lig aşamasından başlayacağı için Şampiyonlar Ligi'ne daha vakit var. Bu anlamda çok telaş yapılmaması gerekiyor. Önce gidecekler belli olmalıydı. Geçen sene Osimhen'in gelişine göre her şey dizayn edilecekti. Bu sene de Icardi'nin gidişine göre dizayn ediliyor. Şu an itibariyle Icardi'ye de yollar ayrıldı. Bence önce Santofa'nın olayını çözecekler. O Simen'in arkasını. Sonrasında Galatasaray'da minimumda bir stoper, bir orta saha, bir de kanat oyuncusu transferi göreceğimizi düşünüyorum.
2: Peki. Yunus çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Çok sağ olun. Evet, Yunus Aydın bizlerle beraberdi. Programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazdan özel bir kısımda, özel bir içeriğimizle sizlerle beraber olacağız.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol.

0: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızdaysa fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
3: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Küçük bir aksaklıkla birazcık geç girdik. Teknik sıkıntılar, malum yaz ayları geldi. Burada da radyoda biz de pişiyoruz. O yüzden küçük teknik eklemeler yaptık. Neyse bunları geçiyorum. Geçen hafta yoktuk. Amerika Rüyası'nın bu bölümünde artık beklenen an geldi. Biz Mayıs ayında bu yolculuğa çıkmıştık. Bir aydır, hatta daha uzun süredir, yani turnuva başladığından öncesinde de biz bunların içindeydik. Turnuva, güzel bir turnuva yaşadık. Her ne kadar saatler farklı olsa da biz özellikle Türkiye'dekiler

0: belki Avrupa'daki dinleyiciler de tahmin ediyorum, izleyiciler de birçok maçı özetlerden takip etmiş, tekrarlara kalmış olabilir ama beklediğimizden çok daha başarılı bir, çok daha eğlenceli bir turnuva oldu. Ve bu akşam finale geçmeden önce de öncelikle dün akşam oynanan üçüncülük maçı da bize yine bu turnuvanın ne kadar eğlenceli olabileceğini gösterdi. Ne diyorsun Baran?
1: Vallahi dün tadı damağımızda kaldı, bir maçı geride bıraktık. Ama tabii ki bunu hani şey değerlendirmek lazım. Futbol taktik disiplin ciddiyeti içinde çok aslında başarısız bir maç tabii ki. Üçüncülük maçlarına gerek var mı yok mu? Her zaman hani Euro'larda olmuyor, Dünya Kupalarında oluyor. Çok tartışılan bir konu. Bence de üçüncülük maçı saçma bir formalite. O takımları yarı finalde elendikten sonra üçüncülüğe motive etmek de çok zor. Atıyorum hani Türkiye'ysen, Fas'san, hani tarihindeki en büyük başarını elde edeceksen bir nebze motive oluyorsun o maça yine, ama hani İngiltere, Fransa gibi ülkeleri gerçekten buraya konsantre etmek kolay olmuyor. Ki dün de böyle bir maç gördük. Hiç sıfır ciddiyet, çok konsantre olmayan, çok geçirgen bir futbolun oynandı. İnan Özdemir'in, yanılmıyorsam, bir tweetini gördüm dün. Tarihin en iyi halı saha maçı. Yani gerçekten bir maçtan çok halı saha maçına benzedi. Ama futbol severler için inanılmaz, seyir zevki inanılmaz güzel bir maç oldu. Ben çok eğlendim. Nasıl geçtiğini anlamadım. Hani devam etsek herhalde 20 gole kadar gidecekti. 10 gol gördük ama.
0: 10 yapan kazansın.
1: Bir yarım saat daha gitse 20 gol olacaktı herhalde.
0: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Avrupa çöküyor mu?
1: Vallahi.
0: İngiltere ile Fransa buraya kaldılar.
1: Diyemeyiz. İspanya'nın bugün kupayla tamamlayacağını tahmin ediyorum da birazdan konuşuruz orayı.
0: Orada geleceğiz. Ama tabii ki üçüncülük maçı kesin yine tartışılıyor. Yine atletikte makaleler
1: çıkmış gördüm
0: falan ama.
1: Çok pardon. Alan Shearer, İngiliz efsane forvet, demiş ki yarı finalde elenen takımın işte birkaç gün sonra üçüncülük maçına çıkması büyük saçmalık. Sırf para için oynanıyor. Aksel'de üçüncülük maçının ne gibi bir kıymeti var, demiş. Ama dün akşamdan sonra pişman olmuş mudur? Çünkü İngiltere'nin de bir yandan 1966'da kazandıkları kupadan sonraki en büyük başarısı, en büyük derecesi oldu bu üçüncülük. Yine İngilizler için fena bitmedi diyebiliriz turnuva. Tabii ki bir yandan da ağızlarında acı bir tat bırakmıştır. Çünkü gerçekten dün böyle o Saka ile oynadıkları o akıcı futbolu gördükten sonra nasıl Arjantin maçında 90 dakika Saka'dan faydalanmadan o maçı bitirdi Tuchel, çok büyük bir hata yapmış gibi gözüküyor. Yani Tuchel'e çok büyük bir fatura var gibi gözüküyor burada. O faturayı ödeyecek mi ve istifa etmeyeceğini açıkladı ama bizim Montella gibi ne olacak sonunda bilmiyorum ama gerçekten Arjantin maçını normal olarak İngiltere'nin kazanması gerekiyordu. 1-0'dan sonra çok yattı. Bu da gerçekten dünkü futboldan sonra da biraz acı tat olarak da onlarda kalmış olabilir. Yine dediğim gibi 1966'dan sonraki en büyük başarıları oldu ama bir yandan İngiltere bir noktada bu hasrete son vermek isteyecektir artık.
0: Bir yandan bu şimdi üçüncü maçta tartışılıyor ama dünkü maçın kendi özelinde ayrı bir değeri de var aslında. Her ne kadar oyuncuların motivasyonu tartışılsa, işte halı saha maçı falan filan dense de, birincisi İngiltere-Fransa rekabeti her zaman hani her alanda bu iki ülke arasında çok güçlü.
1: Tabii ki 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları tarihte. Bunlar çok karşı karşıya gelmiş iki ülke.
0: Birbirini seven ama ayrılamayan iki, şey sevmeyen ama ayrılamayan iki sevgili gibiler. İkincisi de şeydi, Deschamps'ın son maçıydı ve bunun içinde maç öncesinde Mbappé'nin demeçleri de vardı.
1: Tekrar son bölümde de bir sitem etmiştim. Tekrar sitem edeceğim abi. Deschamps abi. Deschamps demeyin abi. Hünkar Mutlu yarı final maçında Deschamps diyerek ilk defa doğru anlatımını gördüğüm spiker oldu.
0: Bizden mi duydu diyorsun?
1: Hayır estağfurullah ama hani gerçekten hani o özel bir tebrik hak ediyor bence bu konuda. Hani Fransızca'da o E'nin Ö okunmasından çok kişi yanılıyor. Dün de Özkan Öztürk sevgili orada bir yine yanılmış oldu diyeyim. Ama o beni biraz tırmalıyor, o yüzden tekrar tekrar bunu yaşadıkça. Ama dediğin gibi 14 yıl sonra Deschamps'a veda ediyor Fransa.
0: Evet.
1: Zidane'a da Türkiye maçıyla merhaba diyecekler. Piyango Türkiye'ye mi vuracak burada bakalım.
0: Yani Zidane muhtemelen şu an avuçlarını ellerini avuçlarını böyle kaşıyordur. Ben Deschamps başarılı olamadığına göre bundan sonra ben iyi bir şeyler yapabilirim diye.
1: Ya Deschamps başarılı mıydı, başarısız mıydı?
0: Ya son turnuva üzerinde bahsediyorum. Yani
1: tartışmaya açık. Hayır böyle yok, ben genel konuşuyorum. Çünkü Deschamps'ın çalıştırdığı dönemde Fransa iyi bir jenerasyonu ilk geldiğinde 2012'de yoktu. Ama zaman içinde bunda Deschamps'ın payı ne kadar var ne kadar yok tartışılar ama çok güçlü bir jenerasyon elde etti Fransa. Ve bu jenerasyonla evinde oynadığı ilk büyük turnuva değil ki ya, Dünya Kupası'ndan sonra 2014'te

0: olduktan sonra 2016 Euro 2016'da evinde oynadı ve finalde Portekiz'e kaybetti. Bu bir hayal kırıklığıydı Fransızlar için. Güçlü bir jenerasyonla evinde organize ettiği bir turnuvada kaybetmek finalde. Daha sonra 2018 Dünya Kupası'nı kazandı ve tabii ki 2016'yı her şeyi unutturdu. Dünya Kupası şampiyonu her şeyin önünde şüphesiz. Ama sonrasında yine son turnuvada finalde kaybetti. Bu turnuvada da yarı finalde İspanya ne istediyse o oynandı. Çok rahat elendi diyelim bence. Yani iyi bir jenerasyonla zaten hep zirvelerde olması bekleniyordu ama o zirvelerde ne kadar kupa kazandı etti. Yani işte bir baktığında büyük turnuva Dünya Kupası'nı kazandı bir tane. O da tabii ki şüphesiz büyük başarı ama 14 yılda bu jenerasyona daha fazlası olur muydu? Bence Fransa bunu çokça tartışıyordur. Sen de biz bu arada hani şeyi de gelelim. Çeyrek final, yarı final o dönemde bir program atlamış olduk. Uğurcan Paris'teydi bir işleri için. Paris'te o Fransızların o atmosferi nasıldı? Bu elenişe de denk geldin. Hani orayı belki bir senden de dinleyebiliriz.
1: Ya valla çok ilginçti. Öncelikle sağlık dinleyicilerimizden özür dilerim. Bu arada yine ben araya gireyim ve bize yazmak isterseniz 0212 273 10 10'dan bize ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum. Şöyle, evet, maalesef bazı erteleyemeyeceğim işler için Paris'e gitmem gerekti. Şey, çok kötü bir yere gitmiş gibi söylüyorum. Paris'e gitmem gerekti. çok keyifli değildi bu arada. Bir kere hava 36 dereceydi. Yani yanıyordu.
0: Sıcaktan ölünecek kadar var diyorsun.
1: Sıcaktan Avrupa'da bu son iki sıcak dalgasında şu son bir ay içerisinde fazladan, istatistiksel olarak fazladan 12 bin kişi öldü. Bunun 2000'i Fransa'da. Gerçekten çok sıcak ve Fransa'nın işte bu klimatizasyon kullanmama politikası yüzünden ve özellikle Paris'in de yapılı çevresinin getirdiği imar kanunlarından dolayı çoğu yerde klima takamamak yüzünden her yer çok sıcak ve cidden acı çekiyorsunuz. Buna rağmen tabii ki özellikle futbol severler kesinlikle randevudaydı yani maçları izlemek için. Çünkü şöyle bir avantaj var. Bir kere her yere ekran kuruluyor. Bütün her yerde barlar, kafeler dışarıya ekran kuruyorlar. Herkes dışarıdan maçları izliyor falan. Mesela ilk Fas maçında hani hayat durmuştu. Bildiğin Paris boşalmış ve herkes ya evinde ya da barların önünde birikerek maçı izliyordu. Artık hani yani otobüs şoförleri bile korna çalarak falan geçiyordu hani. Fas'a gol attığında Fransa. Çok
0: onlar Faslı otobüs şoförleri
1: yani çok eğlenceli ve şey gazı vardı tabii ki hani biz Fas'ı da 2-0 yendik ve buradan sonra artık önünü hani kimse bizi durduramaz gazıyla ilerliyordu Fransa. Tabii yarı final maçı hiç öyle olmadı.
0: Ben yani, bunu bu arada hep programı dinleyen Sadık.
1: Sen başından beri söylüyordun. Ben
0: başından beri Fransa'nın balonluğunu anlatıyordum. Yani tabii ki balon değil, çok güçlü bir takım şüphesiz. Yani biraz abartıyorum ama
1: sanki gruptan çıkamadılar. Çok, öyle konuşuyorsun ki.
0: Tabii Türkiye gibi bir balon değil şüphesiz. Burada Fransa'nın sadece çok güçlü bir rakiple, daha organize bir takımla karşılaştığında yaşayabileceği problemleri grupta bana Norveç maçı göstermişti. Norveç çok rotasyonlu, işte Haaland'ı oynatmadan oynadığı Fransa maçında belki o maçı 4-1 kaybetti ama Fransa'ya çok pozisyon buldu o kadroyla bile. Fransa'nın o geçirgenliği gözüme çarpmıştı ve güçlü organize bir takım geldiğinde de problem yaşatabileceğini tahmin ediyordum. Hatta tahminim Almanya'nın Paraguay'ı eleyip Fransa'yı da elemesi yönündeydi ama Almanya Paraguay'a takılınca Fransa da Paraguay'a aynı şekilde takıldı ama bir şekilde skoru aldı 1-0. Devamında hani Fas Saibarisiz oynadı falan, hani çok güçlü bir Fas da göremedik orada. Devam etti ama İspanya çok güçlü bir takım gerçekten. Çok organize bir şekilde Fransa'ya ne istediyse onu oynattı. Topu göstermedi. Yani organize olamadı Fransa. Pas İspanya, bildiğimiz İspanya'ydı ve Fransa'yı bir şekilde öldürdü. Ve dün de artık mental olarak da o yarı finalden sonra konsantre olamayışını Fransa'nın rotasyonla beraber de. Şimdi sen savunma hattının dörtlüsünü olduğu gibi değiştirirsen zaten yani İngiltere'den en az üçlük olursun. O savunma hattını değiştirmek, öyle rotasyon yapmak o kadar kolay işler değil tek maçta. Ve bunu yaptığında da bedelini 6 gol olarak ödemiş oldu Fransa. Yine ikinci yarı, yani ofans, yani bu dağınıklığına rağmen Fransa'nın hücum hattında ne kadar etkili olduğunu yine gördük. Hani ikinci yarıda değişikliklerle beraber bir anda maç dönüyor mu dedik. Çok heyecanlı bir yere gitti gerçekten. Ve bu arada üçüncülük maçlarının bir bu eleştirdim ama bir de sevdiğim yönü var. Yani şimdi iki takım da rahat olunca daha gollü eşleşmeler, daha böyle rahat, seyir zevki yüksek maçlar görüyoruz. Türkiye Güney Kore'ye de böyleydi 3-2. İşte 2010 Dünya Kupası'nda Almanya Uruguay hatırlıyorum 3-2, böyle daha eğlenceli geçiyor bir şekilde, daha rahat bir futbol oynanıyor. Bir yandan da öyle bir keyif yaşatıyor Dünya Kupası bitmeden, finalden hemen öncesinde.
1: Bir All-Star maçı gibi oluyor. Hani.
0: Aynen öyle. Yani Dünya Kupası'na iz bırakmış iki takım ama finali bir şekilde görememiş iki takımın böyle bir rahat futbol oynadığı bir maç oluyor. Kalsın diyelim yine de, ya kaldırılmasın bir şekilde biz güzel maçlar izleyelim.
1: Ve yeteneklerini de çok güzel sergiliyorlar. Biz de hani bu adam bunları yapabiliyor muymuş diyoruz mesela Saka'da ya, olduğu gibi. Hani.
0: Saka'yı ben mesela dün o kadar gol oldu ki golleri hatırlamakta zorlanıyorum. Saka'nın hat-trick'ini hatırlamakta zorlanıyorum. Hı. Çünkü Bellingham da öyle bir golle bitirdi ki maçı. Gerçekten evet. Bellingham'ın golü tek başına kaldı maçtan bana yani. Hani kesinlikle. Mbappe'nin tabii yine hani rekorları kırdı. Dünya Kupası'nda şu an 10 gole ulaştı ve Dünya Kupası tarihinde de çift taneli, tek turnuvada çift taneli sayıya ulaşan 4. futbolcu oldu. Gene tüm zamanlar gol krallığında da Messi 21 ile liderdi, 22 oldu Mbappe, onu da geride bırakmış oldu. Messi bugün gol atamazsa Mbappe tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu şimdiden olacak. Bir sonraki Dünya Kupalarında da oynayacağını varsayarsak kırılması zor bir yere doğru gidiyor onun rekoru.
1: Bu arada şey de vardı, pardon lafını böldüm. Aynı zamanda benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Fransa özelinde Olise'nin kaçırdığı net pozisyonlar. Hepsini ya. Atsa o da bir 10 gol atmıştı.
0: Aynen öyle. Olise bu arada çok enteresan. O da çok zor bir rekor imza attı. O da tek turnuvada 7 asistle tüm zamanlar tek turnuva asist rekorunu Pele'den aldı. Pele'nin 6'ydı rekoru. Olise burada 7 olarak turnuvayı asist kralı olarak artık tamamladı. Messi'nin 4 asisti var ama bu akşam 3 asist yapacağını çok zannetmediğim için rahatça bunu söylüyorum şimdiden. Ama tabii dün kaçırdıkları gerçekten şanssız bir günündeydi. Onlar da gol olsaydı Fransa saçma sapan bir geri dönüş ve saçma sapan da bir skoru bize gösterebilirdi. Onu da söylemek lazım. Olise'nin de İngiliz aslında oluşu.
1: Evet, İngiltere'de onu.
0: Ben ayakları gitmedi şeklinde şaka yapıyorum.
1: Olise bu arada bu Fransa elenmeden önce büyük bir internet fenomeni de oldu.
0: Olise'nin Fransızlığı...
1: Olise'nin babası mı Fransız?
0: Çünkü Nijerya asıllı. Nijerya'da İngiliz sömürgesi zaten. Hani o yüzden tam bir İngiliz aslında baktığında İngiltere'de oldu.
1: Bir taraftan Nijerya asıllı galiba Fransız. Diğer taraftan Faslı. Ama İngiltere doğuyor. Fransız pasaportu var. Fransa'yı seçiyor.
0: Enteresan.
1: Hani böyle garip bir ağabeyiz.
0: Ama aslında İngiliz Fransızında düzgün olmaması Fransa'da eleştirilere.
1: Tabi ama sonra işte iyi oynayınca herkes çok benimsedi falan.
0: Tabii bir tabii. De çok önemli oyuncu şüphesiz.
1: İşte böyle bu hiçbir yerde yorum yapmayan, çok konuşmayan tavrı da bayağı bir kendi etrafında bir mistik bir hava yarattı falan. Çok.
0: O belki dildeki yetersizliğinden.
1: Yok, İngilizce şeylerde de öyle. Röportajlarda falan da öyle. Çok konuşmayı sevmiyor. Neyse. Bu kadar Olise yeter. Konumuza dönelim. Üçüncülük maçında böyle izlemiş olduk. Yani belki sadece...
0: Bir de şey söyleyeyim. Jude Bellingham'a gelelim. Jude Bellingham sonradan girdi. Dün bayağı İngiltere'nin de rotasyonu vardı. Harry Kane hiç oyuna sokmadı. Harry Kane kendimi istemedi. Yoksa yaptığı son yarı finalden sonra yaptığı eleştirel açıklamalardan mı oynatmadı Tuchel? Burayı bilmiyorum açıkçası. Bir açıklama sonrasında geldiyse de kaçırmış olabilirim. Ama yani Harry Kane'in oynamaması bana enteresan geldi. Gol krallığında da iddialı bir yere gidebilirdi dünkü skoru da görünce. Bilmiyorum. Jude Bellingham'ın da sonradan aldığı bir gol atınca 7 golle 6 goldü Kane. Jude Bellingham Harry Kane'i de geçmiş oldu ve İngiltere'nin Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları büyük turnuvalar tarihinde bir turnuvada en fazla gol atan oyuncusu oldu. İngiltere tarihine geçti Jude. Onu söyleyebiliriz.
1: Ya Harry Kane bunlardan büyük bir oyuncu. Öyle istatistikmiş, rekor kırmakmış. Adam oyununa bakıyor.
0: Futbol, dünya futbolu Ronaldo Messi'den sonra özellikle iyice istatistiğe gitti. Bu herkes bir rekor kırmanın peşinde. Saçma sayılar konuşuyoruz. Eskiden konuşamadığımız sayılar konuşuyoruz. Çünkü ben çocukken hatırlıyorum. Yani çocukken de değil artık, onun rekorunun tamamlanması benim gençliğime, 20 yaşıma falan geldi ama Miroslav Klose'nin 16 gollük rekoru böyle çok kırılamaz, saçma sapan bir rekor olarak konuşuluyordu. Hiç ben hayal edemezdim o zaman Klose'nin rekorunun kırılacağını. Şu an Mbappe, Messi ikisi de ezdi geçtiler. Yani Mbappe daha önümüzdeki turnuvalarda da onu arttıracak muhtemelen. Dünya futbolu istatistik anlamında katlanarak devam ediyor.
1: Hatta böyle eleştiriler var. İstatistiklerin, beklentilerin futbola çok fazla müdahil olduğuna dair. Hani oynanacak maçlara etki ettiği
0: dair. Evet, yani Messi'ye özellikle bu turnuvalarda hep şey konuşuluyor. Messi'ye Dünya Kupası kazandırılsın diye böyle FIFA iteliyor mu falan filan gibi insanların komplo teorileri de konuşuluyor.
1: İnsanlar komplo teorisi çok seviyorlar.
0: Evet, ya ben bu akşam göreceğiz İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Çok o kadar da değil yani. Tabii ki final tek maç her şey olabilir. Arjantin de çok zayıf bir takım değil sonuçta. Yani zayıf bir takım değil sonuçta. Güçlü bir takım. Onlar da bir sürü rekorla peş peşe yenilmezlik rekoruyla geliyorlar. Hatta o rekoru da söyleyeyim. Arjantin'e abi İngilizce önümde görünce ben de Arjantin'e kaydı ağzım, kusura bakmayın. Arjantin şu anda bu maçı kazanırsa 15 maç üst üste kazanma olarak milli takımlar rekorunu kıracak. Bu rekor 1997'de üst üste 14 maç kazanan Brezilya'ya aitti. Brezilya Arjantin arasındaki futbol çekişmesini de biliyoruz ve hani Arjantin için şüphesiz onların rekorunu kırmak ekstra önemli olacaktır. Peşinde de Dünya Kupası var zaten, rekordan bağımsız. Bu maçı zaten kazanmak her şeyden önemli. Çok üst üste kazandıkları ve iyi gittikleri bir dönemdeler. Ya onları küçümsemek adına söylemiyorum kesinlikle, ama İspanya'yı çok organize ve sahada daha favori taraf olarak görüyorum. Burada Arjantin istatistiğinden bahsetmişken, son kaybettikleri maçta bu Dünya Kupaları sürecinde 2022'nin ilk maçı Suudi Arabistan karşısında, maçın hakemi Slavko Vinčić, bu akşam finalin hakemi. O kötü istatistik de Arjantin adına belki bugün de tekrarlanabilir mi? Vinčić Maradona ne kadar Arjantin'de tanrı figürü ise, Vinčić de o kadar şeytani bir figür olarak onların önüne çıkabilir bu akşam öyle bir şey olursa.
1: Totem yapanlar bunları düşünüyordur muhtemelen.
0: Tabii bu istatistikler her zaman böyle maçlardan önce ilgi çeker.
1: Peki sen şey ne diyorsun? Yani anladığım kadarıyla İspanya'yı sana hep favori görüyordun ama Arjantin'de böyle bir yere gelmesini beklemiyordun. Hani İngiltere'yi elemelerine
0: ben ne diyorsun? Ben İngiltere'yi elemesini beklemiyordum, itiraf evet. edeyim. Çünkü İngiltere'yi güçlü bir takım olarak görüyorum turnuvadaki gidişatıyla da. Çok göze hoş gelen, çok böyle akışkan bir futbol oynamıyorlar. Bir de Hırvatistan maçında öyle bir futbol izlettiler açıkçası. Bir de dün akşam, o da artık rotasyonlu kadrolarla üçüncülük maçı olunca. Ama daha sağlam bir ekipti İngiltere fizik güç olarak da. Ama Arjantin o maçta İngiltere'yi döve döve yendi. Yani biraz bozdu. Futbolun biraz karanlık yüzünü gösterdi. İngiltere aslında buna rağmen golü buldu. Öne de geçti. Ama ondan sonra Tuchel'in yaptığı tercihler, artık beşli savunmaya dönüş, işte Saka zaten oyuna hiç sokmadı. Gordon oyundan çıkarışı, artık o geçişleri kimle yapacaksın? Arjantin hadi kapandın. Kapan çıkı oynayacak futbolcun kalmadı sahada. Çok çok kötü bir taktiksel tercihlerle tamamen otobüs çekeyim ve bekleyeyim'e dönünce, artık Enzo'nun şutu bir yerde o gol olunca ikincinin de geleceği çok belliydi gibiydi ve Arjantin Tuchel'in futbol garabeti bir taktik savaşını yenmeyi başardı. Maçtan sonra da çok enteresan. Şimdi Arjantin'le İngiltere abi. Şimdi İngiltere, Arjantin, Brezilya rekabetinden bahsettik. Daha da büyük bir rekabet tabii tarihte. O şey adaları. Ne adaları?
1: Falkland.
0: Falkland adaları sebebiyle aralarındaki rekabet futbolun dışında da çok büyük. 86 Dünya Kupası, işte Maradona'nın el attığı, eledikleri maç, işte tam o savaş sürecine denk gelen maç. Sonrasında Beckham'ın Simeone'ye yaptığı müdahale, Beckham'ın atılışı ve İngiltere'de bir hain olarak hayatını sürdürmeye çalışışı. Çok ikonik maçlar var aralarında ve bunun sonrasında da bu maç, İngiltere tam kazanmaya yakınken Arjantin son dakika mucizevi 85'ten sonra 2 golle geri dönüyor. Bu da kesinlikle tarihe geçen bir maç oldu ve Arjantinli futbolcuların maçtan sonra işte Falkland bizimdir pankartıyla tribünlere bir kutlama yapması ve bu kutlamayı yapan futbolcuların birçoğu, şimdi futbolcuların isimlerini söyleme, o haberi bulmam lazım ama önemli değil. İşte McAllister gibi işte aklıma ilk gelenler, birkaçı İngiltere'de oynuyorlar. Şimdi İngiltere böyle şeylere çok takıktır. Zamanında Alpay Özalan'ın Beckham'a tükürmesi sonrası İngiltere kariyeri bitmişti. İngiltere-Türkiye maçında. Şimdi Arjantin'de, İngiltere'de oynayan bu oyuncuların yaptığı bu hareket İngiltere kariyerleri acaba bitecek mi tartışmalarını başlattı bile dünya basınında. Ya o aralardaki rekabet dolayısıyla da çok büyük bir maçtı. Oraya geçelim ya. Yarı finale, şimdi sen beni heyecanla soktun tekrar o olaylara ama artık finale odaklanalım. İngiltere'de 3. bitirdi.
1: 11 adayı geri verin.
0: Aynen öyle, oralara çok şey yapmayalım artık.
1: Bunu soyadım da adının McAllister olması bu arada.
0: Yani tam bir İrlandalı.
1: Tam bir Arjantin'i. yok ama. Yani bir de sonuçta ilginç hani bu Messi'nin tekrar hikaye yazıyor olması, bu maçtan sonraki oyuncuların bu duygulu halleri falan, hani futbol için güzel bir hikayeydi.
0: Damga vuruyor gerçekten. Yani Dünya Kupası'nı Messi'ye vermeye çalışıyorlar falan filan. Ama yani öyle diyor, hani ben inandığım için söylemiyorum ama yani damga vuruyor adam, 39 yaşında yine 85. dakikaya yenik giren takımını 2 asistle bir şey, yani ilki çok asist denir mi bilmiyorum, en sonu şutu artık orada ne var, tamamen Enzo'ya yazar ama en azından ikinci asisti Lautaro'ya yaptığı orta çok iyi. Messi kesinlikle bu turnuvaya yine 39 yaşında damga vurdu, saygıyı hak ediyor. Ama bilmiyorum, hani bazı tavırları da futbolcu severlerin, hani Messi'ci olmayanların en azından itici gelen tavırları da var. O yüzden sırf Messi'ye olan gıcıklıktan İspanyol olan bugün de var. Messi'ye hayran olan, o yüzden Arjantinli olan da var. Bugün Türkiye herhalde ikiye bölünecek. Yani dünya ikiye bölünecek bu anlamda.
1: Ben birkaç gündür Messi formalı insanları görüyorum sokaklarda.
0: Tabii ki. Hani, büyük çılgınlık.
1: Çok ilginç. Şimdi birazdan final maçına geçeceğiz. Ondan önce bir kısa bir araya gidiyoruz. Tekrar beraber olmak üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
1: Evet, aradan sonra tekrar birlikteyiz. Artık yine en beklenen olaya, finali konuşmaya başlıyoruz. Önce final öncesi son haberlere girelim.
0: Magazin yapalım.
1: Sen yayından önce söylemiştin bana, bir yüzük meselesi çıktı ortaya.
0: Amerikanizasyon devam ediyor tüm hızıyla. Finale de damga vurdu.
1: NFL'den NBA'den sonra yine bir, artık kim yapıyor, kim bunlar ekmek yiyor bu yüzüklerden bilmiyorum ama bir 2026 Dünya Kupası yüzükleri yapılacak.
0: 2026 adet yapılacak bu arada.
1: Bundan 30 tanesi oyunculara gidecek, kazanan takıma.
0: Aynen.
1: Geri kalanı kaç paraya satılacaktı?
0: Yüzüğün değeri 130 bin dolar alabilene. Güzel bir anıdır.
1: 130 bin dolarcık. 1990 tane. 96 tane, aynen, yüzük var. Hala tabii ki satış doğan en büyük, en pahalı maç bileti yine 2 milyon dolardan.
0: Bu arada bence çok büyük
1: ediyor.
0: Bir koleksiyon değeri olur. Yani bugün 130 bin dolara alan 30 yıl sonra onu çok daha yüksek bir şeye satma ihtimali var.
1: Var eğer.
0: Yani parası olan için mantıklı olabilir.
1: Tabii. Yani o kadar da, yani bundan sonra bu yüzük tek bu Dünya Kupası'nda mı has yapılacak yoksa devamı gelecek mi?
0: Devamı gelmez. Bu tamamen bir Amerikan geleneği.
1: Her türlü değeri çok olacak yani kesin. Yüzüğün tasarımı bilinmiyor hala.
0: Yo, biliniyor.
1: Yo bilmiyoruz dedim ben.
0: Biliniyor, ben yüzüğü gördüm yani. Nasıl fake bilinmiyor? Bu akşam dağıtılacak yüzük yapılmamış olabilir mi?
1: Ben antikrol gördüm. Neyse tamam, bilmiyoruz.
0: Biliniyor. Açıp bakabilirsiniz.
1: Tamam, benden yanlış haberler. Bana inanmayın. daha inanması kolay bir haberden devam edelim. Başkan Donald Trump maça gidecek.
0: Kupayı verecek
1: ve tabii ki çok sağlam bir koruma ekibiyle geliyor. Neler var bunun için? Neler yok ki? Savaş uçakları, keskin nişancılar, FBI ajanları.
0: Ya ben açıkçası bir taraftar olarak stadyumun çatısında keskin nişancılar, içimde, sağımda, solumda binlerce FBI ajanı, tepemden savaş uçakları geçiyor. Yani böyle bir ortamda maçı ne kadar izlemek isterim? Kendimi ne kadar güvende hissederim? Yani çok emin değilim ya. Çok artık, kupayı vermeseydin daha sevimli mi bitseydi acaba bu turnuva diyeceğim.
1: Ya önemli olan senin güvende hissetmen değil, onun güvende hissetmesi sonuçta bir şey yapılıyor ama.
0: Biraz öyle oldu. Şimdi Rusya'yı çok hatırlayamadım. Büyük ihtimal şey de öyleydi. Onu da Soçi şey yapmayalım. Mi? Tek taraflı bakmayalım. 2018'de Rusya Dünya Kupası finalinde de Putin'e benzer önlemler büyük ihtimal alınmıştı. Ama bu
1: onu
0: yine
1: bilmiyorduk.
0: Ya o zaman o biliyorduk. Bilmiyorum yani, aradan yıllar geçti, belki unuttuk ama şimdi Trump'la tekrar bu liderlerin korunma saçmalığı tekrar gözümüze çarptı. Yani biraz ayaklarınız yere bassın, halka inin diyeyim ya. kupayı o kadar vermeye meraklıysan bu kadar, o savaş uçaklarınla da oraya gelme top tüfek.
1: Yani bilmiyorum ki yani Donald Trump'ın da sonuçta şöyle şeyler var yani Donald Trump'a kaç kere saldırı girişiminde bulundu falan filan. Hani bir yandan da anlaşılabilir böyle bir tedbir alınıyor olması. Hani öyle, bu kadar FBI ajanı geliyormuş satılmayan çok bilet var. Belki doldurmak için.

0: birkaç ajanında sivil
1: olacak. Ya onlar tabii muhtemelen sivil de olacak tribünde, sağ kenarında da olacaktır. Bakalım. Ya biz onları görmeyeceğiz. Bizi ilgilendiren bir kısım değil ama enteresan bir haber olduğu için paylaşmak istedik.
0: Bir de bir neydi? Çin haberimiz var.
1: Bir de Çin haberi, evet. Yine bu da Amerikan kapitalizminin yine gözler önüne serildiği. Ama bu, ya Amerika buradan ne pay alıyor bilmiyorum. Açıkçası bu FIFA'nın direkt geliri olarak biliyorum. Haber en azından öyle. Maçtaki çimler 350 ile 3000 dolar arasında satışa çıkacak. Buradan da FIFA'nın 11 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu da ilk defa gördüğüm bir uygulama, maçın final çiminin satışa çıkması. Belki daha önce olmuştur ama ilk defa dikkatimi çekti böyle bir haber. O da enteresan. Bu da alınabilir ya. Bu da güzel bir anıdır yani. 350 dolar verilir mi? Param varsa verilir. 3000 dolarlık çimin farkı ne? Santra çimi mi artık, o dağ sahanın özel yerlerinin çimi mi? O bilmiyorum artık ama.
0: Messi'nin bastığı
1: tam orta yuvarlağın tabii en pahalı olması büyük ihtimal öyledir. Penaltı noktası falan bunlar. Ya da maç içinde bir pozisyon olur. Tam o pozisyonun olduğu yerin çimi daha pahalı satılır. Muhtemelen öyle kategorizasyonlar olacak. Bunlar bir de magazin haberlerinin sonuncusu vardı Uğurcan. Onu da atlamayalım. Bu da devre arası şovları.
0: Ne kadar sürece tartışılıyordu.
1: Yarım saat şeklinde 2 hafta haberler gitti geldi ve kimse bunu yalanlamadı. Yani yarım saat, hatta şeye kadar gitti bu haberler. Türkiye Futbol Federasyonu bunu Süper Lig'de de uygulayacak gibi bir saçmalığa kadar gitti. Bu gerçekten düşünüldüyse herhalde herhangi bir federasyonun yaptığı en büyük skandal olabilir. Değerlendirilmesi bile bu skandalın boyutunu benim için o noktaya taşır. Çünkü bu yani futbolun doğasına aykırı, devre arası yarım saat falan olmaz. Bu
0: olmaz öyle bir şey ya, çok.
1: Sepp Blatter de eski FIFA başkanı da çıktı dedi zaten. FIFA ne yapıyorsun? Yani Super Bowl mu bu, futbolun ruhunu öldüreceksin falan gibi. Blatter de Infantino'ya salladı. Yani ama sonunda FIFA çıktı bu eleştirilerden sonra, aslında yarım saat olmayacağını, bunun 17 dakika süreceğini, işte 11 dakika Shakira'lar, Madonna'lar, işte Justin Bieber'lar çıkacak, şov yapacak 11 dakikada üst üste geçişkenli, böyle yine açılışta olduğu gibi.
0: Ne anladım ben o şovdan?
1: Evet,
0: herkes 2
1: yani,
0: dakika geçiyorsa.
1: Çok hızlı biri çıkıyor, öteki sahne kenarından
0: çıkıyor. Aynı anda mı çıkacaklar?
1: Figüren aynı anda olmuyor, onlar peş peşe oluyor genelde ama. Sonra da 6 dakika işte o sahnenin kurulumu, kaldırımı, çimlerin ıslatılması tamamlanıp. Bu da bana riskli geldi çünkü normalde bu çim ıslatılması devre aralarında en az 15 dakikanın 10'unu kapsıyor. Yani çimlerin ıslatılması devre arasındaki esas gündem oluyor. Futbolcular sahada değilken, işte yedekleri ısınıyorken falan. Ama şimdi bu süre de kısıtlanacak. Bu ikinci yarıda zeminin daha böyle kuruması, topun daha akmayı şuna sebep olur mu? İşte hava da çok sıcak zaten. Bir de yangın gündemi var. Hani o magazini bitir, bu da magazin sayılmaz ama o New Jersey'de, hani Fransa'nın sıcağından bahsettik. New Jersey'de de ortalık yanıyor. Orman yangınları sebebiyle İspanya ve Arjantin son antrenmanlarını iptal etmek zorunda kaldı. Salonda çalıştılar. Çok kötü bir sahanın etrafından da bir görüntü vardı. O havayı bulamış duman işte. Şimdi bu sıcaklar ve bu çim sulamasının, bu şovlar yüzünden azaltılması vesaire, ikinci yarıdaki performansı da nasıl etkileyecek? Şüpheli. Bilmiyorum. Bakacağız.
0: Akşama kadar muhtemelen kontrol altına alırlar diye düşünüyorum. Hani
1: ya yangın olursa büyük ihtimalle maç ertelenir zaten. O öyle bir duman içinde oynatmak.
0: O zaman ne olur, bize bir program daha çıkar.
1: Biz yine bir aynı gündemi tekrar konuşabiliriz. Ya da bant atarız, daha kolay. Senin beklentin ne? Finale gelirsek.
0: Yani benim beklentim, ben yani bütün mantığım hani İspanya kazanır diyor ama içimden bir Arjantin kazanacak hissi, kabul vukuusu var diyebilirim.
1: Genelde insanlarda bu var. Arjantin'in hikaye açısından Arjantin'e bu kupayı daha çok yakıştırıyor insanlar. Messi'nin iki dünya kupasıyla bitirmesine herkes kilitlenmiş bir durumda. Ama bence İspanya çok ağır favori yani burada. Hiç Arjantin'in ben gerçekten hani
0: yani Arjantin'i oynatmayacaklar.
1: Dünya kupasının iki numaralı favorisi değildi Arjantin, öyle söyleyebilirim. İspanya'nın karşılaşacağı en büyük rakip Fransa'ydı ve Fransa'yı da yarı finalde eledi artık. Yani önü daha açık finalde, onu söyleyebilirim.
0: Belki rehavete kapılırlar.
1: Zannetmiyorum artık finale gel. İspanya da Dünya Kupası'nın gediklisi değil yani. 5 tane Dünya Kupası var, 6.sını oynamıyor. Bir kere kazandı daha önce. Onlar da 2. kupanın peşindeler. Hiç zannetmiyorum öyle bir rehavete. Yamal'ın da tabii daha 19 yaşında hani bu hikayeyi yazması onun için çok özel olacak. Belki Yamal Messi'yi de konuşabiliriz.
0: Tabii o Müthiş hikaye. Herkes duymuştur.

0: Yaman'ın bebekken Messi tarafından yıkanması.
1: Yani fotoğrafa böyle bir insanlar bakınca ve bu Yamal deyince, yani ya Yamal olmadığını aslında o çocuğunu düşünürsün ya da yapay zekayla mı üretildi bu fotoğraf dersin. Ama gerçekten böyle bir şeyin yaşanması büyük saçmalık. Bütün hafta zaten bu konuşuldu.
0: Ya çocuğu Messi vaftiz etmiş diyebiliriz hani zamanında, daha bebekken gücü vermiş ana gibi.
1: Aynen.
0: Bunun üzerine hurafeler bile türeyebilir bence. Çok çok ilginç bir tesadüf.
1: Messi'nin eli bize de değseymiş.
0: Mesela. Tuttuğu altın oluyor.
1: Yani gerçekten inanılmaz. Yamal bugün hikayeyi yazmaya daha yakın taraf diyebilirim o açıdan. Hani Messi beni yıkadı. Ben de yeni Messi oluyorum. Barcelona'nın artık yeni 10 numarasıyım. Yeni Messi'nin ardından yetişen çocuk, özel çocuğum ve Dünya Kupası'nda da ilk Dünya Kupamı da onu yenerek alacağım. Çok özel bir futbol hikayesi. Bence bu hikaye Messi'nin ikinci kere Dünya Kupası'nı kazanmasından daha özel bir hikaye. Bu yıllarca konuşulacak.
0: Her türlü bu akşamın sonunda tabii ki maç ertelenmezse Dünya Kupası ve futbol ilginç bir, güzel bir hikaye kazanmış olacak. İki türlü de. Bu arada ben bu turnuvada Yamal'ın performansından çok da etkilenmedim yani şu
1: ana
0: kadar.
1: Sakatlıktan çıktı. Aynen. Hızlı başlayamadı zaten.
0: Yani bu maçta da ne kadar varlık gösterecek? Bu ekstra maçta da performans koymaya ortaya koymaya çalışacaktır tabii ki.
1: Şunu söyleyelim bu arada. İspanya'nın son antrenmanı işte Arjantin'in, onun da ertelendi dedik ama Yamal da yarı finalden sonraki ilk iki antrenmanı bildiğim kadarıyla kaçırdı sakatlığı sebebiyle. Yani Yamal'ın şu an hala bir nükseden hala bir uğraştığı bir sakatlık problemi var. Bu finalde ne kadar ona performans olarak yansıyacak? Ben bunu en son hatırladığım, hafızamdan hatırlamıyorum tabii ki. Çünkü 4 yaşındaydım ama 98 Dünya Kupası finali fenomen Ronaldo'nun hikayesi. O sakatlıkla o finale zorla çıkmıştı ve başarılı bir final çıkaramamıştı. İşte Zidane'ın yıldızlaştığı Fransa'nın 3-0 kazandığı ilk Dünya Kupası. Yamal da yine böyle bir sakatlıkla boğuşarak verim veremeyeceği bir finale zorla mı çıkacak acaba? Bunu artık oynadıktan sonra daha net sahada göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. İspanya Yamal'a bağımlı bir takım değil. Yani İspanya yıldız takımı değil. Tamamen organizasyon takımı bence. Çok bir yıldızı eksik olsa da organizasyonla bunu rahatça kapatabilecek bir takım. Hatta şey istatistiği de çok özel yani burada hemen orayı buluyorum. Defans hattında Kubarsi ve Laporte'un hat kıran paslarda rekor oldukları. Laporte 91, Kubarsi 83 hat kıran pas yapıyor defanstan. Bu bir rekor. Bunu da söyleyelim. Yani İspanya geriden de çok iyi zaten kültürleri de o yani, o futboldan hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Pasla çok iyi hat kırarak birlikte takım organizasyonuyla çıkabilen bir takım. Bunu da Arjantin karşısında, Arjantin biraz daha bunu sertlikle kapamaya çalışacak ama çok da kolay değil. Yani İspanya'nın o pas hızı o kadar yüksek ki sen daha ona o birebir de o oyuncuya temas yapamadan oyuncunun ayağından o top çıkmış ve belki 2-3 pasla o topu senin hamlenden önce dolaştırmış olacak İspanya. Yani bu onların İngiltere'ye yaptığı kadar kolay olmayacak. Onu söyleyebiliriz. O yüzden İspanya'yı bence daha da favori kılıyor bu. Yani Arjantin İngiltere gibi bozabilirdi sertlikle ama İngiltere maçında yaptığı gibi, ama İspanya'ya karşı bu kadar pasla kolay çıkan bir takıma karşı çok daha zor bunu yapmak. Onu söyleyebiliriz. Bu arada İspanya'nın finale tabii bir gol yiyerek, sadece Decatelare'den, Belçika'dan yedikleri gol. Sadece o golü yediler şu ana kadar. İnanılmaz bir istatistik bu da. Bu da rakiplere çok top göstermemesiyle de doğru orantılı. Yani müthiş bir savunma takımı mı? Harika mı? En iyi defans oyuncuları İspanya'da mı? Bence hayır. Yani dün Fransa'da mesela Upamecano diye bir canavar var yani. İspanya'nın tarihinde az gördüğü seviyede defans oyuncuları var yani. Ama İspanya takım halinde topu o kadar az gösteriyor ki rakibe. Ya gol yiyecek bir pozisyon da ürettirmiyor. Çok kolay değil. Ve Fransa maçında biraz da o defansı da istediklerinde, kapandıklarında ne kadar sağlam durabildiklerini de gösterdiler. Yani sadece top göstermeme değil. Gel bana oynamaya çalış. Oynayabilecek misini de bir sınavını verdi Fransa'ya karşı. Yani her anlamda Arjantin'in işlerini çok güçleştirecek bir takım görüyorum ben sahada.
0: Yani tabii Fransa'nın orta saha hattı İspanya ile kapışamadı o konuda. Çok sıkıcı bir futbol oynuyor. Burası kesin. Ben İspanya'nın futbolunu bu turnuvada izlerken çok keyif almadım ama etkinliği tartışılmaz bir seviyede, ki bunu anlatan zaten birçok içerik de var, görebileceğiniz sizin maçta göz

0: gözlemleyemiyorsanız nasıl böyle bir sistem oturttuklarına dair falan. Arjantin'de bunu çözmemiz çok zor olacak. Ama olabilir.
1: Arjantin İspanya arasındaki maçların da ortada olduğunu söyleyelim tarihte. İspanya ve Arjantin birbirlerini 6'şer kez yenmişler. İki maçı da berabere bitmiş. Çok ortada bir tarihsel anlamda da bir rekabet var. Bugün kazanan öne geçecek bu rekabette de onu söyleyeyim.

Eski de orta sahanın göbeğinde McAllister ama şu anda prese katılmış durumda. İspanya savunmadan topla çıkarken Arjantin'de ön alanda bu aksiyonda bir pres yaptı ancak evet, pres devam etmedi. Çok da fazla pres yapan bir takım değil Arjantin bu arada. Biraz daha orta blok presinde daha fazla gördüğümüz bir takım. Yani ön alan presi, high line dediğimiz alanda çok fazla pres yapan bir takım değil. Ama orta alanda da orta blokta da özellikle 4 orta saha karakterli oyuncuyla oynayarak. Bu arada çok sert bir hareket var. Dani Olmo'ya kart çıkabilir. Yani normal şartlarda ikinci yarı olsaydı bu faul kesin kart çıkardı. Bakalım ama kart da çıkabilir. Dani Olmo topla buluşurken McAllister'ın çok kontrolsüz girdiğini görüyoruz. Bu arada Dani Olmo'nun da tam düşerken McAllister'ın ayağına bastığını görüyoruz. İlginç bir pozisyon. Dani Olmo hala daha kalkmış değil. Umarız ciddi bir durum yoktur. O da turnuvada çok çok beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Belki çok göze hoş gelen bir ya da skor katkısı olarak belki turnuvada o açlığı doyurmadı diyelim ama gerçekten ya bütün boş alanlarda adam var. Ben yani bir maçta çok dikkatli izledim Dani Olmo'yu bu turnuvada ve inanamadım yani. Bu kadar. Mesela Thomas Müller de çok alacalı bir isim değildir ya. Hep o boş alanda görürüz. Bir şekilde o sorunu çözer ya. Yani sahada işte hücumu izlerken aslında bakmadığımız tarafta bir tane adam vardır ve o hücumun çok daha rahat akmasını sağlayan bir oyuncudur. İşte tam o tarz bir oyuncu olarak ben Dani Olmo'nun çok değerli bir oyuncu olduğunun düşüncesindeyim. En azından benim futbol gözüm bu şekilde yorumluyor demiş olayım. 16. dakika, durum 0-0. Ben Can Genç bu arada dakika skorda, Radyo Gol'de sayısız maça sizlere eşlik ediyorum. Bugün de gerçekten belki de en özeline eşlik etme şansım oluyor ki Şampiyonlar Ligi finalinde de sizlere eşlik etmiştim. Orada tuttuğum taraf Paris Saint-Germain Arsenal maçında tabii ki Arsenal'di. Maalesef üzülen tarafta olmuştuk. Bugün açıkçası bu iki takımı da çok severim ama ister istemez benim de kalbim İspanya'na yanı, bunu da söylemiş olayım. Tabii ki dakika skorlarda genelde yani hangi takımı desteklediğimi söylemediğim için bilmiyorsunuz ama bu tip maçlarda ben tuttuğum takımı saklamak istemiyorum. Zaten bütün yıl saklıyoruz. Burada da hiç değilse birazcık açık edelim diyorum kendimi. Ama dediğim gibi yani Arjantin'de çok çok severim. Benim uzun zaman sonra iki çok sevdiğim takımım finalde karşılaşması gibi bir durum. O yüzden de açıkçası keyifliyim. Futbol olarak ilk 16 dakikada sadece 4 ile 7. dakikalar arasını çok çok beğendik ama şu evrede çok fazla net pozisyon göremiyoruz ama normaldir. Finaller zaman zaman sıkışır. İster istemez takımların çok yüksek konsantrasyonla oynadığı maçlardır ve hata yapmak istemezler. O yüzden de çok da normal olduğunu bir kez daha vurgulamış olayım. Bugün tabii yayınımızda birçok konuğumuz olacak. Onu da aktaralım. Yani 0.45 ve 45.90 aralarında ben tabii sizlerle beraber sohbet eşliğinde gideceğiz böyle. Tehlikeli ataklarda bağıracağız. Bu arada Yamal içeri doğru çevirdi. Arka direğe doğru bir top ama Emiliano Martinez çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Vallahi mesajların biraz birikmesini bekliyorum. Okuyacağım. Onu da söyleyeyim. Ali Bey yazmış. Ben Arjantin'e çok yüzük yükseğim demiş. Ama demiş gönlüm yine de İspanya'dan yana demiş Ali Bey. Vallahi ben de biraz şöyle söyleyeyim. Yani zaten İspanya tuttuğumu söyledim ama yani her iki takımın da kazanması beni memnun ederdi Dünya Kupası'nın başında. Türkiye haricindeki denklemleri konuşuyoruz. O yüzden de istediğim iki takımın ve bence hak eden iki takımın da finalde olduğunu söyleyebilirim. Yani Fransa da burada olabilir miydi? Olabilirdi. İngiltere burada olabilir miydi? Olabilirdi. Belki Brezilya da olabilirdi erken gitmesine rağmen ama yani bence bu turnuvada Arjantin de çok hak etti finali. Her ne kadar işte Messi hakkında çok eleştiri olsa da belli konularda işte ilk maçta kırmızı görmesi gerekiyordu. Mısır maçında Arjantin'e çalınan düdüklerde çok büyük bir haksızlık vardı tadında ama ben genel performans olarak, inanmışlık olarak ve futbol olarak ya ben bu iki takımın çok hak ettiğini düşünüyorum finale gelmeyi. Onu da söyleyelim. Turnuvanın rengi tabii ki Kapeverde'ydi. Yani inanılmaz bir takımdı ki Amerikan Rüyası programında bir kısmını dinledim. Yani katılıyorum onlara da. Yani hakikaten Kapeverde saçma sapan bir iş yaptı.

0: ve o kadar keyif aldım ki ben de. Cape Verde'yi izlerken turnuvada. Yani Cape Verde'li oyuncuları böyle bu sezon çok merak ediyorum. Avrupa sahnesinde Sidney Cabrel'i yakından izleyeceğiz Trabzonspor'da. Bakalım hangi mevkide oynayacak? Yani çok ilginç bir oyuncuydu. İki ayağında aynı kullanan bir bek oyuncusundan bahsediyoruz ki biraz aslında Mustafa Eski Ellaç da ters ayaklı bek konumunda oynuyordu. Yani Trabzonspor'un bunu çok net bir şekilde araştırarak aldığını anlayabiliriz. Sidney Cabral de enteresan bir turnuva oynadı. Yani tabii ki o golü attığı için çok daha fazla öne çıkarabiliyoruz. Sidney Cabral'in sağ çaprazdan attığı gol turnuvanın en iyi 3 golüne girer kesin. Belki de en iyisidir. En iyisi diyenlere de pek bir itirazım olmayacak ama benim gerçi ben de en iyi gol Cabral'in golü diyorum ya. Muhtemelen o seçilecektir. Orada sert bir müdahale var. Arjantinli bir oyuncu yerdi. Şu anda göremiyorum, evet. Enzo Fernandez tam kaval kemiğini tutuyor. Dani Olmo'da bir şey yok, devam şeklinde bir yorumu var. Ki evet. Aslında ikili mücadele yani. Faul bile çalınmayacak bir pozisyon olduğunu söyleyelim. Evet, Ali Bey'in mesajını okuduk. Şöyle bakıyorum. Bir dinleyicimiz Ohio'dan bizi dinliyormuş. Cleveland Ohio'dan bizi dinleyen bir dinleyicimiz var. İspanya büyük bir hata yapmadıkça demiş. Hangi dinleyicimiz? İsmini de okuyalım. Soy ismini görebiliyorum. Engin Bey mi? Engin Bey bizi dinliyormuş. Ohio'dan. İspanya büyük bir hata yapmadıkça ya da kendi kalesini atmadıkça Arjantin'in gol atacağını düşünmüyorum demiş. Olabilir. Buna karşın İspanya'nın 2.5 gol üstünü bekliyorum. Infantino üzülecek. İspanya'ya başarılar diliyorum. Skor tahminim 3-0 Engin demiş Engin Bey. Sonunda mesajı kendi isminden bahsetmiş. Yani evet. Öyle bir senaryo da olabilir bu arada. Yani 1-0'ın olacağı dakikaya bağlı olarak öyle bir senaryo da olabilir. Ya benim kafamdaki senaryo biraz şeydi maç öncesinde. 1-0 İspanya öne geçer. İlk yarım, ikinci yarım bilmiyorum ama öne geçer ve maç bir şekilde 70-90 arasında Arjantin yine bir geri dönüşe imza atıp 1-1'e getirir. Uzatma bölümünde böyle Iniesta'nın 2010 Dünya Kupası'nda attığı dakikalarda böyle 116 olsa gerek. Emin değilim bu arada, dakikası hatalı olabilir. Böyle 116. dakika tadında böyle İspanya'nın maçı 2-1 alacağını düşünüyorum. Ama bir kafamda şunu diyor. Eğer İspanya golü çok erken bulursa, yani şu an 21. dakikadayız, durum 0-0 ama işte 3-4 dakika içinde İspanya bir gol bulursa o zaman 2-3'e gidebilecek bir senaryo da olabilir. Ben Engin Bey'e de katılıyorum. Yani çok aslında olası bir senaryodan bahsediyor Engin Bey de. Ya şöyle de bir şey olabilir ama mesela 3-0 giderse, mesela 3-0 olursa ister istemez Messi biraz daha, hani zaten maç gitti, gol krallığını da kaçırmayalım, bir şekilde hani bir tane atalım bari 3-1 bitsin diye böyle bir hareketi olabilir. Onu da söyleyelim yani, sonuç olarak Mbappe bir gol önde şu anda. Yani biraz daha gözler Messi'de. Bu arada İspanya, düzeltiyorum, Arjantin bir tehlike yaratabilirdi ama evet, offside geldi, offside kararı da geldi. Bu arada Yunus Bey yazmış, Yunus Balyer'de bizim düzenli dakika skorda dinleyicilerimizden bir tanesi. Genelde Süper Lig maçlarında tabii ki ben yayın yapıyorum, orada müdavim dinleyicilerimizden Yunus Bey de yazmış, selam olsun kendisine de. Amerika'da statların kapasiteleri çok yüksek, normal futbol sezonunda Amerikalılar bu statları doldurabilecek mi acaba? Yunus Balyer yazmış. Yani şöyle düşünüyorum. Yavaş yavaş orada da bir kültür inşa edilmeye çalışılıyor ki yani Messi zaten bunun öncüsü. Yani daha öncelerinde Beckham'lar, İbrahimovic'ler vesaire. Yani belli takımlar zaten bayağı iyi doldurabiliyor. Mesela burada Atlanta'yı bir öne çıkarmak isterim. Çünkü Amerika kültüründe yani genelde futbol deyince insanların aklına Amerikan futbolu geliyor. Ama Atlanta'da biraz durum farklı. Atlanta'daki en popüler spor hala da futbol. Yani bu turnuva öncesinde de öyleydi. Bazı eyaletlerde durum farklı olabilir. Ama bu statların zaten birçoğu esasında Amerikan futbolu ya da beyzbol stadından bir şekilde dönüştürülme stadlar. Eski hallerine dönüştürülme işleri de olabilir. Ama görürüz yani, ben Amerika'nın bu turnuvayla beraber ki yani bütün eleştirilere rağmen Amerika'nın ben turnuvada iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Bayağı da beğendim Amerika'nın oynadığı futbolu. Ama yani yine de yani Amerikan izleyicileri ki ben de sonuçta San Francisco'da bulundum Paraguay maçında, Amerikalılarla da bayağı sohbet ettim. Yani futbolu çok ilgili olmaya açık olduklarını gördüm. Bunu gözlemledim. Bence yavaş yavaş orada da bir yukarıya doğru bu konuda pozitif bir ivmelenme görebiliriz. Bu arada İspanya köşe vuruşu kullanacak doğrudan. Emiliano Martinez'de kalıyor top. 24. dakikadayız. Skor 0-0. Tabii ki biraz sonra da hepimizin başının belası Sumalası olacaktır. Bu arada devre arası bayağı uzunmuş bugün. Yani 30 dakika ne yapacağız bilmiyorum. Birazcık da sohbet edeceğiz ama 30 dakikada arada bir mola veririm. Bir 10 dakika ben de soluklanırım. Takdirinizce tabii ki. Birçok mesaj gelmeye başlamış. Çok teşekkür ederiz bu arada bütün dinleyicilerimize. Hakikaten eksik olmayın. Şöyle bakıyorum, sevgili Can, süper program. Gözümüz televizyonda, kulağımız sende demiş. Teşekkür ederim Ahmet Bey, sağ olun. Bu tip çok fazla var zaten. Yani bizim dakika skordaki amacımız da, yani tabii ki arabada giden veyahut da işte motorla uzun yol şoförleri, taksi şoförleri vesaire vesaire, hani herkese yayın yapıyoruz ama bu mesela bu noktada çok fazla skor tekrar ediyoruz ama evlerinde, iş yerlerinde maçı takip edenler tek başına izliyorsa, sıkılıyorsa, azıcık böyle bir tutkuya ihtiyacı varsa gelsin sohbete katılsın diye bir yaptığımız bir konsept, onu söyleyelim. Şöyle bakıyorum Mehmet Bey'in mesajına. Can, bu nasıl bir final maçı diyeyim mi yoksa henüz erken mi sence? Mehmet Bey de düzenli dinleyicilerimizden bir tanesi. Genelde Mehmet Bey böyle bir isyan mesajını yayınladıktan sonra gol gelir. Şöyle bir istatistik paylaşayım. Yani bu sumolalarının dönüşlerinde genelde bu turnuvada en çok gol atılan dilimler bu sumolalı dönüşleri oldu. O yüzden de belki de ben bunu isyan mesajı olarak sayarak size böyle bir paye çıkarmak isterim. Bu arada Emre Okatan bize mesaj göndermiş. İngiltere Norwich'ten selamlar. İngiltere'den bizi dinliyormuş kendisi. İspanya'nın 2-1 galip geleceğini düşünüyorum. Umarım Amerika'da tekrar turnuva düzenlenmesi, yayınlar diliyorum demiş. Ya vallahi bence de yani gitmesi bir dert, yol bir dert, statlar apayrı. Yani korkunç skandallar var ama yani zaten 2030 bayağı güzel olacak. İspanya, Portekiz, Fas acayip olacak 2030'daki turnuva. O konuda çok heyecanlıyım. Gerçekten futbolu çok seven ülkelerin düzenlediği bir organizasyon olacağı için de aşırı heyecanlıyım. Bir de tabii ki saatler bizim için çok daha güzel olacak. Bu arada ben de 2-1 İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Ama normal sürenin 1-1 bitip maçın 2-1 biteceğini düşünüyorum. Yani kafamdaki senaryo Emre Bey'le aslında benzer. Yani giriş gelişme sonuç olarak İspanya'nın işte 1-0 öne geçip 1-1'e Arjantin'in 70-90 arasında maçı getirip uzatma bölümünde de İspanya'nın kazanacağı bir maç olarak tahmin ettim maç öncesinde. Tabii ki yani mesela dün de bir tahminim vardı. Acayip güldüm yani. İlk yarı işte 1-0 herhalde Fransa önde kapatır. Maçta 2-1 biter dedim. Maç 6-4 bitti. Yani o yüzden ne desek boş, onu da söyleyelim. Bir sumolasıydı, epey de sohbet ettik. Ben de kısa bir soluklanayım geleyim, olur mu? Yani yaklaşık bir iki dakikaya geliriz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu, futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu, U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Futbolcular gibi ben de su molasından yararlandım. Bir yudum suyumu içtim. Kendime geldim. Evet, 29. dakikadayız. Maç da başladı. Emre Bey de Norwich'ten yazmıştı, onun mesajını okuduk. Yayınlar diliyorum. Bu arada

Aksi de her gün keyifle sizleri dinliyorum demiş Emre Bey. Vallahi güzel ya. Yani mutlu oluyoruz. Yani yurt dışından da bizi tercih eden birçok dinleyicimiz var. O yüzden hem bugün Ohio'dan da mesaj geldi. Cleveland, Ohio'dan. Hem Norwich'ten mesaj geldi. Bu arada Norwich formalarına bayılırım ya. Böyle sarı yeşil cıvıl cıvıl formalar. Hakikaten çok severim. Hatta bir tane araba firmasının reklamı da yani reklam olan formasını çok beğenirim. Yani ön sponsorluk kısmında bayağı hoşuma giden formalardan bir tanesidir. Hala öyle mi acaba ya? Hala o araba firmasının şey mi var orada? Onu bilmiyorum. Vallahi göreceğiz. Evet, 30. dakikadayız. Durup 0-0. Çıkar mı Norwich Emre Bey? Yani Premier Lig'de izler miyiz Norwich bir daha? Bir ara böyle bir asansör takım havasındaydı. Bir düşüyordu, bir çıkıyordu. Öyle bir şey görür müyüz acaba? Onu da bir sorayım dedim sizlere. Evet, Mehmet Bey yazmış. Can, seni uzun saat yayın bekliyor. Sanırım bu maç uzatmaya gider gibi duruyor. Demiş Mehmet Bey. Evet evet. Yani bugün mesaimiz uzun olacak ama yarın mola. Yarın dinleneceğiz. Bugün de bütün gün uyudum. O yüzden de bayağı aslında dincim. Dün tabii çok geç yattık. Hem çok sevdiğim bir ekiple maçı takip etme şansım oldu. Hem de çok yakın bir arkadaşım evlendi. Buradan Arda'ya da mutluluklar dileyelim. Arda Tayra çiftine. Hepsine kucak dolusu sevgilerimizi iletelim. Evet. Kukureya da kalecisine döndü. Ve tekrardan aldı. Hızlı bir şekilde İspanya oyuna başladı. 32. dakikaya giriyoruz. Açıkçası ilk 30 dakikalık dilimde de ortada bir maç. Biraz İspanya'nın topu yönettiği. Arjantin'in bir tehlike bulduğu. İspanya'nın 2-3 tehlike buldu ama çok fazla pozisyonlu maç olmadı. Ki böyle bir şey de beklememiz zaten birazcık hayalperestlik olurdu. Yani ister istemez tabii ki bir final olduğu için oyunun tıkanması da mümkün. Yani 2022 finali ya çok ayrı bir maçtı ki ya çıtayı o belirlersek bundan sonraki hiçbir finalden tad alamayacağız. Bunu da her yayında söylemeye çalıştım zaten. Yani öyle bir maçtı ki o hala mesela aklıma en ikonik an şey geliyor. Kolomuani'nin direkt dibinden kaçırdığı pozisyon geliyor. Ya inanamamıştım ya, o nasıl kaçar demiştim yani. Hakikaten yani Kolomuani de en az bununla alakalı herhalde 10-15 gün rüyasında görmüştür o pozisyonu diye yorumluyorum. Bu arada Ralf Biçaço'ya da bir selam yollayalım. Kendisi de bizi dinleyenler arasındaymış. Cihan Dişli de paylaşımımızı beğenmiş. Ben de bugün tabii ki normal şartlarda her yayın öncesinde böyle kendi sosyal mecramdan işte yayında yayına giriyoruz gibi bir şey yazmıyorum. Çünkü öyle bir şey yapsam zaten herhalde her gün böyle bir paylaşımda bulunmam gerekirdi. Her gün olmasa da haftada 3-4 gün paylaşımda bulunmam gerekirdi. Ama bugün özel bir gün olduğu için ben de birazcık hani tabii ki benim de birkaç arkadaşım da dinliyormuş. Onları da selamlarımızı yollayalım. Ki zaman zaman zaten şey de oluyor. Mesela yayınlarımızda özellikle tabii ki gazeteciler, spor yayıncıları, spor medyasında insanlar, muhabirler vesaire birçok kişi bağlıyoruz ama ben taraftar da bağlamayı seviyorum birazcık benim yayınlara özellikle. Hatta yani yakın arkadaşlarımın çoğu zaten çok futbolla ilgili insanlar ve diksiyonları da düzgün insanlar olduğu için ben hani yayınlara bağlamayı tercih ediyorum. Güzel oluyor, keyifli oluyor onlarla sohbet etmekte. Hatta o samimiyeti de sizlere belki de verebilmemin en net kısmı da arkadaşlarımla yaptığım bağlantılar oluyor. Tabii ki zaman zaman onların yorumlarına katılmadığınız oluyor. Bana da katılmayabilirsiniz ki ben her şeyi doğru söylediğini iddia eden bir adam değilim. Yani hata yapmaya da sürekli devam edeceğime de söz verebilirim sizlere. Yayınlarda bile bazen zaman zaman tabii ki maç işlerinde hata yapıyorum yani. Yani böyle bir oyuncunun ismini farklı okuduğum falan oluyor. Yani sonuçta biz spikerlik yapmıyoruz burada. Sadece kritik pozisyonları sizlere aktarıyoruz. Yani ben de bir sonuçta televizyonda maç spikerliği yapan birisi değilim. Ama genelde radyoda herhalde sayısız maç anlatmışımdır diye düşünüyorum. Yani 90 dakikada maç anlattım radyoda bu arada, onu da söyleyeyim. Ama
bizim radyomuzda tercih ettiğimiz stil biraz müsabakalarda moto moto anlatım gibi değil, biraz daha sohbet havasında gitmek, kritik pozisyonları anlatmak, geçmişe gitmek, dinleyiciyle beraber olmak. Çünkü ya bu programın temel taşı dinleyici zaten. Her türlü dinleyiciyle mesajlaşmalarımız ve dinleyicilerin bana bazen katılmaması çok hoşuma gidiyor ve eleştiri mesajlarında da böyle öncelik veriyorum. Yani normal mesajlar

geliyor ama ilk başta mesela diyelim ki 5 tane mesaj birikmiş oluyor. Eleştiri mesajını öyle göz ucuyla görüyorum ya, ilk onu okuyorum. Onu da söylemiş olayım. En sevdiğim şey. Çoğuna da uymaya çalışıyorum. Hiç katılmadıklarıma da hiç katılmıyorum diyorum ve devam ediyorum hayatıma. Neyse, benden çıkalım, biraz daha Dünya Kupası sohbeti edelim. 34. dakikadayız. Bu arada ilk yarının sonuna da çok fazla uzatma gelmeyecek gibi. En azından şu anlık böyle gözüküyor. O klasik tabii ki su molasından kaynaklanan 3 dakikayı görürüz ama yani 5 dakika falan gelir herhalde bu gidişle. 4-5 dakikalık bir uzatma bekliyorum ilk yarının sonuna. Yani Arjantin'de bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani aslında 34 dakikalık planda Arjantin'in kalesini gole kapaması tabii ki değerli ama hücumda kreatiflik anlamında belki bir kenar oyuncusunu dahil etse bir Arjantin kulübeden bir kenar oyuncusu bir dahil etse daha tehlikeli olabilir en azından geçişlerde diye yorumlayabilirim. İspanya'da zaten hamle belli. Yani 65'te herhalde Merino girecektir. İşler de iyi gidiyor, en azından futbol anlamında bunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar yani spesifik şu oyuncu çok öne çıktı bana göre diye bir cümle kuramıyorum. Yani mesela Rodri inanılmaz oynuyor diyemiyorum. Ya da işte Fabian oynuyor ya da Kukureya oynuyor oyunu. İşte Kubarsi oynuyor vesaire, Yamal diyemiyorum. Yani herhangi bir oyuncuyu öne çıkaramıyorum. Ama takım halinde kolektif olarak daha iyi oynayan tarafın İspanya olduğunu söyleyebilirim. Yoksa mesela ya bir önceki maçı izledik. Hani oturun Rodri'yi izleyin yani hani. Adam da mesela şey motive olmuş, açıklamasını okudum Rodri'nin, şey diyor, turnuva öncesinde hani tabii Rodri çok çok önemli bir oyuncu ama 1,5 senedir belki de en üst seviyesinde oynamıyor, çok ciddi bir sakatlık yaşadı Rodri çünkü ve hani İspanya kadrosunda Rodri olmamalı diyen kişileri de okuduğunu, bunun da kendisini motive ettiğini söylüyor. Yani çok değerli bir şey yani işte herkes bir yorum yapıyor ama şu turnuvanın en iyi orta saha oyuncusu kim dersek herhalde %99 Rodri diyecektir diye söyleyebilirim. Yani Bellingham'ı saymıyorum, bölgesi yani 6-8 olan kişiler arasında Enzo'ya da Rodri diyecektir yani turnuvanın en iyi oyuncusu konusuna. Yani Bellingham'ı biraz daha orada bence 10 numara saymamız lazım. Hatta İngiltere milli takımında evet yani bazen 8 gibi gözükse de bence Kane'in yanında ikinci santrafor gibi hep kutunun içindeydi turnuva boyunca Bellingham'da. Çok iyi oynadı ya. Hakikaten Real Madrid'deki ilk sezonunu anımsattığı bir turnuva oldu Bellingham adına da. Ya ben bayağı sevindim. Çok da sevdiğim oyuncudur Bellingham. Ama yani dediğim gibi ya özellikle Real Madrid takımında çok fazla yani yıldız oyuncu sayısı çok fazla olduğu için Bellingham da istediği şekilde oyununu oynayamıyor. Yani bir tarafta Vinicius var, bir tarafta Mbappe var. İşte yani gerçekten hani Bellingham için çok iyi bir ortam yok. O takımda hatta hatırlayalım bir dönem Bellingham forvet oynamıştı yani o Real Madrid'in ilk sezonunda. O yüzden de çok daha fazla öne çıkmıştı. Futbol adına Bellingham'ın farklı bir takıma transfer olmasını çok isterim. Ki şunu da bir kez daha söyleyeceğim. Mesela Mbappe ile Vinicius'u konuşuyoruz. Aynı anda oynadıkları denklemde ben gerçekten çok uyumsuz bir ikili olduklarını düşünüyorum. İki oyuncunun da hedef oyuncu olması gerektiğini inanan taraftayım. Yani Vinicius Bellingham oynuyordu mesela ama işte Bellingham Mbappe de oynar. Ama Vinicius Bellingham Mbappe beraber kaç tane hoca denedi? Olmuyor abi. Ya gerçekten olmuyor yani. Futbol adına da bu kadar değerli isimlerin bir arada iyi bir şekilde oynayamadığını da görünce farklı yerlere transfer olmalılar ki biz de daha fazla zevk yaşamalıyız yani. İzlediğimiz şeyden daha fazla keyif almalıyız diye düşünüyorum. En azından bir futbol sever olarak yorumum bu. Bu arada İspanya'da Kukureya şu ana kadar öne çıkmayı başardı yani. Sol önde gerçekten oraları iyice kurcaladı. Bayena'ya sürekli desteğe geliyor sol öne. Ki zaten bu turnuvada bence bir basamak atlayan oyuncu da kim dersek Kukureya'yı kesin sayarız. Yani Kukureya'nın şöyle cümleler hatırlıyorum ki kendim de etmişimdir. Hatta Radyo Gol'de bile bu yayınlarda söylemişimdir. Abi yani iyi oyuncu da işte iyi savunma yapıyor. Hücuma katkısı biraz zayıf falan gibi saçma sapan yorumlar yapmışımdır. Valla bu turnuvada benim bütün yorumlarımı taca çıkaran bir Kukureya performansı izledik ki çok yakın arkadaşım Oğulcan Bilge'ye de buradan selam olsun, belki dinliyordur. Zannetmiyorum dinlediğini beni şu anda ama çünkü Kalamış'ta inanılmaz bir ortamda izliyorlar. Onunla da sohbetlerimizde şey diyor yani, abi diyor ben Chelsea maçına gitmiştim. Kukureya bir top oynamıştı. Tam benim önümdeki kanatta oynuyordu. Baka kalmıştım dedi yani. Yani tribünden izleyince adamı çok daha farklı gördüğünü
ifade etmişti.

Bugün hatta bunun sohbetini yaptık gelmeden kendisiyle de. O yüzden de kendisi de dinliyorsa ya da ekipten birileri dinliyorsa, ki hiç sanmıyorum, bir kez daha diyeyim. Selam olsun hepsine. Bu arada İspanya gole çok yaklaşıyor Oyarzabal'la bir kez daha Emiliano Martinez. Tam ceza sahası çizgisinin üzerinde 27-26 hatta 23 metrelerden bir ayak içi, sol ayağının içiyle Mikel Oyarzabal'ın vuruşu tam Emiliano Martinez'in kucağına gitti. Dakika 39 durum 0-0, bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Kemal Bey yazmış. Bana göre turnuvanın en iyi savunma oyuncusu Laporte diye bir mesaj var. Ya katılmıyorum. Çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Yani en iyi 3-4 stoperinden bir tanesi kesin. Ama mesela demin Kukureya'yı konuştuk ya, üzerine koyma işiyle alakalı Kemal Bey. Yani bana göre, bu tabii ki benim yorumum, yoksa herkesin farklı bir yorumu vardır bu konuyla alakalı, ama ben burada Kubarsi'yi çıkarırım öne. Çünkü Kubarsi bu turnuva öncesinde bence genç ve potansiyel vadeden iyi olmasını beklediğimiz bir stoper oyuncusuydu. Bu turnuvayla beraber bence dünyanın en iyi stoperlerinden ben birisiyim çok rahat bir şekilde bize dedirtti. Yani mesela İspanya adına işte kadroları yaparken, turnuvanın en iyi kadrosunu yaparken mesela kaleye Unai Simon'u koyuyoruz. Bir gol yediği için İspanya şu ana kadar, ki tam bunu derken de gol gelir her zaman. Öyle olur bu işin de raconu odur. Bu arada Arjantin hücumu izleyeceğiz. Derken İspanya topu kazandı. Düdük de çaldı. Vinicius'tan de ilk sarı kart çıktı. Vinicius'tan de ilk sarı kart. Yanlış görmediysem Lisandro Martinez'e çıktı, Arjantin stoperine. Bunu da söyleyelim. Bu arada Kubarsi diyorduk. Yani Kubarsi artık dünyanın en iyi stoper oyuncularından bir tanesi olduğunu bence bu turnuvayla beraber kanıtladı. Yani en azından bana kanıtladı. Ben bu turnuva öncesinde işte genç, potansiyel vadeden bir adam olarak yorumlardım. İşte tabii ki aynı seviye olmamakla beraber Atletico Madrid'de mesela İspanyol Marc Bubil var. Bu sezon çok iyi oynadı ama o da mesela genç, potansiyel vadeden bir oyuncu. Belki 2-3 sene sonra o da belki iyi bir turnuva oynadığı zaman onu da belli bir alana koyarız, Marc Bubil'i. Ama şu anda Kubarsi gerçekten belli bir seviyede Kemal Bey, bana göre. O yüzden Laporte'u ben, Laporte en iyisi cümlesine katılmam. Ve yani bir de çok iyi bir Romero performansı izledik turnuva boyunca. Christian Romero, hatta namı değer Chuti Romero, iyi bir turnuva oynadığını söyleyebilirim. Onun önünde yazabileceğim isimler. Mehmet Bey'den bir mesaj gelmiş. Can, Messi ve Ronaldo futbolu bıraksın artık demiş. Bunların rekabeti den hakemler ittirmesiydi demiş, bunların rekabeti. Messi Ronaldo el ele evine dönsün demiş. Çok büyük futbolcular demiş. Ronaldo ve Messi yüzünden diğer oyuncular gölgede kalıyor demiş. Vallahi yani ben biraz bu yorumun karşısındayım. Tadına varmamız lazım. Yani şu anda mesela yani biz bu adamları 20 senedir en üst seviyede izliyoruz ve yani tadına varmamız lazım. Son demleri, belki de son Dünya Kupaları, ki ben her türlü açıklamaya rağmen, birçok şeye rağmen son Dünya Kupaları olacağını düşünmüyorum. Bu ikisini de birden düşünmüyorum. Bir şekilde bence gelecekler. Yani bir kişi eksik gelecekler gibi de olsun mesela. Belki kariyerlerinde futbol oynamayı daha belki düşük seviyelerde devam etseler de ileride de olacak. Ben 2030'da iki oyuncunun da oynayacağını düşünüyorum. Birçok kişinin aksine. Yani hep böyle son Dünya Kupası vurgusunu yapıyoruz ya, işte belki bir milli takım bırakılır, bir açıklama gelir ikisinden de çok net, ama o iş öyle olmaz diye düşünüyorum. Yani son bir Dünya Kupaları da var bence. Yani o çoğadan daha fazla Dünya Kupası'na katılan isimler olurlar demiş olayım. Şöyle bakıyorum, inanın ben izleyemiyorum bile sırf bu sebepten dolayı demiş. Arjantin hakkı olmadan bence finale kadar geldi demiş bir dinleyicimiz. Hiç hak etmediler, hak etmeden de kupayı alacaklar demiş Bülent Bey. Ya şöyle, ya tabii ki Mısır maçında çok fazla eleştirebileceğimiz bir durum var. Yani Mısır maçındaki hakem kararları veyahut da işte biraz da kura şansı da diyebiliriz. Daha kolay rakiplerle çıktılar ama abi bence yani burada bir yardımlaşma örneğini görüyoruz. Takımdaşlık örneğini görüyoruz. O yüzden yani Arjantin'in bir tane maçta işte hakemin de kararının onun lehine olmasıyla beraber bu kadar eleştirmeyi ben doğru bulmuyorum. Bence hak ederek geldiler finale bu arada. Yani Fransa'dan daha iyi futbol oynuyorlardı abi. Yani tamam, Fransa belli bir

Ne kadar çok iyi oynadı. 32 turunu iyi oynadı. 16 turunu iyi oynadı. Grupta rahattı. Norveç maçında zaten Norveç 11 kişi rotasyon yaptı aslında grubun kafa maçında. Yani bilmiyorum. Biraz böyle düşünüyorum. Bu arada çok sevdiğim bir insan yazmış. Gökçen abi yazmış. Gökçen Albayrak'a öncelikle çok selamlarımı iletmek isterim. Çok mutlu oldum abi yazdığın için, bu arada onu da söyleyeyim. Yani zaman zaman tabii ki arkadaşlarımız, dostlarımız yazıyor ama Gökçen abi benim için çok önemli bir adamdır. Çok değerli biridir. Bugün hatta babam da beni dinliyormuş. Babama da selam olsun buradan. Kendisine de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum, babama da. Cancım demiş, sence Arjantin'in faullerine biraz fazla mı hoşgörülü davranıyor demiş hakemler demiş. Yani katılırım. Biraz belli takımlar vardır. Bunu spor organizasyonlarında çok fazla görürüz. Bunu basketboldan bir örnekle açıklamak isterim. Şimdi Oklahoma City Thunder çok fazla aslında temaslı oynayan bir NBA takımı ve aşırı fazla mesela maç içinde o eller kollar hiç durmuyor ve birazcık daha fazla, o kadar fazla faul yaptıkları için hakemler de birazcık daha az düdük çalmaya başlıyor takımlara. Yani öyle bir refleks gelişiyor ve Arjantin'de saha içindeki her yerde çok daha fazla temaslı oynayan bir takım olduğunu görebiliyoruz. Yani 4 orta saha oyuncusuyla oynamak da bence bunun bir örnek. İşte sahada Rodrigo De Paul normal şartlarda merkez oyuncusu ama sahada oynuyor. Çok temaslı bir oyuncu. Orta sahaya bakıyoruz, Enzo temaslı oyuncu. McAllister temaslı oyuncu. Savunmada Lisandro temaslı oyuncu. Romero temaslı oyuncu. İş biraz da böyle olunca sürekli zırt zırt düdük çalmamak adına da hakemlerin bazen atladıklarını ben de düşünüyorum Gökçen abi. Biraz da hani yorumum bu şekilde ama tabii ki herkes bu konuyu çok daha farklı da yorumlayabilir. Yani birisi çıkıp şunu derse ben bunun karşısında olmam, işte Arjantin kollandı biraz daha hakem ittirmesiyle finale geldi cümlesine karşısında yer almam ama o şekilde ifade etmem diyeyim. Yani burada yayıncılıktaki saygıdan dolayı demiyorum, futbol düşünceme göre bunu ifade etmeye çalışıyorum ama bakalım yani şu maçın tadına varalım ya. Yani eleştirelim tabii, biraz eleştirelim, bana yapalım. Maça yapmayalım, maça böyle birazcık büyülemeyelim, birazcık daha arkadan itici güç olalım maça istiyorum. Birazcık şu şekilde bakmak istiyorum tabii ki mesajlarımızın kalanlarına. Bülent Bey yazmış bir kez daha, bu turnuvada akıllarda kalan Fransa'nın son maç hariç bütün maçları demiş. Evet, yani bence de fena oynamadılar. Gerçekten iyi oynadılar. Çok değerli bir hücum hattı var. Zaten işte Dembele'si, Olize'si, Due Barcola diyebiliriz birinden biri oynuyordu ve Mbappe. Yani Döşamp dışında başka bir adamın elinde olsaydı şu kadro acaba ne olurdu da çok merak ediyorum ki göreceğiz 2030'da. Yani Döşamp bence bu arada bu turnuvada kendine göre çok çok başarılı bir, yani sonuç olarak demiyorum. Döşamp tabii ki sonucu almayı çok iyi bilen bir teknik adam ama oynattığı futbolla İspanya maçına kadarki dilimde baya bence kendi kabuğunu kırdığını da gösterdi. Evet, daha ileride artık Döşamp'ı izlemeyeceğiz. Artık son maçına çıktı dün itibariyle zaten Didier Döşamp ama gerçekten enteresandır. Yani son dansında diyelim. Benim ağzımda pozitif bir tat bıraktı diyeyim en azından Döşamp'ın bu şekli. Yok artık can, 2030'da da Messi Ronaldo Dünya Kupası'nda mı olur? Baston hediye edeceğim onlara demiş Mehmet Bey. Abi yani bence olacaklar, bilmiyorum. Yani birçok kişi işte abi oynamaz diye düşünecek. İşte son turnuva vurgusunu yaptık. Hatta belki milli takımdan da ayrılabilirler. Ama bir geri dönecekler bence. Yani öyle bir şey olsa da hani böyle bir nasıl anlatayım, buradan Diego Jota'ya da hani analım buradan Diego Jota'yı. İşte Portekiz kadrosu açıklanırken Diego Jota'nın da ismi mesela yer alıyordu. Aslında rahmetli oldu Diego Jota. Buradan tabii ki sevenlerin başı sağ olsun diyelim. O şekil, yani tabii rahmetli olmazlar Allah korusun tabii ki, onu bir köşeye bırakalım ama yani o kadrolardaki isimlerde ben böyle onursal oyuncu olarak, onursal kategoride bile yazılabilecekleri düşüncesindeyim. Yani süre alırlar mı, ne olur, ne biter bilmiyorum ama bence 2030'da yani şunu ben görüyor gibiyim. İşte İspanya'ya maça gitmişim. 2030 Dünya Kupası'na tabii ki Allah uzun ömür verirse ya da çok büyük bir sıkıntı olmazsa giderim diye düşünüyorum. Hele hele İspanya'da olunca giderim diye zaten varsayıyorum. Yani sanki mesela İspanya'da bir Türkiye maçına gittim diyelim. Ondan sonraki günde ve işte Portekiz'in maçı var, Arjantin'in maçı var. Maç kadrolarına baktığında ben o isimleri görüyorum abi. Valla görüyorum, bilmiyorum yani öyle olmasın, temenni ediyor gibi de anlaşılmasın ama ben
O şekilde hayal

0: hayal ediyorum diyeyim. Gökçen abiden de bir mesaj gelmiş. Sevgili dostuma, babana çok sevgi ve selamlar demiş Gökçen abi. Yok, bu başta da olduğu gibi hakem Arjantin'in sert faullerine sarı kart göstermemeye çalışıyor demiş. Evet, yani ya birazcık var. Birazcık onu görüyoruz ve ama hakemlerde genel olarak turnuva boyunca Gökçen abi şey yani mesela çok fazla sarı kartlık hareket gördük. Çok fazla es geçildi bu turnuvada. Yani mesela şey maçı aklıma geliyor. Almanya Paraguay maçı aklıma geliyor. Yani ben inanamadım. Paraguay o maçı sarı kartsız tamamladı. Ya çok skandal işler de oldu bu turnuvada. Yani hatta hakemi şu anda hatırlamıyorum. Onu unutmayacağımı söz vermiştim kendime ama sözümü unutmuş oldum yani adamı adını hatırlamıyorum. Ya Galarza'nın mesela Paraguay orta sahasında Galarza'nın 3 tane kırmızı kartlık hareketi vardı. Adam sarı kart görmedi ve Paraguay maçı 0 sarı kartla bitirdi. O yüzden yani inanılır gibi değil. Bu arada evet, ilk yarıda bitti. İlk yarı 0-0 sona erdi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak, göreceğiz. Bir soluklanayım istiyorum. Mesajlarımız var. Mehmet Bey'in, Mete Bey'in, Kemal Bey'in mesajları var. Okuyacağım. Ara sonrasında, hatta ikinci yarı başı okurum. Sohbette daha güzel oluyor o şekilde. Çünkü şimdi devre arasında zaten özel içeriklerimizi dinleteceğiz. Bir ara değerli konuklarımız olacak. Onlarla sohbet edeceğiz. O yüzden de hafif bir soluklanayım istiyorum. Bu arada Ömer Albayrak'a da selamlar yollayayım. Ömer de özelden mesaj atmış. Ömer'i zaten yayına bağlayacağız, doğru. Bir an şey oldum. Bir anda kafam allak bullak oldu. Evet, Ömer yani dinliyorsun diye tahmin ediyorum. O yüzden muhtemelen bir 5-6 dakikaya bağlarız. Beraber bağlantı yaparız. O halde kısa bir ara, 5-6 dakika sonra geri geleceğiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Beşiktaş hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Maşmelen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard

0: Açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de Kısa Paslar zamanı.
0: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu, fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir? Ugochukwu'yu inceleyeceğimiz 100 saniye videosu Kısa Paslar'da başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Ugochukwu olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Ugochukwu futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Ugochukwu U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Ugochukwu'nun yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ugochukwu, Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Ugochukwu, Premier Lig temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Ugochukwu İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Ugochukwu U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Ugochukwu ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Ugochukwu'nun oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Ugochukwu basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Ugochukwu sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor.
2: Can Genç'le.

0: dakika skor devam ediyor.
1: Evet, dakika skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki birçok konuyu konuştuk. Devre arasında kısa bir bağlantımız olacak. Çok değerli dostum, çok değerli arkadaşım Ömer Albayrak bizlerle beraber. Ömer hoş geldin.
2: Selamlar Can, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Bu arada bizi çok değerli birisi dinliyor. Gökçen Albayrak'a da selam yollayalım buradan. Tabii.
2: Selamlar.
1: Abi şok, çok...
2: Pedere de selam olsun. O da artık seni o kadar dinlemeyi seviyoruz ki yani sadece günlük hayatımızda değil, iş hayatımızda da seni istiyoruz.
1: Abi şey çok enteresan. Gökçen abiyle babam yayın dinliyorlarmış ikisi birden. Mesaj trafiği var. Birbirlerine selam yolladılar. Çok iyiydi yani, bayağı keyiflendim onu söyleyeyim. Gerçekten bunu da paylaşmak istedim. İkisine de evet. Kucak dolu sevgilerimizi iletelim. Ömer tabii ister istemez ilk 45 dakika biraz isyan mesajları vardı chatte. Neden gol yok, neden bir şey yok, az pozisyon var vesaire vesaire gibi mesajlar okudum ama katılır mısın öncelikle? Yani pozisyon az olma fikrine katılır mısın? Sana göre az pozisyonlu bir ilk yarım oldu. İlk yarının aslında biraz kronolojik olarak teknik yorumunu senden alabilir miyiz abi?
2: Zaten gol beklentisi, Arjantin'in hiç şut çekmediğini öncelikle paylaşalım. Arjantin'in gol beklentisi 0. İspanya'nınki de çok yüksek değil. O da 3 şutla 0.23 gibi bir gol beklentisini ilk yarıda sonlandırdı. Bu istatistikler bize ne gösteriyor? İki takımın da stratejisi birazcık daha maçı kazanmaktan ziyade oyunu dengede tutup ve kaybetmemeye yönelik. Yani Dünya Kupası'nı anladığım kadarıyla kimse 90 dakikada kaybetmek istemiyor. Bu iş uzatmalar ve akabinde penaltılarla sonlanacak gibi bir ön yargı oluşturdu bu 45 dakika bizde.
1: Vallahi gerçekten bu uzatma penaltı ihtimali herkesin şu anda dilinde. Bugün birçok mesajda geldi bunun paralelinde. Yani peki ilk yarıda şu ana kadar tabii ki çok fazla pozisyonda görmedik. Özellikle Arjantin'de hiç görmedik. Bir 5. dakikada bir kontra atakta Messi'nin böyle bir kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir an vardı.
2: Kaleci çok iyi açıldı orada yani. Ciddi anlamda zaten bütün turnuva boyunca bir gol yediğini tekrardan paylaşmak gerekiyor sanırım.
1: Evet doğru. Yani %100 Unai Simon da iyi turnuva geçiren kişilerden bir tanesi. Peki Ömer şeyi sormak istiyorum. Yani sana göre ilk yarı öne çıkan böyle bir isim var mıydı? İşte ikinci yarı mesela şu adama bir dikkat edin diyebileceğin bize bir aslında hem ilk yarıda gördüğün hem de ikinci yarı bir öngörü olarak işte şuna bir bakın diyebileceğin kişiler kimler ve neden?
2: Hemen paylaşıyorum. Ben de notlarımı dakika dakika aldım maçı izlerken. Çok da not yok, onu söylemek gerekiyor. İzlemeyenler henüz bir şey kaçırmadı. Ben hemen hızlı anlatmak gerekirse ilk 2,5 dakika Arjantin top göstermedi İspanya'ya ama ileri de gitmedi. Akabinde İspanya topu aldıktan sonra Yamal'ın henüz daha 5. dakika sularında bir kaçırdığı net bir pozisyon var. Tam altı basın dışından yumuşak vurdu. Kaleci kolay tuttu. Akabinde de zaten senin bir söylediğin bir Messi'nin pozisyonu oldu. Orada yine kaleci, işte İspanya kalecisi Simon çok iyi açıldı. Onun dışında ben birazcık kartları burada, hani artık bu turnuvada hiçbir kart standartı olmadığını paylaşmak istiyorum. Hani dün 4-6 biten maçta kart olmadı. Ve hani o maçta da yeteri kadar sertti. Bu maçta da hakemin kartları evde unutmadığını 41. dakikada fark ettik. O da sert bir müdahale sonrasında oldu. Martinez sarı kartı görünce oldu. Onun dışında İspanya'nın kaleyi cepheden gören bir tane foul olmaya yapıldı, verilmedi. Evet, yine Montieri'nin bir kartı vardı. Sağ Arjantin'in sağ beki arkadan çekti, vermedi. Yine 14. dakikada Olman'ın ayağına çok sert bastılar. Artık İspanya yedek kulübesi ayaklandı. Hani ne oluyoruz dedi.
1: Hani orada ben de burada delirdim yani. Delirdim demeyeyim de nasıl kart çıkmaz gibi bir isyanda bulundum yani.
2: Ya çok 2-3 tane Messi'nin hareketi ve beden dilinin size anlattığı bir gerçeklik var. Messi'ye dokunamazsın. Messi'ye dokunursan hakemi gösteriyor. Bir de hakeme bakıyor. Önce ona yapan müdahaleyi olan oyuncuya bakıyor. Sonra hakeme direkt parmağını gösteriyor. Buna dikkat edin. Benim ilk yarıda Messi'ye çok dikkat ettim. Arjantin tarafında zaten dikkat edeceğiz. Dünyanın en iyi futbolcusu gelmiş. Hiçbir şeyin iyi futbolcusu olabilir. Ama bu birazcık kendi oyununda gölgelemeye başladı. Bundan dolayı birazcık artık ben Messi'den uzaklaştım. Her ne kadar çok sevsem de en iyi olduğunu düşünsem de Messi'den uzaklaştığımı söylemiştim.

0: isterim. Hani özellikle Arjantin'in kaybetmesini isteyen ve destekleyen biri oldum. Hani İspanya'nın kazanması benim için önemli değil. Daha çok Arjantin'in kaybetmesini dilediğim bir maç oluyor.
1: Yani burada bir taraftarlık duygusunu da verdin bize yani.
0: Esasında bir taraftarlık değil de anti taraftarlık. Hani bir tarafı seçmemek, eğer öbür tarafı seçecekse olur bu hani. Ama ben turnuvanın başından beri Arjantin'in ilerlememesini destekleyenlerdendim. Messi daha ilk maçta oyuncunun arkasına ayağına bastığında net bir
1: şekilde çok net kırmızıydı.
0: Ayağının tabanıyla orada kırmızı verilmedi. Bugüne kadar da hiçbir şey değişmedi. Yani Dünya Kupası'nın ilk maçından final maçına kadar da Messi'ye kart verilmeyeceğini görüyoruz yani.
1: Peki, yani şunu söylemek istiyorum. Aslında arada bir yorum katacağım, sonra bir soru soracağım. Gökçen abiden bir yorum geldi. Gökçen Albayrak'a bir kez daha selam olsun. Yani çok net bir şekilde senin dediğin bu kartlarla alakalı kısmı Gökçen abi de vurgulamıştı yayın içerisinde. Ve sen de esasında tam benim babamın kullanacağı bir tabir kullandın. O yüzden çok hoşuma gitti yani. Hakem kartları evde mi unuttu? Allah dinliyormuş. Hakem kartları evde unuttu şeklindeki tabirin de çok hoşuma gitti. O yüzden de her ikisine bir kez daha selam yollamış olalım. Peki abi, şimdi biraz ikinci yarıya dönmek istiyorum. Yani ilk 45'te esasında pozisyon olarak birazcık kısır bir maç oldu. İkinci 45'te ne olur?
0: Kimleri beğendiğimiz sormuştuk. Ha,
1: ona gelelim. İlk kimler olsun? Hani isimlere gidelim, oradan sonra şey yapalım. Doğru, güzel.
0: Oyarzabal, Rodri ve Kukureya'yı İspanya'da çok beğendim. Kaleci Simeone iki kere çok net açıldı. İkisinde de topu çok uzaklaştırdı. Kalesine top gelmesine rağmen hazırda olduğunu bize gösterdi. Öbür tarafta ben Tagliafico'yu çok beğendim. Yamal'ı birazcık durdurdu. Hani birazcık değil, bayağı durdurdu. Çok sert oynuyor. Ama Arjantin genel olarak sert oynuyor. İkinci yarıda tabii Martinez'in sakatlığı, Otamendi girdi. Biraz belirleyici olabilir bu. Arjantin savunma denklemi nasıl olacak? Hani tutacak mı bu değişiklik? Yani zaten zorunlu bir değişiklik. Sakatlıktan dolayı oldu. İkinci yarı birazcık daha şutlu bekliyorum en azından. Hani çünkü biz dün bir İngiltere-Fransa maçı izledik. İlk yarı 4-0, oradan geldi. 4-3 oldu. Maç 6-4 bitti artık. Yani biz ne izlediğimizi futbol severler olarak birazcık böyle şaşırdık yani. En son 8-2'lik Bayern Münih-Barcelona maçı hatırlıyorum yani.
1: Değil mi? Yani abi, peki bir şey soracağım. Halı saha maçı gibiydi yorumuna katılır mısın o maçla alakalı?
0: Katılırım. Orada da belirleyici olan şey, yani biraz İspanya finalden çıktı Arjantin finalinden ama orada 2-0 bir şok skor. Hani izil olma dürtüsünü uyandırdı Fransa'da. Orada maçı döndüren şey o oldu esasında. Yoksa İngilizler şey bırakmıştı yani ilk yarıda birazcık futbolu.
1: Valla şu anda da devre arası bir şov olacağı konuşuluyordu. Ben de yani şu anda yayıncı kuruluşun
0: isteği sana vermiyor değil mi şu anda?
1: Evet, telifle alakalı bir durum varmış.
0: Çok üzücü, çok üzücü.
1: Gerçekten öyle ki bir YouTuber'ın şu anda bir kanalında, açık kanalında ben en azından statta neler olduğunu şu anda bir gözlemleme şansım var ki futbol severlerin birçoğu zaten bu YouTuber'ı, Speed'i Dünya Kupası'na yaptığı birçok hatta hangi formaya giyse tersinin kazandığı kehanetiyle evet, belki biliyordur. Evet. Şu anda onun yayınından bakıyorum ama henüz show da başlamış değil. 3 dakika 50 saniye sonra başlayacak. Peki tabii bizi sadece futbol severler değil, aynı zamanda bahis severler de dinliyor Ömer. O yüzden şöyle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmasın diyelim. Şimdi kimseye de kötü bir şeye itmeyelim ama sen olsan şu anda bir takım turnuvada, yani şu turnuvayı kazanır diye bir bahis alacak olsaydın, maçı kim kazanır, yani 90 dakikadan ziyade turu kim alır bahisinde ne derdin? Bir de aynı zamanda böyle tabii maçın içinde tabii idari yönetimin açtığı seçenekler doğrultusunda hangi tercihe daha sıcaksın en azından bu dakikalar içerisinde diye sorayım.
0: Ben 90 dakikanın golsüz tamamlanacağını inananlardanım. Bu yorumun aynısını hem bizim olduğumuz arkadaş grubumuza hem de dün aile grubunda da bazı şeyleri konuştuk yani. Benim yorumum şuydu: yarın çok kötü bir maç bizi bekliyor. 0-0 uzatmalar. İspanya uzatmış. 0-0 maç bitecek. Uzatmalarda 1-0 şampiyon İspanya gibi hissediyorum.
1: Yazmıştım. Peki aile grubunda Gökçen Bey'den karşı bir fikir geldi mi?
0: Yok, gelmedi.
1: Peki lütfen abi, kusura bakma böldüm, arada sormak durumunda kaldım.
0: yanlış grup. Ya şeyde farklı şey.
2: Anladım. Evet. Çok iyi anladım şu anda.
0: Daha genç olan ekipleri.
2: Anladım. Çok iyi.
0: Kuzenler olan aile grubu.
2: Gökçen abi.

0: Gençtir bu arada yani, yedirmem sana.
1: Tabii. Kuzenlerin oldu. Ondan dolayı ama babamla yaptığım istişarede yani iyi yayınlar diledik birbirimize, iyi maçlar diledik. Ama dünkü maçtan da çok uzak olacağını sanki paylaştık diye hatırlıyorum. Yani bu maçın birazcık keyifsiz geçeceğini, bu şekilde geçeceğini yorumladık.
2: Peki şunu sordum ama ikinci yarıda hangi oyuncu dikkat çeker diye sormadım. Yani ilk yarıda senin dikkatini çeken isimleri çok güzel vurguladın bence detaylarıyla. Hakikaten bize kılavuz oldun. Hatta ben saysaydım ya Oyarzabal'ı, Kukureya'yı sayardım ama Rodri demiştin değil mi? Rodri'yi saymamıştım. Evet, bence mantıklı yani. Yani ilk 30 dakikada çok bir şey görmedim ama 30'dan sonra bayağı bir ağırlığını ortaya koyan bir Rodri gördük yani, bence de katılırım.
1: Kesinlikle.
2: İkinci yarı ne olacak? Yani ikinci yarıda hangi oyuncular öne çıkar?
1: Ya Mal ve Messi'ye bakar. Tabii ki de en çok da kalecilere bakacak. Yani daha az hata yapan takım şampiyon olacak.
2: Daha az hata yapan takım şampiyon olur.
1: Takımın da hata yapmadığını gördük ama hatalar gelecek. Dakikalar ilerledikçe, yorgunluk arttıkça oyuncular şampiyonun stresine girmeye devam ettiği sürece bu hatalar gelecektir. O hataları da en iyi değerlendiren şampiyon olacaktır.
2: Peki Ömer, şunu da lütfen Ahmet, lütfen kusura bakma böldüm.
1: Hani ilk ikinci yarıda ben bir gol izleyeceğimi düşünmüyorum ama lütfen birazcık şut çekin. Yani çeksinler. Biz güzel maç izleyelim yani.
2: Çok haklısın bu arada. Yani gerçekten %100 katılırım. Biraz daha fazla şut görmek istiyoruz. Yani bu ya istatistik olarak da bizi bayağı aslında doyurmayan bir istatistik kağıdına sahip oldu ilk yarı diyelim. Yani Ömer, soracağım soruyu unuttum şu anda. Tabii ki ben de sonuçta çok heyecanlıyım. Dünya Kupası finalinde dinleyicilere bir şey sunmak. Gerçekten sanki ilk gün yayına çıkıyormuş kadar heyecanlı olduğum için zaman zaman böyle şeyler olabiliyor ama ne soracağımı hatırladım. Şöyle bir durum var abi. Tabii ki biz sessiz bir şekilde maçı takip ettiğimiz için ben sesi duyamıyorum ama tribünleri soracağım. Yani ilk yarı senin dikkatini çeken tribünlerde işte Arjantinliler çok bastırdı veyahut da İspanyollardan ben bayağı bir tezahürat duydum. Gerçi hepsi İspanyolcu olduğu için onu da bir şekilde ayırt etmen de zordur ama yani bir gözlemin var mı bu konuyla alakalı, yoksa ortada mı deriz? Ne deriz?
1: Valla maçı izlerken bir de kendi notlarımı daha böyle entegre olduğum için genellikle ama stadın ben Arjantinli olduğunu gördüm. Yani daha çok bir mavi rengin ağır bastığı bir maç. Yani tribünlerde bunu söylemek istiyorum. Ama evet, bu Dünya Kupası'nda da gördüğümüz üzere Norveç dışında ya da işte bazı Güney Amerikalı takımlar dışında böyle bağıran çağıran bir, yani sen de gittin maçlara, bir o durum yok maalesef. Yani
2: doğru.
1: Bir gol de gelmediği için taraftarlar da kendi de bence tam veremedi maça. Umarım ikinci yarıda ben de dikkat etmeye çalışacağım. Daha eğlenceli taraftar, daha baskın bir taraftar. En azından bir taraf bir tarafa ağır gelsin değil mi? Baskın olsun.
2: Evet, %100. %100.
1: Bakalım yani ne hissettirecek bize ikinci yarı, neler verecek. Göreceğiz. Umarım güzel bir maç olur. Yani daha hızlı bir maç olsun istiyorum. Daha bu saatte işte pazar günü yarın için gittikleri için hani birazcık daha bu maçın bu saatte hani saat 12 olmadan birazcık daha böyle ah be iyi ki ayakta kaldım dedirtecek bir maç olmasını temenni ediyorum.
2: Vallahi hakikaten müthiş bir cümle kurdum. Bu arada devre arası şovları da başladı. Onu söyleyelim. Şu anda ben de YouTube üzerinden takip ediyorum. Speed YouTube influencer'ının açtığı yayından biraz takip ediyoruz. Speed de bugün çok enteresan. İki formayı birbirine yapıştırarak bir üst tercih etmiş. Yarısı Arjantin, yarısı İspanya. Gerçekten yani her türlü kazanan oluyor.
1: İkisi de kaybetsin diye yapmıştır o.
2: Uzar mı abi o yüzden?
1: Yoksa giyerdi İspanya formasını. Bari demiş ki yani lanet benden bilinmesin diye.
2: Ömer, ağzına sağlık bu arada. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Kıymetli katkılarından dolayı. Belki maç sonu uzarsa arada şöyle bir alolaşırız diye düşünüyorum.
1: Tabii ki müsaitim ben.
2: İyi, tamam.
1: İyi yayınlar diliyorum.
2: Tamam abi, sağ olasın bu arada. Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşürüz abi.
1: Görüşürüz.
2: Evet, tabii ki birçok bağlantımız olacak bugün. Bir Ömer'le de sohbet etmek istedik devre arasında. Çok kıymetli yorumlar gelmiş. Bayağı güzel yorumlar var. Çok fazla mesaj var. İkinci yarı başında hepsine yer vereceğim. Babam da bir görüşle bir yorumunu yapmış. Babama da bir selamımı tekrardan yollamış olayım. Bu maç uzar demiş. Çok sade, net bir cümleyle ifade etmiş. O halde şöyle

Birazcık da kulağımızı bu iki takımın gayri resmi marşlarına, yani futbol taraftarlarının her zaman dinlemekten keyif aldığı marşlarına dönmek istiyorum. Önce İspanya'yı çalacağım, sonra Arjantin'i çalacağım. Çok kısa bir ara gibi de düşünebiliriz ama bence kapamayın, çünkü çok güzel şarkılar olacak. Çok güzel iki şarkıdan da sizlere bazı kesitleri dinletmek istiyorum. Böyle bir

Valla mikrofona çıkmış enteresan da bir gaf yaptık. Biraz da benim de şarkıya eşlik ettiğim duyuldu. Bayağı bir mesajımız var. Hepsini konuşacağız. İkinci yarıda başladı bu arada. Leandro Paredes oyuna girdi Nico Gonzalez yerine. Yani dört tane merkez orta sahayla Arjantin ikinci yarıya başlamış oldu ki ilk yarıda da bir zorunlu değişiklik vardı Arjantin'de. Savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in sakatlığı dolayısıyla tecrübeli oyuncu Otamendi oyuna girdi. Bu arada bir köşe vuruşu hazırlığı var. Ceza sahası içinde de bir tartışma görüyorum.

Evet, ayrıldı oyuncular. Dakikalar 48. Messi içeriye doğru çevirdi. Ön direğe doğru. Bir köşe vuruşu daha itirazı var. Arjantinliler de Rodri out olduğunu söylüyor. Scaloni'nin de itirazı var kenarda, Arjantin teknik adamının. Bütün mesajlara değineceğiz bu arada. Hiç merak etmesin bütün dinleyicilerimiz. Hatta biraz da mesajlara gidelim istiyorum. Şöyle bakacağım, çok fazla var. Şuradan başlayalım. Engin Aydoğmuş İstanbul'dan bir mesaj göndermiş. Engin Bey demiş ki 2022 Dünya Kupası döneminde de Radyo Gol'den dinlemiştim. O gün tabii büyük üstad, iki büyük üstadın yayını vardı. Melih Şendil ve Emre Tilev'in. Hakikaten benim de sektörde yani herhangi bir bir kişiyken futbol yorumcusu veyahut da işte maç sunabilen, bir kalibreye gelebilmemi sağlayan insanlar olduğu için hepsinden öncelikle bir teşekkürümü sunmak isterim. Üzerimde emekleri çok olan iki insana da saygılarımı sunarım her şeyden önce. Abi yayını sunuyorlardı demiş. Fransa-Arjantin maçını bir ara tempo düşünce Emre Tilev geçmiş Dünya Kupası'ndaki hatıralarını anlatmaya başladığını ifade etmiş. Ben de bir kısmını dinlemiştim bu arada yayının. Çok gürültülü bir yerde izlesem de kulaklık aynı zamanda o dönem sosyal medyaya da içerik yapıyordum Radyo Gol açısından. O yüzden belli başlı sözleri dinleyip orada sosyal medyaya en azından destek verdiğim bir dönemdi Radyo Gol'de. Yani aynı dönemde tabii ki ben de yayıncıydım ama öyle de bir desteğim de oluyordu. O yayında belli kısımlarını dinlemiştim. Melih abi hemen araya girerek işimize odaklanalım, maçı anlatalım, maça odaklanalım dedi. Melih abi bir şey diyorsa doğrudur abi. Yani genelde ya çok şey öğrendiğim için ben mesela ilk başta yayın yaparken çok çok zorlanıyordum. Yalan yok yani, Melih abinin öğrettikleriyle beraber, hatta Emre Tilev'i de katarım buna, bayağı bir şey öğrendik. Yani 4 saat 5 saat aralıksız yayın yapabilen bir kalibreye geldiğimiz için onların emeği çok büyük. Penaltılar dahil maçın tamamını onlardan dinlemiştim diye bir mesajını yollamış Engin Bey. Selam olsun kendilerine de, hem Melih abi hem Emre abiye selam olsun. Vallahi çok keyifli bir yayındı, onu söyleyeyim. Ya tabii ki ya ben daha yani 40 fırın ekmek yemem lazım o kadar iyi yayın yapabilmem için, ama kendimce ben de sizlere eşlik etmeye gayret eden bir spor yorumcusu olarak hayatıma devam ediyorum diyeyim. Büyük üstatlara da selam olsun bir kere daha. Şöyle bakıyorum, Mehmet Bey'in bir mesajı var. Can başarılı veya başarısız olmuş. Çok hoca istifa etti. Darısı Montella'nın başına demiş. Vallahi bilmiyorum ya. Yani bu konuda çekimser bir cümle kullanmak istiyorum. Bugün Türkiye milli takımı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani ne bileyim, tadım kaçıyor ya konuşunca. Bir de yerinde de takip edince bayağı tadım kaçmıştı. Suratım çok düşmüştü yani. Maçtan sonra zaten konuşabilecek kıvamda değildim. O kadar fazla bağırmıştım ki normal şartlarda 2 gün boyunca hani oradaki deneyimleri falan anlatmayı planlıyordum. Radyoda uzaktan bağlantı yaparak, ama ses kalmamıştı yani. O yüzden de yani bir şey yapamadık, bağlantı yapamadık yani. Neyse, orayı konuşmayalım. Mete Bey'in mesajına değinmek isterim. Mete Bey şöyle yazmış, bakıyorum. 2 tane mesaj yollamış. Diğerini okuduk mu? Okuduk galiba. Maçın başında şöyle yazmış. Okumadıysak da yer verelim. Evet, İspanya favori. Yani dünya futbolundan ayrı bir oyun oynuyorlar. Müthiş bir takım demiş. Bu arada saha karıştı. İtişmeler var. Sarı kart çıktı Paredes'e. Olmo. O noktada. Dakikalar 52, durum 0-0. Mete Bey'in mesajını okuyacağız ama. Saha karıştı. Oyar Zabal yerde. Pozisyonu bir kez daha görmek istiyorum çünkü o sırada mesajı okuyordum. Bu arada evet, topsuz alanda Paredes'in bir müdahalesi var. Enteresan bir durum olduğunu söyleyelim. Saha karıştı. Yani gergin olması tabii ki beklenebilecek bir müsabaka olduğunu söyleyelim. Bu arada Ali Özbey'e de selam olsun. Bakalım o da mı dinliyormuş. kardeşim takipteyiz. Çok güzel konuşuyorsun. Selamlar demiş. Ali, vallahi sevgilerimi iletiyorum. En yakın zamanda görüşelim. Geliyor musun? Buralarda mı? Yani Türkiye'de misin? Neredesin bilmiyorum ama. Allah seni keyifle takip ediyoruz sosyal medyandan. Onu söyleyelim. Ali Özbey'e de buradan çok sevgilerimi iletmek isterim. O da
maçı izlerken yanda eşlikçi olarak dostunu dinlemeyi tercih edenlerden bir tanesi. Buradan kucak dolusu sevgiler. Mete Bey'in mesajından devam etmek isterim. Maç önü %100.

60 İspanya, %40 Arjantin demiş Mete Bey. Şu anda da şöyle bir mesaj geldi. Ben Messi'nin eğer Arjantin bu kupayı kazanırsa milli takımı bırakacağını düşünüyorum. Ronaldo gibi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Zirvedeyken bırakmak bence onun tercihi olacak demiş. Vallahi Mete Bey, ben bunun biraz karşısındayım. Çünkü yayın notu kısmında dinliyordunuz diye varsayıyorum ama diye düşünüyorum. Yani belki milli takım bırakır. Yani Ronaldo da bırakır, Messi de bırakır. Ama bir sonraki Dünya Kupası'nda şöyle bir geri dönüş hikayesi bekliyorum. Yani ya bu adamlar, o çoğu adam bir fazla Dünya Kupası deneyimi yaşamış olacaklar gibi hissediyorum. Ama göreceğiz tabii ki. Yani bunu bilemeyiz şu anda. Ya yine de işte milli takımdan ayrıldı deyince işte biz bunun üzerine de programlar yapacağız. Ama ben her ayrılığın bir geri dönüş olabileceğini de inanan taraftayım ki çok net bir şekilde mesela Almanya'da Neuer'i gördük bu turnuvada. Normalde milli takımdan ayrılmıştı ama geri geldi yani. Böyle hikayeler olabiliyor futbolun içinde. O yüzden Mete Bey, bilmiyorum, ben her ikisinin de olacağını düşünüyorum. Siz tahminen herhalde Ronaldo daha zorlar ama Messi herhalde zirvede bırakır diye düşünen taraftasınız. Olabilir yani, ya bu işin tek bir doğrusu yok, zaten tahmin ediyoruz hepimiz. O yüzden burada yanılabilirim. Yunus Bey'den çok değerli bilgiler gelmiş. Bunların bazılarını okuyayım ben de. Yunus Balyer düzenli dinleyicilerimizden Dünya Kupası hakkında bilgileri aktarmış. Bu arada maçtan çok koptuk. Onu da bir skorunu verelim en azından. 55. dakika, durum 0-0. İkinci yarının başında Arjantin'e bir oyuncu değişikliği oldu. Paredes girdi oyuna. Paredes girdikten sonra da ortalığı karıştırdı. Bir sarı kartı da gördü. Bakalım uzatma bölümlerine gidecek miyiz? Veyahut da neler olacak? Göreceğiz. Bu arada İspanya hata olacak. Mikel Oyarzabal 4'e 3 geliyor. İspanya sola verirse tehlike olabilir. Doğrudan bir pas. Oyarzabal'dan önce o noktada araya giren Otamendi oluyor. 55. hatta 56. dakikaya giriyoruz. İspanya şu anda karşı kaleye oyunu yığmış vaziyette. İki stoper orta saha çizgisine basıyor. Rodri sağ kanada doğru aktardı. Yamal'la tehlike olabilir sağ yarım dairede. Yamal sol ayağını aldı. Ancak çok iyi bir şekilde kapadılar ki Ömer Albayrak'a da katılırım. Ben maç öncesinde Tagliafico kanadının biraz zayıf kalabileceğine inanan taraftaydım. Ki Tagliafico'nun iyi bir oyuncu olduğunu ben çok düşünmüyorum normal şartlarda ama bugün iyi maç oynuyor. Onu da yani Ömer'e katıldığımı bir kere daha söylemek isterim. Buradan tekrardan selam olsun kendisine. Yunus Bey'in çok güzel detaylar yazmış bizler adına. Gerçekten yayına bu boyutta destek olması da çok değerli. Sonuçta yani ben burada sizlerin mesajlarını tabii ki okumakla görevliyim ve maç hakkında sohbet etmek aslında benim işim ama bu tip işte dinleyicilerimizden bazen destek geliyor ve bizim yetişemediğimiz alanlara, bazen göremediğim noktalarda dinleyiciler bana destek olup bir anda dinleyicilere en azından daha iyi bir şey sunmamı sağlıyorlar. Yunus Bey'den de harika bir örnek gelmiş. Dünya Kupası hakkında bilgiler diye. Eldiven olmadan kupaya sadece FIFA başkanı, Dünya Kupası şampiyonları ve devlet başkanları dokunabilir diye bir bilgi gelmiş. Güzel bir bilgi. Ki şunu duydum, bir arada araya girmek isterim bu konuyla alakalı. Kupa belli tabii ki ülkelerde geziyor seneler içinde, Dünya Kupası öncesinde ve kupanın görüş saati ve kupanın dinlenme saati diye şeyler varmış. Yani mesela 2 saat boyunca ışıklar içinde vesaire vesaire, işte insanlar fotoğraf çekiliyor vitrinin içinde ama kupa biraz yoruldu, kupayı birazcık odasına götürmeliyiz diye kupanın dinlenme saatleri falan da varmış. Ben bayağı şaşırmıştım böyle bir şey olmasına ama mantıklı bir tarafı var tabii ki. Sonuçta yani flashlar vesaire vesaire kupaya zarar verme riski var zaten. Yani bu kupaların orijinalleri tabii ki kaldırılıyor ama sonrasında bir replikası takımlara veriliyor, onu da söyleyelim. Yani kupa aslında tek bir kupa var, o kupa devam ediyor yaşamına diyelim. Şöyle bakıyorum, 6.1 kilogram ağırlığında ve bu ağırlığın 5.092'lik kısmının da saf altından olduğunu vurgulamış Yunus Bey'in bilgilerinde. Alttaki disk çıkartılarak FIFA müzesi koleksiyonuna eklenir. En son kazananın adının olduğu yer, olduğu kısma yeni bir disk üretilir diye bir bilgi var. Bu arada Arjantin'de bir değişiklik daha göreceğiz. Montiel kenara geliyor sağ bek. Molina olması lazım, evet. Atletico Madrid'den de herhalde 50'ye yakın maçını izlediğim Molina oyuna giriyor. Molina da ikonik gollerin adamıdır. Uzaktan enteresan vuruşlarla zaman zaman

Gerçekten oturduğumuz yerden ayağa kaldırabilecek bir potansiyel. Tabii bir Atletico Madridli olarak da aynı zamanda yani tuttuğum takımın oyuncuları oyuna girince de biraz daha farklı bakıyorum olaya, yalan yok. Yunus Bey'in bilgileriyle devam edelim. İlk olarak 74 yılında 1970'te turnuvayı 3. kez kazanan Brezilya'ya kalıcı olarak verilmiş kupa. Bu arada ben bunu bilmiyordum. Böyle bir bilgi var. Orijinal kupa Zürih'te bulunuyormuş. Her Dünya Kupası'nı kazananı kendilerine özel olarak hazırlanan replika. Evet, bunu söylemiştim zaten Yunus Bey. Bu detayı paylaşmış. Çok teşekkür ederiz bu arada kıymetli bilgilerinizden dolayı. Bir dinleyicimiz yazmış. İsmine bakacağım ama göremiyorum. Vallahi kendisine soralım. İsminiz diye yazdım. Sorunuzu veyahut da yorumunuzu okurken tabii ki siz de bize şey yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bir internetle alakalı bir sıkıntım var. O yüzden ben de mesaj atınca size geri gitmiyor şu anda. Onu şu anda çözemeyeceğim, yayındayız çünkü. Ama Arjantin siyasi olarak aslında çok güçlü bir ülke değil ama arkasında dünyanın onu demeyelim. Onu demeyelim, öyle bir arkadan başka bir ülke desteği olduğunu iddia etmiş. O yüzden bence yukarıda tutulduğunu iddia etmiş. İspanya'da o durumla, yani o ülkeyle daha arasının iyi olmadığını söylemiş. Yani mesela şeyleri görüyorum. Garip geliyor yani, bilmiyorum. Ya bunlarla ilişkilendirmek istemiyorum, bilmiyorum. Ben biraz daha olaya saf bakmak istiyorum. Biraz daha böyle hani saf, yani hiçbir şeyin farkında değilsin ya falan diyeceğiniz insan olayım ben. Yani çok girmeyelim o olaylara. Gerek yok. Biz biraz futbol konuşalım. Ne bileyim, sizlerin mesajlarıyla güzel güzel şeyler konuşalım. Ülke politikaları bizim programımızın konusu, ögesi değil. Bizim programımızın konusu futbol. Genelde futbol üzerine yayınlar yapıyorum ben. Tabii ki olağanüstü durumlarda olduğu oluyor. Farklı farklı konularda da yayınlar yaptığımız da oldu ama yani genel olarak herkes bildiği işi yapsın. Benim de çok bildiğim bir durum değil. En azından bildiğim şeyleri konuşmak daha rahat diyeyim benim için. Ama isminizi yazarsanız bu yorumu yapan dinleyicimiz, sizin de isminizi tabii ki okumak isteriz. Sonuçta yayınımıza mesaj atıyorsunuz, zamanınızı harcıyorsunuz, bizi tercih ediyorsunuz. Ben de ister istemez hani bir isminizi de okumak isterim. 61. dakikaya yavaş yavaş giriyoruz. Evet, girdik de İspanya bir serbest vuruş kullanacak. Yaklaşık 30 metre civarlarında sağ yarım daireden topun başında Alejandro Baena, Mikel Oyarzabal ve Lamine Yamal'ı görüyorum. Oyuncular kendi arasında Frick'in taktiğini belirlemeye çalışıyor. Emiliano Martinez 4 kişilik barajı kurdurdu. Şu anda 3'e düştü baraj. 3 kişilik bir baraj var. Muhtemelen ya Baena ya Yamal vuracak. Baena vurursa orta gibi, Yamal da doğrudan kaleye olabilir. Evet, Baena çekildi. Yamal doğrudan kaleyi denedi. Barajdan seken top Baena'da kaldı. Baena içeri doğru çevirdi. Bir elle oynama itirazı var mı diye bakıyorum. Belki ben yanlış görmüşümdür. Evet, taç atışı Arjantin'in. Daha sonrasında bir itiraz da yok herhalde. Ben yanlış gördüm, o yüzden de tam kayarken yani aslında elde verilmeyecek bir pozisyon ama oyuncunun sanki eline çarptı gibi gördüm. Ters bir açıdan da görürsek belki çok daha net bir şekilde yorumlarız. Bu arada Oyarzabal kenara geliyor. Ve Fabian Ruiz kenara geliyor. Gerçekten çok şaşırdığım iki değişiklik. Yani maç içinde evet, yani en öne çıkan iki tane isim miydi? Yani Oyarzabal bence fena değildi ama Ruiz'i çok fazla görmedik. Ferran'la Pedri giriyor oyuna. Beklemediğim değişiklikler bu arada, yalan yok. Yani Luis de Lafuente'den bu hamleyi en azından bu dakikada beklemiyordum. En azından Oyarzabal'ın oyunda biraz daha fazla kalacağını düşünüyordum diyeyim. Öyle öyle demiş İbrahim Bey, yazmış bu arada o mesajı. İbrahim Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Hakikaten zamanını bize ayırmış, mesajını göndermiş. Ya ben anlıyorsunuz İbrahim Bey neden bunu konuşmadığım ama şey yapmayalım yani, gerek yok yani, biz işimizi yapalım. Onu sohbetlerimizde konuşuruz yani, radyo yayınında onu konuşmayalım abi diyeyim. Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz uzun bir mesaj göndermiş. Sıra gelir tekrar okumak isterseniz demiş Engin Bey. O Dünya Kupası kış devri arasında yapılmıştı, Katar'da oynandığı için. Evet, yani ben de bayağı bir maçı anlatmıştım orada. Hatta bir Arjantin-Suudi Arabistan maçını Radyo Gol'de aktarmıştım. Çok ikonik bir maçtı. Salem Al-Davsari diye bağırmıştım yani. Çok enteresan bir maçtı yani benim adıma da. Hakikaten enteresan mesela. Yarı finali ben anlatmıştım diye hatırlıyorum. Fransa-Fas
maçını ben anlatmıştım. Final tabii ki orada Melih abiyle Emre abi şov yapmışlardı ama gerçekten müthiş bir programdı. Ama

Orada da yarı finalde vardık. Orada eşlik etmiştik. O Dünya Kupası kış devrinde demişsiniz. Maçlar genelde 22'de başlıyor. Elemeler boyunca neredeyse birçok maç uzuyor. Genellikle Merih sunuyordu demiş. Merih Önal'a da selam olsun buradan. Maçların uzaması ile birlikte artık uzatma anlarında sürekli olarak ben buradan evime nasıl gideceğim diyordu. Ben de final maçında ona gönderme yaparak Merih sunsaydı bunu derdi gibi böyle bir esprili bir cümle kurdum demiş. ya oluyor tabii ki zaman zaman yani bizler adına da dönüş zor olabiliyor ama bu konuda Radyo Gol gerçekten eğer çok geç bir saat olduğu zaman bizlere destek veriyor onu söyleyelim. Yani sağ olsun hakikaten buradaki tüm yöneticilerimize teşekkür ederim ben kendi adıma. Ya bugün mesela işimiz uzun. Bugün ama en azından dönüş işi yani saat çok fazla önemli değil. Yani Dünya Kupası finali var burada ve çok heyecanlıyım yani ben. Normal şartlarda yayınlarda pek heyecanlı bir tip değilim. Yani tabii ki sesimden heyecanlı bir tip olduğumu anlarsınız ama heyecan yapan bir insan değilim. Şu maç ama yani sonuçta gerçekten şairane bir yani bu olayın zirvesi. Evet belki maç olarak kalite olarak biraz aşağıda kaldı şu ana kadar ama yani bu işin zirvesi bu maç yani. Hani futbolun zirvesi Dünya Kupası finalidir abi yani. Zaman zaman tabii ki işte Şampiyonlar Ligi finali daha iyi diyenler de olacaktır. Ama abi yine de zirvesi budur yani. Kupa bile başlı başına yani. Kupa uyutuluyor ya. Kupanın dinlenme saati var abi yani. O yüzden yani böyle bir turnuvadan bahsediyoruz. Şöyle bakıyorum. İkinci yarıda da okuyup gülmüşlerdi falan demiş Engin Bey. Selam olsun bu arada. Tabii ki yani bütün mesajlarınıza yer vermeye çalışacağım. Yayın içerisinde de onu emin olabilirsiniz. Bu arada Yamal içeriye doğru kese ters bir vuruş olabilir. Son anda köşe vuruşu. Paredes ters bir vuruş yapabilirdi. Uzaklaştıran isim oldu. Köşe vuruşu kullanacak İspanya. Lamine Yamal içeriye gerçekten çok tehlikeli, çok kaos yaratabilecek bir top yolladı. Doğrudan kaleye de gidebilirdi. Birisi de ise kafa vuruşuyla ilginç bir gole de imza olabilirdi. Şimdi Bayana kesti ters kanattan. Martinez uzaklaştırdı. Karambol var. Romero uzaklaştırdı pozisyonu. Chuti Romero da bu turnuvanın iyi isimlerinden bir tanesi. Yani Tottenham korkunç bir sezon geçirse de bu turnuvada çok başka bir Cristian Romero, namı değer Chuti Romero izliyoruz. 67. dakikaya gireceğiz. Biraz sonra da başımızın belası su molası. Futbolcular gibi ben de su molasına kaçacağım yaklaşık 2 dakika. Sonra geleceğiz tabii ki. Bize de aslında fena olmuyor. Şimdi tabii ki bir futbol izleyicisi olarak bunun çok karşısındayım ama yani sonuçta radyoda yayın yaparken de kısa bir 2 dakikalık ara soluklanmak için benim için iyi oluyor ama ben de bir futbol sever olarak her şeyin başında yani yayıncılık vesaire futbol yorumu vesaire her şeyi bir kenara bırakalım. Hiç hoşuma gitmeyen bir detay. Ama işte bardağın dolu tarafından bakmaya çalışıyorum demeye çalışayım kendi adıma. Yani şöyle bakayım mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bülent Bey'den mesaj gelmiş. İspanya maçı gol yemeden galip bitirirse bugüne kadar Dünya Kupalarında bir ilk mi olacak? Sadece tek gol yiyen takım olarak. Ya bence vardır ya. Bilmiyorum. Yani sorunuzun cevabını bilmiyorum. Yanlış bir cevap vermek istemem. Ama mesela burada Yunus Bey'den bir destek alabiliriz. Yunus Balyer bize çok kıymetli desteklerini verdi. Madde madde bize birkaç bir şey gönderdi ama. Yani muhtemelen yoktur. Yani gol yemeden de tamamlayan olabilir. Çünkü bir ara 8 takım oynanıyor turnuva ve yani ister istemez o kadar fazla maç olmuyor. O yüzden az gollü şeyler olabilir. Yani az gol yiyen takımlar olabilir. O yüzden çok net bir bilgim yok. Ama dediğim gibi yani zaten normal şartlarda 7 maçlı bir turnuva Dünya Kupası. 7 maçlı bir turnuvaydı. Bu yeni formatla beraber takımlar 8 maç oynuyorlar maksimum. Yani bir maç aslında fazlalaştı bile. Yani bu ortamda bir gol yemek çok büyük başarı. Yani bir gol yiyen bir takımın olması, bu kadar maç oynaması çok çok büyük başarı. Ama dediğim gibi yani turnuva eskiden işte 1930 Uruguay kazandığı turnuva 8 kişi oynandı yani. Yani modern dönemdeki en etkileyici gol yememe performansı olabilir ve evet, başımızın belası su molası. Ben de futbolcu ekibi gibi ben de bir su molasına kaçıyorum. 2 dakikaya geliyorum. Can Genç'le

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
2: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran noktada tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü.
1: Can Genç'le dakika skor devam ediyor.
3: Evet, geri geldik. Dakikalar 71'i gösteriyor. Durum 0-0. Tabii ki oyuncu değişikliklerinden birazcık bahsedeceğiz. Mesajlarımızı okuyacağız. Şu ana kadar gördüğümüz, evet, bu arada da Medina ve Giuliano Simeone oyuna girdi. Chuti Romero ve Rodrigo De Paul oyun alanının kenarına geldi. Arjantin'de. İspanya'da beklemediğim değişiklikler oldu. Yani Oyarzabal'ın çıkmasını hiç beklemiyordum. 62. dakikada Oyarzabal ve Fabian Ruiz oyundan çıktı. Ferran ve Rodri oyuna girdi. Açıkçası şu anda Arjantin hala da hiçbir şutu yok maçta. İspanya'nın 8 şutunun 5'i isabetli. 6 korner kullandı şu ana kadar İspanya, ki Arjantin'de korner sayısı 1. Biraz da istatistik bilgisi vermek istedim. Şöyle XG verilerine de bakacağım. Bu arada Yunus Bey de bizi bilgilendirmiş. Yunus Bey'e de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün destekleri çok kıymetli. XG verilerine de farklı bir akıllı ekrandan bakacağım. Evet, 0.72 XG'si var şu anda. Gol beklentisi, daha doğru bir Türkçe ile. İspanya'nın Arjantin'de tabii ki şut ve şut olmadığı için de bu parametre 0. Onu da söylemiş olalım. Yunus Bey çok güzel bir şekilde aslında tarihi bir bilgi vermiş. Gönderdiği görsele göre eğer İspanya bu maçta gol yemezse turnuva tarihinin bir gol yiyen ilk takımı olacakmış. İki gol yiyenler varmış. 98 Fransa, 2006 İtalya ve 2010 İspanya. Yani çok acayip başarı olur. Bilmiyorum, belki modern dönemde şey diye düşündüm. Sonuçta 8 takımla oynanan...

Dünya Kupası'nda belki vardır diye düşündüm. O yüzden de net bir cümle kurmak istemedim ama işte böyle alanlarda dinleyicilerimizin bu tip destekleri çok çok hoş oluyor. Çok çok keyifli oluyor. Bizler de tabii ki hani her türlü mesajınızı açığız. Her türlü mesajı okumaya da çalışırım ama bu tip destekler de her zaman benim yayınımda da bazen boyut atlamamı sağlıyor. Boyut atlatmamı sağlıyor. Desteğiniz kıymetli demiş olalım. 73. dakika, hatta 74. dakikaya giriyoruz. Tabii ki oyuncular da çok büyük riskler de almak istemiyorlar. Bu çok anlaşılabilir. Yani bir final maçında sonuç olarak kazanan ve kaybeden ortaya çıkacağı bu karşılaşmada takımların, tarafların çok büyük riskler almaması çok anlaşılabilir. Evet, tabii ki biz gol isteriz, biz futbol severiz her şeyden önce ama yani yine de saygı duyuyorum diyeyim. Bu tercihlere de saygı duyuyorum. Arjantin'in oyununa da bu bakış açısına da oyun içerisinde saygı duyduğumu bir kez daha iletmek isterim. Bu arada Lamine Yamal'dan çok şık bir çalım geldi. Ayağının dışıyla aslında Ferran'a hedeflemeye çalıştı ancak top biraz hızlı gidiyor. Lamine Yamal da bugün 2-3 tane estetik hareket bizleri izletti ama en iyi maçını mı oynuyor derseniz işte onu söyleyemem. Kukureya'yı ben beğendim. Ömer'in de devre arasında söylediği gibi. Aynı zamanda Rodri de bence hiç fena oynamıyor şu ana kadar. Arjantin savunmasında yani sakatlanana kadar ki dilimde Lisandro çok iyi oynuyordu. Aynı zamanda Çutur Romero da şimdi oyun alanının kenarına geldi. Merkezde farklı bir ikili izliyoruz Arjantin'de. Hatta sağ bek de değişti, sol bek de değişti. Yani savunma hattı komple değişti. Evet, Nico oyuna girecek. Nico Williams oyuna girecek. Mikel Merino acil durum butonu olarak nitelendirdik kendisini. Dani Olmo ile Mikel Merino değişiyor. Evet, Alejandro Baena, Alex Baena diye de biliniyor. Alex Baena da Nico ile değişiyor. Ki Nico da turnuva öncesinde bir sakatlığı vardı. O yüzden normal şartlarda ana planda 11 oyuncusuydu Nico. Ama sakatlık sonrasında Baena'nın gösterdiği performans Luis de la Fuente'nin dikkatini çekmiş ki Baena devam etti turnuva boyunca. İlk 11 oynadı. Nico da daha kısıtlı süreler aldı. Onun da atletik kapasitesi hakikaten yani İspanya kadrosunda belki de eşine rastlanmayacak bir profil olduğunu söyleyelim. Nico Williams'ın Gana asıllı oyuncu ki aynı zamanda kardeşi, daha doğrusu abisi Iñaki Williams Gana milli takımında görev yaptığını da hatta turnuvada da olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Gökçen abi yazmış, maç Dünya Kupası finali olmasa çoktan yatmıştım, resmen uyuttular. Allah'tan seni dinliyorum da uyanık kalıyorum demiş. Gökçen abi sağ ol, var ol bu arada. En yakın zamanda görüşelim bu arada. Hakikaten sevgilerimi bir kez daha herkesin huzurunda ileteyim. Hakikaten öyle bir arayı açtık. Vallahi buluşmak isterim. Evet, 77. Dakikaya da giriyoruz. İspanya sol tarafa topu çevirdi. Nico orada bir duvar pasları. Kukureya. Kukureya'dan tekrar sol tarafta. İspanya. Belli başlı alanlar bulmaya çalışan bir İspanya var. Kapalı bir Arjantin savunması. Ceza sahası dışından Pedri bir yokladı ancak orada hakeme de bir itirazı var. Bir itme olduğunu söylüyor. Emiliano Martinez için aslında kolay bir top oldu ama Pedri tam vuruş esnasında arkadan itildiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Vinicius devam dedi. Yamal şimdi sağ kenarda. Dakikalar 78. Tehlike olabilir. Yamal'dan şık bir çalım. Kale önünde bir kez daha uzaklaştırıyor Medina ile Arjantin. Yavaş yavaş İspanya'nın maça ağırlığını daha da koyduğunu söylemek mümkün ama yani 70-90 arasında başka bir modunu açan da bir Arjantin var normal şartlarda. Bu arada Emiliano Martinez'den iyi bir kurtarış geldi. Tekrar bir İspanya hata izleyebiliriz. Sol kanatta Nico Williams'tan zarif hareketler ve köşe vuruşu kazanıyor İspanyollar. 70-90 arasında turnuva boyunca gerçekten çok fazla maç çevirdi Arjantin. Yani farklı bir mod açılıyor orada ama bugün galiba öyle bir şey olmayacak gibi şu anda yorumluyorum. Kubarsi görüntüye geldi. Molina ile itişiyorlar. Nico köşe vuruşunu kullanacak. Dakikalar 79.

Ceza sahasında bir hayli bir kalabalık var. Öndire'ye doğru bir orta ancak. Öncesinde bir vinç için bir uyarısı var. Pozisyonu anlamaya çalışıyorum. Herhalde köşe vuruşu tekrarı izleyeceğiz diye anlıyorum buradan. Ben işaretimi vermedim diye anlıyorum. Evet, köşe vuruşu tekrarı olacak. Nico Williams topun başında. Arka direğe doğru bir orta. Kubarsi biraz aşıyor top. Kubarsi. Bu turnuvada dikkatimi çeken kişilerden birisi. Çok çok beğendiğim bir isim. Özellikle hani yayının ilk bölümünde, ilk kısmında şunu çok net bir şekilde ifade etmiştim. Kubarsi bu turnuva öncesinde genç bir futbolcuydu gözümde. Artık elit seviye bir stoper oyuncusuna dönüşmüş olduğunu söyleyelim. Can, yayına birini alsaydım bari ikinci yarı içinde sohbet için falan demiş bir dinleyicimiz. Ya olabilirdi ama maç sonu alacağım. Bugün hani biraz daha dinleyiciler çok fazla hani mesajlarını aldığımız için dinleyici mesajlarıyla gitmeyi daha doğru buldum. Ya yapabilirdik tabii ama bugünkü stratejimiz böyle oldu. Yanlış bir stratejim olmuş. Olur, kabul ederim. Bari uykun gelmez demiş. Yani şöyle, ya benim uykum bu maçta gelemez. Şöyle söyleyeyim, yani ben çünkü çok net bir şekilde İspanya tutan birisiyim. Ya yani turnuva boyunca zaten Türkiye'ye elendikten sonra İspanya tutuyorum ve tuttuğun takımın maçını izlerken ne olursa olsun uykun gelmez. Bir tarafı desteklersin ama burada anlatımda yani bunu hissettirmeyeceğime dair zaten ya şu dakikaya kadar zaten hiçbir şey hissetmediniz herhalde. Böyle İspanya'yı daha böyle bir coşkulu anlatıyor, Arjantin'i eziyor gibi bir çıkarımda bulunmamışsınızdır diye söyleyebilirim. Ama ya dediğim gibi tuttuğum bir takım maçı olduğu için benim burada uykumun gelme şansı yok. Ve ikincisi şöyle de bir durum var. Abi Dünya Kupası finalini yayında sunmanın gururuyla buradayım. O yüzden yani maç ne kadar kötü olursa olsun ya bu bambaşka bir durum. Yani çocukken hayal ettiğim şeyi şu anda yaşıyorum. O yüzden diyeceğim hiçbir şey yok. Hiçbir itirazım yok yani. Benim futbol sever olarak itirazım olurdu eğer bir tarafı tutmamış olsaydım ama diyeceğim hiçbir şey yok yani. Boynum kıldan ince buraya keyifle geldim, öyle söyleyeyim. Yani zaman zaman mesela tabii ki dakika skoru da çok fazla maçlarda sizlere eşlik ediyorum. Yani bazen gerçekten hani ayaklarım geri geri gidiyor. Yani maç çok kötü oluyor. Yani tahmin de ediyorum maçın öncesinde burada bir şey çıkmaz diyorum ama sonuçta dört büyüklerin tüm maçlarında sizlere eşlik ediyorum. Benim de işim bu zaten. Keşke hep böyle Dünya Kupası ya da Şampiyonlar Ligi maçlarının dakika skorlarında sadece olsa. Çünkü yani benim asıl, bu arada İspanya çok tehlikeli pozisyon yakaladı ancak Emiliano Martinez pozisyonu çok kolay gösterdi. Laporte en son vuruşu yapan kişiydi. Valla keşke en üst seviye maçlarda sadece yapsaydım. O tabii ki o çok başka bir şey olurdu ama yani yine de yani sonuçta şu anda şu anı bile yaşamak benim adıma tabii ki çok eşsiz. O yüzden de burada bütün bana güvenen, beni tercih eden Radyo Gold'de bu konudaki yetkili kişilerin hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. O yüzden de yani bu yaşadığım yani gösterdiğiniz teveccühten dolayı hatta dinleyicilerimize de bir tur teşekkür edelim. 82. dakikadayız, durum 0-0. Tabii ki yani bizler de çok daha iyi bir maç yani temenni ediyorduk ama şu ana kadar saygı duymaktan başka bir şey diyemiyorum. 0-0 bir tablo var. Arjantin şut atamadı. İspanya çok baskılı olsa da bir türlü o işte ah be falan diyebileceğimiz kadar net bir pozisyon az yaşadı diyelim. Yaşadı ama az yaşadı. Beklediğimizin altında yaşadı diyelim. Nico Williams kanadına oyuna girdiğinden beridir de en azından iki kanadında işlediğini, iki taraftan da bir hücumlar izlediğimiz söyleyebiliriz. En azından hücum girişimi izlediğimizi söyleyebiliriz İspanya adına. Yani Arjantin'in tabii ki geçişler ve kontralar üzerinden bir şeyler yapacağını bekliyorduk maç öncesinde ama hani 5. dakikadaki o Messi'nin Unai Simon'un açılıp uzaklaştırdığı pozisyon hariç, ki ona da pozisyon demek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bir an olsun Arjantin'den hücum görmedik. Ki yani şöyle de bir durum var. Scaloni ikinci yarıda işte sol kenarda oynayan Nico Gonzalez aslında bir kanat oyuncusu. Onu çıkarıp Paredes'i oraya aldı. 4 tane merkez orta sahayla oynamaya başladı. O yüzden de zaten biraz Perşembenin gelişi çarşambadan hikayesine dönüyor iş. Evet, Gökçen abiden mesaj daha mı var?

Arjantin çekirgesi bu sefer sıçramayacak sanki. İspanya golü her an gelebilir demiş. Olabilir yani. Ben şu anda 90, yani 83. 84. dakikaya girdik. Yani bir anda İspanya atsa şaşırmam. Hani Arjantin atsa aslında şaşırırım ya. Yani gerçekten hiç şut atlamamış şu takım. Tek şut, tek gol şaşırtır beni yani. Bence de çekirge sıçramayacak. Ya İspanya alacak kupayı gibi geliyor. Turnuvanın başından beridir de İspanya'nın kazanacağını düşünüyordum. Hatta bayağı bir kişiyle de iddiaya girdim bu konuda. Yani iddiaya girdiğim kişiler de belli takımlar söylediler ama hiç Arjantin-İspanya iddiasına girmedim. Onu da söyleyeyim. Yani birisi bana Arjantin dedi, işte ben İspanya dedim gibi bir iddiaya girmedim. Ama çeşitli iddialarda en azından kaybetmeyeceğim bugün kesin, yani yarı finaller sonrasında kesinleşmiştim. Evet, Yunus Bey'den mesaj var. Sanki Fransa-İngiltere maçı olmalıymış gibi. Yunanistan 2004 Avrupa Şampiyonası boyunca toplam 4 gol yiyerek şampiyon oldu. Ona benzedi maçlar demiş. Vallahi bugün biraz Yunanistan-Portekiz finalinde düşünüyorum. Tabii andırdı ya o Yunanistan takımı da. Yani ilginç bir takımdı işte. Nikopolidis vardı kalede. Önde Karesteas oynardı. Karagounis vardı diye hatırlıyorum. Çünkü çok çok iyi oyuncuydu. Çok severdim Karagounis'i. O dönem gerçekten ilginç bir takımdı o Yunanistan'da. Kupayı almıştı. Portekiz'i finalde mağlup ederek. Evet, kısır bir maç olması hepimizin tadını tabii ki kaçırdı ama yani sonuçta Dünya Kupası finali izliyoruz. Tadına varalım. Boş verelim yani. Tabii ki yani çıta 2022 de değil. Yani onu dersek çok yanılırız. Bir daha izlediğimiz hiçbir finalden o kadar keyif alamayız. Yani 2022 finali saçmalık bir durumdu. Hakikaten yani futbol, yani futbolun en doruk noktalarında yaşadığımız maçtı. Farklı bir müsabakaydı hakikaten. Başta yani ya bir tarafı tutmaktan ziyade, ki o gün Arjantin destekliyordum ben Fransa-Arjantin maçında. Ve yani izlediğimiz şeyden aşırı keyif almıştık. Hakikaten farklı bir şeydi yani. Bugün de hadi şöyle diyelim, uzayacak gibi duruyor diyelim de bir yanılalım, bir linç yiyelim veya da uzamaz bu maç ya, biri atar diyelim. Öyle de yanılabiliriz, hiçbir problem yok. Ama en azından tadına varalım, tadını çıkarmaya çalışalım, ne bileyim. Yani bazen dolu tarafından bardağa bakmayı tercih eden birisi olarak işte ne bileyim Arjantin'in savunmadaki disiplinini biraz izlemeye çalışalım. Yani bunu da demek ne kadar yanlış bilmiyorum ama ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bir yerinden tutmaya çalışıyorum. Ben de çabalıyorum, zorlanıyorum. Anlıyorsunuz zaten yani buradan. Diyeceğim bir şey yok. Yani maça dair normal şartlarda çok daha fazla pozisyon olsa sürekli pozisyon anlatacağım ama orta alanda İspanya bir böyle çeviriyor, bir böyle çeviriyor. O şekilde gidiyoruz biz de. Nico Williams belki bir heyecan katar. Şimdi ceza sahasına girerken bir top kaybı daha geldi. Molina iyi kapadı. Tekrardan İspanya topu kazanıyor. Laporte arkaya kadar döndü. Unai Simon'da top. Arjantin artık stoper oyuncularına da basmıyor zaten. Orta blokta bir preste. Orta blokta da o pres çok fazla çalışmadı. En azından 4 merkez orta sahanın çok ciddi bir şekilde savunma dörtlüsüne destek verdiği bir tablo görüyoruz. Hatta ileride görev yapan Julian Alvarez'i de zaman zaman orta sahayı beşlediği bir tablo var. Messi biraz daha aktif dinlenmede. Her zaman olduğu gibi onu da bir kez daha vurgulayalım. Yunus Bey de sormuş. Bu arada köşe vuruşumu görmedim. Ferran vuruşu yapan isim. Temas var mı yok mu ona bakayım, öyle okuyayım. Kornerse pozisyonu anlatırım. Outsa mesaja dönerim. Alakası bile yokmuş, direkt out. Evet, Amerika'nın havasını suyunu, taraftarını tatmış görmüş biri olarak sence tüm turnuva düşünüldüğünde hangi takımlar final oynasaydı daha zevkli bir maç izleyebilirdik Türkiye dahil? Bir kere Türkiye burada, yani objektif olamam tabii ki, Türkiye derim bunu cevap olarak. Yani herhalde ayakta anlatırdım öyle bir şey olsaydı. Ya da yani bana verilseydi o maç, öyle diyelim. Ayakta anlatırdım diye düşünüyorum eğer de Türkiye olsaydı. Yani belki de yerinde de olurduk, bilemiyorum. Bilemiyorum şimdi, büyük büyük cümleler kurmayayım. Türkiye finale çıkacak da ben o maça gitmeyeceğim mi? Yani bilmiyorum. Çok ihtimal göremedim açıkçası. Neyse, hangi maç güzel olurdu demişsiniz. Ya burada mesela Cape Verde'yi ben görmek isterdim ama tabii ki değil cevabım Cape Verde. Yani futbol, tamam yani romantik bir cevap olarak Cape Verde diyelim bir köşede. Hani onu plase cevap olarak kabul edelim. İşte Cape Verde Türkiye.

diye. O plasemi cevabımız olsun, o köşede dursun. Ama sanki, ya bilmiyorum, maç öncesi sorsanız Arjantin İspanya derdim ben bu arada. Ama ortaya çıkan tablo belli, o yüzden çok net bir şekilde başka bir şey düşünüyorum şu anda ben daha aktif olarak. Yani sanki bilmiyorum, bu turnuvada çok çok da iyi değillerdi ama yani böyle Brezilya'yı da görmek isterdim sanki ya finalde. Yani final olsaydı Brezilya farklı bir şey gösterebilirdi belki. Fransa olabilir tabii ki, İngiltere olabilir. Yani 6-4'lük maç ama yani o maç final olsaydı 6-4 bitmezdi ya da o şekilde oynanmazdı diyelim. Çünkü orta sahalar çok geçirgendi. Ya tabii ki bu maçtan daha zevkliydi. Ona diyeceğim bir şey yok ama yani o bir ciddi bir maç değildi. Zaten sahadaki oyuncuların suratından anlıyordunuz. Yani çok geçirgen orta sahalar, rahat bir şekilde geçiliyor. Sürekli takımlar pozisyon buluyor. Evet, izlemesi anlarda bayağı keyifli ama yani futbol kalitesi bana sorarsanız orta saha kalitesiyle ölçülmeli. Ben biraz daha böyle orta saha hayranlığı olan bir futbol severim diyeyim. Yani oyunu yorumlarken de ekstra bir şekilde o orta sahanın vurgusunu yaparak yorumluyorum. Bu arada Rodri vuruyor. Yaklaşık 30 metreden ancak çerçeveyi bulamadı o Rodri. Birazdan da uzatma dakikaları gözükecek. 90. dakikaya giriyoruz. Karşılaşmanın 4. hakeminden de uzatma dakikalarını göreceğiz. Yani Brezilya'yı görmek isterdim herhalde ya finalde. Ya yani tutma anlamında zaten İspanya tutuyordum. Yani her şeyden önce zaten Türkiye'yi tutuyorum ama Türkiye'den sonra İspanya destekliyordum ama işte kim olabilirdi? Brezilya, Fransa, İngiltere aklıma geliyor. Yani Almanya'nın gruptaki performansını ben bayağı beğenmiştim ama elenişi çok büyük sürpriz oldu. Yani Paraguay elenişi zaten futbol maçı değildi, o farklı bir şeydi Paraguay'ın oynadığı şey. Ya yani saygı duyuyorum, o bambaşka bir konu ama yani hayatımda gördüğüm en tuhaf futbol maçıydı. Yani benim çok şeye şaşırmışımdır bu hayatta ama yani Paraguay'ın o maçı sarı kartsız bitirmesine hala aklım almıyor. Bu arada ben de iddia oynamıştım. O yüzden de biraz daha doluyum. Hatta Galarza'ya sarı kart görür oynamıştım. Adam 3 tane kırmızı kartlık hareket gördü. Ya yaptı ama yani karşılaşmanın hakemi bizler gibi düşünmüyordu diyelim. Ya muhtemelen bunlar olurdu finalde görmek istediğim takımlar. Evet, 4 dakikalık bir uzatma olacak ki evet yani zaten 3 dakikası su molası diye varsayarsak takımlarda 4 dakika bitse de hadi uzatmalara başlasak düşüncesindedir diye düşünüyorum. Şöyle cümlelerin üzerine de tabii ki bu işin kehaneti vardır. Bu mikrofonun da pozitif ve negatif tarafları da vardır. Böyle büyük cümle kurarsınız dakikasında size yutturur ya da tahminde bulunursunuz. Hemen üzerine o gol gelir. Bu arada Messi sağ kanada doğru aktardı. Messi yerde kaldı. Vinicius durdurdu. Paredes'in kart itirazı var pozisyona. Giuliano Simeone de itiraz edenler arasında. Diego Simeone, namı değer El Cholo. Cholissimo. Birçok Arjantin maçında da zaten stadyumdan takip ediyor. Bugün belki mesaj okurken görüntüye gelmiştir ama ben göremedim. Gören varsa ya %100 oradadır da. Çok fazla kamera çekiyordu çünkü Diego Simeone'yi. Kendisi de hakikaten çok sevdiğim bir insandır. Atletico Madrid'imizin teknik adamı. El Cholo, Cholissimo. Diego Simeone. Evet, Lionel Messi de şu anda serbest vuruşu kullanacak gibi gözüküyor. Kısa başladı sağ tarafla. Sağ tarafta Simeone'den Messi'ye. Messi merkezde Enzo'ya. Enzo'dan tekrar Messi. Messi açısını yakalarsa tehlike olabilir. Yerde kaldı, itiraz var. Tekrar bir Arjantin hücumunu izleyeceğiz. Arjantin maçın başından bu yana belki de en tehlikeli pozisyonuna girdi. Sağ kanattan Simeone içeriye doğru çevirmeye çalışırken Unai Simon için kolay bir top oluyor. Bu arada İspanya 3'e 3 çok tehlikeli pozisyon olabilir. Nico doğrudan kaleyi yolladı ancak Emiliano Martinez kurtarıyor. Uzatma bölümünde her iki takımda çok sert bir hareket, sağ karışabilir. Mutlaka kart çıkacaktır. Ve evet, ikinci sarı ve kırmızı. Enzo Fernandez'e kırmızı çıkıyor.

Pau Kubarsi havada takla attı, yerde kaldı. Enzo Fernandez'e kırmızı çıkıyor. Arjantin 10 kişi. Arjantin 10 kişi. Çok sert bir müdahale geldi Enzo'dan. Sarı kartı vardı. İkinci sarıdan kırmızı çıkıyor. Kubarsi topa yetişirken bir anda Enzo. Esasında şöyle pozisyona bir daha bakıyorum. Evet, çok bariz bir vuruş var. Kubarsi de düşüşüyle beraber pozisyonu, oradaki teması çok net göstermiş. Enzo Fernandez'in de itirazı buna. Scaloni'nin de keza. Ben yine de ikinci sarıdan olduğu için sarı kart. Yani ikinci sarıdan bir kırmızı olduğu için doğru buluyorum kararı. Bu arada sağ içi karıştı. Aymeric Laporte ve orada Enzo arasında bir gerginlik. Unai Simon Aymeric Laporte'u geriye doğru çekmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak? Oyun durdu. Bu arada yani uzatmaların da sonuna geldik ama muhtemelen bir iki dakika, bir buçuk dakikada uzatmanın uzatmasını görürüz. Eğer tabii ki bu dakikadan sonra da daha fazla oyun durursa ona göre bir şey söyleriz. Yani şu anda 90+4'ü bitirdik. Ama yaklaşık bir iki buçuk dakika sanki rötarlı bitecek. İki dakika da olabilir. Tam olarak sezemiyorum ama. Mehmet Bey, mesajınızı gördüm bu arada. Maç sonu ya da işte uzatmanın ilk bölümünde gidersek o zaman orayı konuşuruz. Şu anda konu bütünlüğünde maçta kalalım istiyorum. Ama mesajınıza tabii ki yer veririm. Dünya Kupası konusunda kalalım. Bugün Süper Lig hiç konuşmadık. Arada konuşuruz yani, hiç sorun yok. Belli başlı maaş işlerini sormuşsunuz, ona değineceğim. Şöyle bakıyorum. Hala daha oyun devam etmiyor. Yerde Kubarsi. Nazar değdirdik ya. Vallahi nazar değdirdik adamı. Umarım ciddi bir sakatlık yaşamaz. Evet, Kubarsi de kalktı. Enzo ikinci sarıdan kırmızıyı görüyor. Şu anda 90+5'in içerisindeyiz. Oyun başlayacak biraz sonra. Evet, oyunda başladı Rodri ile. Bir iki dakika daha izleyeceğiz gibi geliyor bana yani. 90+7, 90+8'de bu maç bitecek gibi şu andan yorumlayabilirim. Aymeric Laporte sol tarafa doğru aktardı Nico Williams'a. Nico'dan Cucurella'ya. Arjantin 90. dakikada farklı bir modunu açtı. İki pozisyon arka arkaya buldu. Şimdi tekrardan maçın başından bu yana gördüğümüz tabloya benzer bir şekilde İspanya'yı Arjantin kalesine yakın görüyoruz. Bu arada Lamine Yamal'dan bir çalım denemesi. Ancak Arjantin savunması bir kez daha başarılı. Cucurella araya girdi. İspanya için tehlike olabilir. Bir serbest vuruş olacak. Ferran Torres yerde kaldı. Kaleyi cepheden gören bir nokta. Yaklaşık 28 metrelerden. Bakalım nasıl bir organizasyon isteyeceğiz İspanya'dan. Doğrudan kaleye mi? Veyahut da bir pasla bir organizasyon mu? Ki bu turnuvada çok fazla duran top organizasyonu gördük. Aklımda kalan bir İran maçı var. İran'ın yaptığı organizasyon çok güzel bir gole dönüşmüştü ama offside gerekçesiyle iptal edilmişti. Hatta çok itiraz edenler de var. Böyle offside ne olur, işte toptaki çipte bozukluk var ya da işte İran'ı istemiyorlar o yüzden diyenler de olmuştu. Orasına girmeyeyim konunun ama organizasyon çok başarılıydı. Bayağı beğenmiştim. Çok iyi bir taktikti. Bu arada Lamine Yamal ve Pedro Porro topun başında. Şunu da söyleyelim, pozisyon tam yaşanmışken oyuncular ağzını kapatarak birbirleriyle sohbet ettiklerinde hepsi kırmızı kart değil. Yani rakip oyuncuya ağzını kapatarak bir söz söylediği zaman kırmızı kart. Kendi takım arkadaşına ağzını kapatarak serbest vuruş organizasyonunda sohbet ediyorsan bunun kırmızı kart olmadığını bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize. Kimi kişi bu konuda abi işte ağzını kapadı, kırmızı görmesi lazım gibi yorumlayabilir. Kuralın en azından detayını paylaşmış olayım. Belki bilmeyenler vardır. Bu arada Yamal gerildi. Pedro Porro da gerildi. Yani Porro çok iyi vurur buradan ama herhalde Yamal vuracak gibi düşünüyorum. Tam Porro'luk nokta ama Lamine Yamal da ilginç

0: işlerin adamı. Hakikaten tuhaf bir adam. Bakalım nasıl bir vuruş izleyeceğiz. Yoksa bir organizasyon mu izleyeceğiz? 4 kişilik bir baraj var Arjantin'de. İspanya'da barajın önünde 2 kişiyle bir baraj kurdu. Bir organizasyon doğabilir. Onlar arkasında da bir İspanyol oyuncu görüyorum. Yamal doğrudan kaleye, son anda Martinez. İyi de vuruş Yamal'dan. Köşe vuruşu kullanacak İspanya. Emiliano Martinez de tribünlere dönerek Diego Simeone'den alışık olduğumuz o hareket. Ellerini kaldırarak taraftarını ateşliyor. Nico Williams içeriye doğru çevirdi. Yerde kalan bir İspanyol oyuncu var. Arjantin savunması uzaklaştırdı ve evet. Muhtemelen. Evet, son düdük geldi. 90 dakika 0-0 bitiyor. Ömer Albayrak'ta bu maç 0-0 biter demişti. Kendisine de bir kere daha teşekkür edelim. Babamdan da bir maç uzar gelmişti. Gökçen abiyle biz daha fazla benzer taraftaydık o konuda. 2-1 İspanya bekliyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Herkese bir selam. Can Kubarsiya kariyerinin maçını oynamıyor mu sence demişsiniz. Ya ben bu maçı sayamam kariyer maçı olarak. Çünkü Arjantin 2 şut ya da 1 şut olması lazım. Ama yani Kubarsiya'yı ben geçen maç çok çok beğendim. Gerçekten Fransa karşısında bence kariyer maçını oynadı. Ama ya turnuvanın en iyi stoperi oldu kesin. Yani turnuvanın açık ara, yani bu maça kadar tabii ki bir isimim daha vardı. Ama bu maçta talihsiz bir sakatlık. Daha doğrusu o değil. Chuty Romero aslında sakatlandı, oyundan çıktı. Lisandro sakatlanmıştı. Romero'yla Kubarsi ikilisini düşünüyordum. Ki hala da öyle düşünüyorum bu arada. Turnuvanın takımında bunun için özel program da çekeceğiz hafta içi. Ama şimdiden en azından bir ufak bir spoiler diyelim. Spoiler vermiş olalım. Yani Kubarsi bugünle beraber kariyer maçını oynamamış olmasına rağmen bugün, ki Fransa maçıydı kariyer maçı bana göre, turnuvanın en iyi stoper oyuncusu bence kesinlikle. Ama çok fazla bununla alakalı şeyler söylemeyeyim. İçerik çekeceğim. İçerik taca çıkmasın. O yüzden de çok bir şey yemeyelim. Emiliano Martinez İspanya karşı, maçın özeti bu, evet. Martinez iyi maç oynadı ama bence ya burada Arjantin'deki birçok oyuncuyu, yani şu anda 90 dakika amacına ulaşan taraf Arjantin olduğu için sayabiliriz. Savunma hattını özellikle, ama çok oyuncu değiştirdi savunmadan. O yüzden yani birçok oyuncu sayabiliriz. Zaten maç devam ediyor. Birazdan zaten uzatmanın ilk yarısında sizlerle olacağız. Bir soluklanayım ben de. Ufak bir soluklanayım. Uzatmanın ilk bölümünde çok az Süper Lig'de konuşurum. Yazmışsınız Mehmet Bey. O yüzden kırmam sizi. Ama şuraya kadar en azından Süper Lig'siz gidelim istemiştim. Dünya Kupası'nın endeksinde kalalım. Uzatma olursa da tabii ki birazcık ben de Süper Lig'den de ufak örnekler veririm. Bir soluklanıyorum, geliyorum. Olur mu? 2 dakika.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu, alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı, ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi

istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi,

83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir? O kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini. Yunus ya da işte maçına göre Sara tercih yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Top 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon 2 stoper önüne kadar geldi. Bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leslie inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezli oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray çünkü 9.5 oynar. Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Üko Çukwu ile ilgili. Üko Çukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici altı gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner. Hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi. Bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir hastasıyız. Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıyor işte. Yani o artık

0: Oraya sen de aynısını koydun, bir yatırım yaptın. Harika oyuncu, işte kötü oyuncu değil de mantaliteyi sevdim ben. Yani ben en azından onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bana da herkes hani avaksal avaksal dedi. Şimdi diyenler kayıptalar yani, tamam. Ocağımızı incir ağacı diktiler. Ama niyetleri ne? Niyetleri iyi. Beni düşünüyorlardı daha iyi olayım diye. O yüzden ben bir şey diyemedim. Okan Buruk da kendi Galatasaray'ında artık profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın, uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler, işte Alex Ferguson'dan Lavonovskis'ine, işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır. Şampiyonlar Ligi'ndeki eksiklikten de o yüzden bahsettim. İşte nihayet biraz da modernize edilmiş bir fikir bulunmuş ki tarz olarak böyle bir oyuncuya gidilmiş. Çok beğeniyor musun ey Ufuk Kağan Karacan? Ya ben bir iki maçını izlemişim bu genç adamın. Tamam, yani ahkamı böyle boynundan hemen nasıl vurayım ben onu? Onun yerine sana şunu verebilirim belki. El alem ne diyor? Tamam, hep yaptığımız gibi. Breaking the Lines diyor ki, fiziksel bir çapa görüntüsünün yanında rakip baskısından sıyrılırken şaşırtıcı derecede zarif hareket edebildiği görülmüştür diyor. Teknik temelinin sağlam olduğu ve her iki ayağıyla da isabetli paslar dağıtabildiği için savunma aksiyonlarının menzilini genişlettiği yazılmış. Başka The Athletic yazmış, söyleyelim. Küçük yaşlarda basketbol eğitimi almış oyuncu. Bu sayede de el vücut koordinasyonunun geliştiğini söylüyorlar. Saha içinde yön bulma yeteneği ve hava toplarındaki zamanlamasını basketboldan kaynaklı futbolda avantaja çevirdiği vurgulanıyor. Rakibin pas hatlarını okuma konusunda çok başarılı olduğu, maç başına yüksek pas arası performansıyla merkezden dikine rakiplerin oynamasını da engellediği ifade ediliyor. Evet, bu potansiyele bu yatırım bence makul abi. En kötü senaryo tutmaz. Ama senin yatırımın büyük değil zaten. Ama ya tutarsa? İşte o zaman bu fiziksellik ne verir biliyor musun? Sahada ayrı verir, pazarda satarken ayrı verir. Ben hatta el yükseltip bu vesileyle ben benzer bir hamleyi santrafor mevkiine de beklerim. Hatta isterim de. Onu da söyleyeyim. Tamam.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'de L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim.

Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum. Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu, hızlanması övülüyordu, patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu. Abi bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o. Bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz.

0: diyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4 bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz. Öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak. Bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halsipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız teknik, Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %

Elle bir başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunun hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forvet ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim, Greenwood'un üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı, bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol atmış 5 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16-54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu haline kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik. Orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör. Üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri, o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz Hint kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ya benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını, ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla dripling yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadiç, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve hani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osayi ve Ferdi de arkadaydı. Bugün Fenerbahçe'nin bekleri Osayi ve Ferdi kalibresinde değil. Ama bu kez kanatlarda işte Greenwood, Kerem hayal ettiriyor eğer transfer bu şekilde biterse. Bu da
daha farklı bir kurguyu beraberinde getirse de Fenerbahçe tabii muhtemelen yine 4-2-3-1 yazacağız. Bu oyunda 2

0: inside kanadın olduğu bir ortam olacak yani Kerem'le Greenwood. Bu bağlamda bekler çizgi kullanacaklar. Dolayısıyla savunma güçlerinin yoğunluk olduğu isimlerin de olması lazım. Yani savunma çok önemli. Bu arada mesela Greenwood'un özgürleşmesinin temelinde o var. Arkasındaki bek yatar. Yani hem dinamik, hem savunma yönü güçlü, hem de çizgiyi tamamen kullanılabilen bir isim bulmak çok zor. Ama böyle bir isim bulunabildiği takdirde şunun altını çizmem lazım. Greenwood'un bu beki açacağı alanlar, Greenwood'un sağlayacağı rahatlık ve Greenwood'a sağlanacak rahatlık kadar önemli. Yani hücumda çoğunluğu bir bek aracılığıyla dahi sağlayabilirsiniz böyle bir durumda. Yani şimdi Greenwood'un arkasındaki ismin onuru atlatması üzerinde duruyorum ama şunu da söyleyeyim. Greenwood'un varsa savunma yapmasını da beklemeyeceksin. Oyuncunun o özelliğe de sahip olması lazım. Çünkü Greenwood'un savunma metrikleri düşük. Yani az önce bahsettiğim scout raporlarında da sürekli altı çizilen yönlerden bir tanesi savunma eksikliği. Tamamen hücum oyuncusu Greenwood. Yani o takımınızdaysa o bölgede beke çok fazla yardım beklemeyeceksiniz abi. O yüzden sağ bek de çok önemli. Hani bunu bir kenara yazalım. Ben hep böyle solu çizim ama. Yani bununla beraber şimdi Fenerbahçe muhtemelen sezonu iki tane 6-8'e başlayacak. Bu aşikar. Biri Guendouzi, diğeri Kante gibi olsa. Önlerinde Asensio'da hani pres gücü yüksek bir isim olmasa da önceki Şimanski dönemi gibi. Ama orada Asensio derinleşir. Ön alandaki beyin olur. Greenwood burada ikinci golcü olarak da konumlanır. Kerem'in de daha half space'te kalacağı bir formasyon olur. O zaman marjinal vay da çok yükselir Fenerbahçe'de, onu söyleyeyim. Ki bana kalırsa Vedat Muriç hamlesinden sonra Fenerbahçe yani perdeyi de yüksekten açtı. Ve bu oyuncuyu şu ayda bitiriyor olmak bence bu transfer başarısı. Bence yönetimine güç gösterisi, onu da söyleyeyim. Evet, Hakan Safi'nin adaylık sürecinden biraz aslında Fenerbahçe'nin gündeminde bir isim. İşte marketleri kaç diyorlardı, 54 mi 50 mi bir şey söylüyorlardı. Rakamlarla aram çok şey değil, Fenerbahçe getirmiş oldu. Oyuncunun yapabileceklerini, potansiyelini zaten siz de biliyordunuz, biz de sıralamış olduk. Bütün bunları göz önüne aldığınızda eğer ben de puan vereceksem Fenerbahçe'nin bu transferine A plus dışında başka bir puan vereceğimi zannetmiyorum. Ama hep ne diyoruz? Bunlar kağıt üstünde mevzular. Yani Fenerbahçe aslında senelerce yüksek potansiyelli bir sürü adam getirdi. Ama şampiyonluk ortamını yaratamadı. O ortam olacak, onun içinde biz o oyuncuya bakacağız, onu söylemek lazım. Yani özellikle Fenerbahçe dediği zaman bu iş böyledir. Bir tane örnek vereyim. Holger Osijek hocayken kaç sene evvel tesisin etrafına duvarlar ördürmüştü. Sahanın üzerini cam bloklarla kapatmış, biliyor musun? Yani tesis şeyde kalamıştı o zamanlar. İnsanlar hani insanlarla arasında o duvarı çekme zorundaydı. Çekme zorunda hissetti kendini. Çünkü sürekli denetleyen, sürekli tepki veren bir kitle vardı. Mesele duvar örmek değil de hikaye yaratabilmek, ortam kurabilmek olduğu anlaşıldığında şampiyonluklar geldi zaten Fenerbahçe'ye. Onun için Greenwood iyi topçu ama onu büyütüp yükseltecek olan da yaratılacak ortamdır efendim. Onu da söyleyeyim. Ben Ufuk Kağan Karacan, bu Express'ti. Gündemin hızına değil, bilginin özüne odaklandık. Bir sonraki Express'te görüşmek üzere.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
5: Evet, maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Dünya şampiyonu İspanya demek istiyorum. Tabii ki birçok konuğumuzla maç sonu yayınımızda sizlerle beraber olacağız ama bir İmca Marina'ya gidelim. Viva İspanya'ya gidelim. Bir müziğimizi tabii ki sizlere bir dinletelim istiyorum. En azından bir kısmını dinletelim istiyorum. O halde bir Viva İspanya'ya gidiyoruz.

0: Evet, bir tabii ki de her zaman olduğu gibi kazanan ülkenin gayri resmi marşı olsa da futbol marşıdır. Viva España şarkısını sizlere dinletmek istedik ki maç içerisinde de zaman zaman zaten Viva España ve Arjantin'de La Mocha'dan Muchachos şarkılarını da sizlere dinletmeyi tercih etmiştik. Yayın arasında böyle kısa kısa dilimlerde bunu yapmaya çalıştık. Yayını da maç sırasında da yaptık. Maç sonunda da kazanan taraf İspanya olduğu için Viva España şarkısını sizlere en azından bir kısmını dinletmek istedik. Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan, hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Herkese iyi geceler diliyorum.
0: Tabii ki öncelikle biz çok teşekkür ederiz. Gece geç bir saat zaman zaman tabii ki herkesin işleri var gündüz. O yüzden de geç bir saat olmasına rağmen bize bağlandığın için hakikaten çok teşekkür ediyoruz Hakan. Ki dinleyici mesajlarına da değineceğim ama abi genelden başlamak istiyorum. Çünkü seninle her zaman sohbet ederiz. Maç sonları özellikle herhalde 50'ye yakın yayın yapmışız beraber.
1: Evet.
0: Yani biraz genel olarak başlamanı istiyorum. Biraz kronolojik olarak biz bu akşam ne izledik diye sormak istiyorum.
1: Yani bu akşam büyük bir dominasyon izledik bence. Yani ben bir Arjantin maçı, benim desteklediğim takım bugün Arjantin'di ama gerçekten yani İspanya tek taraflı bir futbol oynadı. Maçın başından sonuna kadar belki yarım saatte birkaç bölümde Arjantin oyunu ortak olabildi. Daha doğrusu topa hakimiyette biraz ortak olabildi ama pozisyon olarak, aksiyon olarak ne yaptığını bilme açısından plan olarak İspanya gerçekten maçın başından uzatma dakikalarının sonuna kadar hak ederek kazandığı bir maç oldu. İspanyolları ve destekçilerini tebrik ederim. Gerçekten çok da güzel ve oyunla kazandılar. Net bir oyunla. Çok net bir skor.
0: Tebrikleri alıyorum bu arada Hakan'ım. Ben de biliyorsun bir matador olarak bugün.
1: Evet. Seni de çok tebrik ediyorum. Ve gerçekten hani böyle çok net bir skor olmasa da hani böyle oyun ve skor pek uyuşmasa da zor da olsa İspanya hak ederek dünya şampiyonu oldu diyebiliriz Can bugün.
0: Yani gerçekten de katılmamak elde değil. Şu anda tabii sevinç gösterilerini görüyorum. Ferran Torres görüntüye geliyor. Oldukça mutlu İspanyollar. Gerçekten tansiyonu yüksek bir karşılaşmaydı. Vinicius için de zor bir maçtı. Tabii ki hakemi de konuşacağız. Birçok detayı da konuşacağız ama bugün bir mutlu olan bir taraf olacaktı, mutsuz olan bir taraf olacaktı. İspanya mutlu olan taraf oldu diyelim. Ferran Torres'in uzatma bölümünde kaydettiği şık golle, sol ayağıyla, net vuruşuyla kazanan taraf İspanya oldu ki taraftarlar da şu anda görüntüye geliyor. İster istemez Arjantinli oyuncular çok üzgün. Medina'yı görüyorum şu anda yerde. Gerçekten Messi'yi görüyorum şu anda çok ikonik bir şekilde. Belki de yıllarca şu kare aklımızda kalacak. Öyle bir kare. Paredes'i görüyorum yerde. Lamine Yamal'ın kardeşi tribünde şu anda zıplıyor. Gerçekten çok tatlı bir çocuk. Buradan kendisine de sevgilerimizi iletmiş olalım. Rodri kaptanlık pazubandıyla sahada. Javier Bardem görüntüye geliyor. O da başarılı oyuncu. Birçok çok kaliteli dizilerde, filmlerde kendisini izlediğimiz Javier Bardem de turnuva boyunca İspanya nereye, Javier Bardem oraya şeklindeydi. Gerçekten değerli işler görüyoruz. Peki dinleyici mesajlarımızdan Hakan Erol'a tabii ki şunu sormak isteriz. Emiliano Martinez'i konuşun birazcık. Emiliano Martinez olmasaydı bugün 5 olurdu dememiş ama çok daha farklı biterdi demiş. Mehmet Bey ne dersin abi?

0: Yani %100 katılıyorum. Yani Maltese'in iyi bir turnuva geçirdiğini düşünmüyorum bu arada. Yani bugüne kadar olan serüvende ben Maltese'in standartların altında bir turnuva geçirdiğini düşünüyorum. Hani belki de turnuva öncesi yaşadığı bir sakatlık var. Sanırım parmağı kırılmış hastalığı ya da.
1: Doğru.
0: Sofya UEFA Kupası finalinde hatırladığım kadarıyla. Belki onun da bir etkisi vardı Maltese'in üzerinde. Ama bugün gerçekten Fransa maçındaki kadar, yani 2022 Fransa maçındaki kadar kritik kurtarışları oldu ama bu maç ne yazık ki o maç kadar gittili geldili bir oraya bir buraya giden bir maç olmadı. Tek taraflı bir maçtı. Yani aslında gol geliyorum demişti. Yani Martinez'in çabaları gerçekten maçı 1-0'da tutmaya yetti diyebilirim. Yani farkın 4-5-6 olabilecek bir maçtı bence de. İzleyicimize %100 katılırım. Ama Martinez maçın MVP'si midir? Bugün Arjantin kupayı alsaydı bu maçın MVP'si kesinlikle Martinez olurdu. Ama gerçekten mükemmel bir performans. Yani maçın ikinci en iyi oyuncusu olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki şunu sorayım. Evet. Şunu sorayım. Yani Enzo Fernandez ikinci sıradan kırmızıyı gördü.
0: Evet.
1: Ve sonuçta 11-11. 11'e 10 bir oyun izledik. Yani 11'e 10 olmasından kaynaklı olarak mı İspanya golü geldi? Yoksa İspanya golü gelecekti de rötarlı mı geldi diye yorumlarsın.
0: Yani gelecekti bence de rötarlı geldi. Tabii şimdi 11'e 11 oyunu görmedik yani. Olmayan bir şey hakkında konuşmamız biraz şey olabilir. Yani haksızlık olabilir. Ama yani zaten Arjantin çıkamıyorken bir de 10 kişi kalması İspanya'nın oyunu tamamen hapsetmesi ve iki stoperin de tamamen ileri çıkartmasına sebep oldu. Yani tamamen Abdülkansır aldı Arjantin takımını. Yani bu büyük bir faktör. Yani ben Enzo Fernandez 11-11 oyundayken hani İspanya maçı kazanırdı bence de. Bu benim görüşüm. Hani yine 1-0, 2-0 tarzı bir skorla kazanabilirdi ama Arjantin belki sonlara doğru biraz daha test edebilirdi veya İspanya bu kadar öne çıkamayabilirdi Enzo Fernandez sahada olsaydı. Çünkü ne olursa olsun 10-11 ile 11-11 arasında çok büyük fark var canım.
1: Peki bugün Mehmet Bey'in aslında yayın içinde bizim maç sırasındaki yayınımızda şöyle bir kastettiği bir kısım vardı. Ben maçın içinde buna yorumumu da söyleyeceğim tabii ki. Senin yorumunu çok merak ettiğim için aslında bunu sormak istiyorum. 11'e 10 olan kısım için Mehmet Bey şöyle bir yorum yapmıştı. Demişti ki Messi savunmada aktif dinlenen bir rolde olmasından da kaynaklı olarak aslında oyun 11'e 9 gibi bir oyuna dönüştü dedi. Ve dedi ben olsam Messi'yi çıkarırdım dedi. Şimdi ben de şöyle bir yanıt verdim. Eğer Messi'yi oyundan çıkarırsa 0-0'lık bir dilimde herhangi bir teknik direktör koltuğunda kalamazdı diye bir yanıt verdim. Buenos Aires'te de yani 90. dakikada mesela meydanlarda izlenen bir müsabaka sırasında Messi oyundan çıksa orası da karışırdı diye düşündüğümü ifade ettim. Ama bu yoruma ne kadar katılırsın veya katılmaz mısın? Bu kısmın neresindesin çok merak ediyorum. Yani gerçekten Mehmet Bey'in de kastettiği gibi biz 11'e 9 bir kısım mı gördük en azından uzatma bölümünde diye sormak isterim.
0: Yani can şöyle söyleyebilirim, mantıken izleyicimiz doğru söylüyor aslında ama yani çıkartılmak isteyen oyuncu Messi olduğu için yani bence bu futbol tarihinde dünyada oynanabilecek en büyük kumar olabilirdi. Yani ilk üçe falan yazılırdı yüksek ihtimalle. Yani tutmadığını düşündüğümüzde yani Arjantin yine kaybetti ama Messi oyundan çıkarıldığı senaryo kaybettiğinde yani ben neler olabileceğini düşünemiyorum ya. Arjantin tarafında yani çok büyük yani infial yaratılırdı bence bu konuyla ilgili. Yani izleyicimize katılırım. Zaten 11-11 oyunda da aslında Arjantin 11-10 oynuyormuş gibi.
1: Ya evet tabii canım %100 zaten ama o zaten bir planın parçası yani buraya kadar Arjantin geldi Messi sahada zaten o şekilde var olabilirdi yani
0: zaten,
1: şu anda.
0: Zaten bu maç Messi'siz asla bitmezdi yani sonuçta ne olursa olsun bu maç Messi'nin oyunda kaldığı şekilde bitirdi çünkü bunun penaltıları da olabilir yani bugün
1: şüphesiz.
0: Baktığınızda İspanya kaçırdıklarından bahsediyoruz ama tam ya da bilirdi.
1: Evet yani %100.
0: Yani özellikle İspanya'nın çok ablukaya aldığı bölümlerde çok üretken olamadığını gördük. Yani bir yarım saatlik bölümde İspanya'nın toplu oynadığı ama bir Ferran Torres'in bir kafa vuruşunu hatırlıyorum ben için yani normal sürenin bitiminde. Hani böyle aman aman İspanya bunu nasıl kaçırdı, sorsun nasıl kaçar dediğimiz pozisyonu hatırlamıyorum ben. Yani 90 dakikadan bahsediyorum, 120 dakikadan değil. Yani benim hatırladığım bir Ferran Torres pozisyonu var. Lamine Yamal'ın çevirdiği kafayla yakın mesafeden vuruş, Martinez'in kıdağına gitmişti. Bunu hatırlıyorum ben.